0: tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türk-Amerikan toplumu kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu 50'den fazla Amerikalı kongre üyesine mutabakat metni gönderdi. Metinde Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş olsun mesajı paylaşırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir ifadesini kullandı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engeniyurt'un oğlu Alptürk Engeniyurt başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Engeniyurt hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fethi Kabir kararı verildi. Karar üzerine Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Haberleri dinlediniz.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Katonoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü, bana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Melih Demir izletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar, Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam 2 haftadır yoktunuz maalesef.
1: Maalesef, maalesef gelemedim ben.
0: Maalesef Türkiye'nin sesi radyosunu dinleyenler, özellikle küreselinizin müdavimleri tabii ki sizi merak ettiler. Ancak önemli programlara katılmak üzere burada olamamıştınız. Onu ifade edelim. Ama yine gündemimiz savaş, çatışma ve saldırılar olmaya devam ediyor. Gördük ki İsrail Suriye'de yeniden durmayacak. İsrail Suriye'nin İdlib kentinde, İdlib Hamas sınır hattı da söylenebilir herhalde. Ebu Zuhur Havalimanı'nı
1: Evet.
0: sabah saatlerinde vurdu. Güne de böyle başladık. Öncelikle bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada mesaj kimeydi diyelim.
1: Tabii sen de ben de çok uzun yıllardır Suriye çalışan, Suriye dosyasını yakından takip eden uzmanlar olarak şaşırmadık açıkçası. Bu beklenen bir şeydi. İsrail'in güçlü bir Suriye'yi hazmedemeyeceğini biliyoruz. Bunu da önlemeye yönelik bu tip önleyici saldırılar zaman zaman yapıyordu. Bir müddet yapmamıştı. Şimdi yeniden böyle bir saldırı
0: Özellikle
1: yaşandığını
0: İsrail'deki
1: gördük.
0: hocam bu seçim sürecinde Dışişleri Bakanlığı da tekrar işte Türkiye'nin Suriye'de vesaire işgal gerçekleştirdiğini vesaire anlatıyorlar. Böyle bir yeniden
1: Ya
0: böyle
1: tabii
0: Türkiye ile bir
1: İsrail
0: eskalasyon
1: Savaş
0: arayışı da var yani.
1: kabinesi biliyorsun kandan, gözyaşından, çatışmalardan beslenen saldırgan bir yapıya sahip. İçeride seçimlerde elini güçlendirmek için Netanyahu hükümeti devamlı savaşlara ihtiyacı var. Bu yüzden de işte Lübnan olur, Gazze olur, İran olur fark etmez. Suriye'de benzer şekilde saldırılar gerçekleştirdi. Tabii bu zuhurun önemi Türk ordusunun orada konuşlandıracağına dair bazı iddialar söz konusuydu. Biz bunları ne yalanlıyoruz ne doğrulayabiliriz ama nihayetinde Türkiye'ye çok yakın yaklaşık Türkiye sınır hattına 70 kilometre civarında bir mesafesi var. Bir havalimanının bombalanması önemli. Tabi havalimanı aslında metruk durumdaydı. Son dönemde yeniden inşa faaliyeti yapıldığına dair bazı emareler vardı. Pistlerin yenilenmeye çalışıldığını veya bazı uçak hangarlarının yeniden yapılmaya çalışıldı. İşte orada o havalimanının faaliyete geçmesini engelleyecek şekilde bir bombardımana tabi tutuldu. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Hem Şam'a hem Ankara'ya verilen bir mesaj tabi bunun altını çizmek gerekir. Tabi bu meseleyi aynı zamanda hem Suriye iç dengeleri hem İsrail'in yaklaşan seçimleri ama aynı zamanda bölgesel jeopolitik gelişmelerle de birlikte okumak lazım. Aslında bugün bizim ana konumuz işte Mekke İttifakı'ydı ki Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte oluşturduğu bu ittifak Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisini şekillendirmeye kudretine esasına sahip. İsrail'i ciddi anlamda endişelendiren jeopolitik gelişmelerin başında geliyordu ve bir nevi bu ittifaka yönelik de bir aslında hamle olarak okunabilir. Dolayısıyla birçok vehçeden değerlendirilebilecek bir şey. Şimdi Suriye'nin iç dengelerini detaylandırırsak hatırlarsan son haftalarda Suriye hükümeti işte Moskova ile bir anlaşma yaptı ve Hmeymim üssü, Tartus üssünün statüsünü değiştirdi. Orayı bir eğitim üssüne Rus ve Suriye'nin eğitim üssüne dönüştürdü. Egemenlik olarak tamamen Suriye hükümetine bağlandı bu yapılar. Ve burada Rusların belli işte eğitim faaliyetleri çerçevesinde Suriyeli pilotlarla ortak uçuşlar yaptıklarını vesaire de görmüştük. Ve yine Suriye'de son dönemlerde bazı uçakların aktifleştirilmeye başlandığını, hava uçuşları yapılmaya başlandığını gördük. İsrail adeta da şunu söylüyor. Ben Suriye'nin bir hava gücü oluşturmasına izin vermeyeceğim demek için bu saldırı yapmış oldu. Tabi eğer o üste Türkiye üstlenecekse yani Türkiye'nin de herhangi bir askeri üste havalimanlarında üstlenmesine izin vermeyeceğim. Türkiye'nin Suriye'nin de bir hava gücü oluşturmasına izin vermeyeceğim. Bunun için gerekirse savaşmayı da göze alıyorum demesidir. Tabi meselenin bir de Amerika Birleşik Devletleri boyutu vardı. Biliyorsun Amerika uzun dönemdir Türkiye'nin yönlendirmesi özellikle Sayın Erdoğan Trump üstündeki etkisiyle Suriye dosyasında Türkiye'ye yakınlaşmıştı ve Şam'ın meşruiyetini kabul etmesi. Şam'la iyi ilişkiler kuran bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bu anlamda işte Tom Barrack Trump'ın Suriye temsilcisi olarak ve bu dosyayla ilgileniyor ve bugün o da İsrail'in saldırgan tutumunu çok sert şekilde kınayan, eleştiren bir açıklama yaptı. Bu da önemli. Yani Amerika Birleşik

0: devletlerin İsrail'i Suriye nezdinde sınırlandırmaya çalıştı. Çok açık. Yine Suriyeli kaynakların bana ifade ettiği şey Trump'ın Şara'ya İsrail'in Suriye'den çekileceğini taahhüt ettiğini ve bunun sözünü verdi. Ama şu anda seçimlere giden bir dönemde Netanyahu'nun işte Suriye'deki işgal topraklarından çekilmesini beklemek çok mümkün görünmüyor. Çünkü İsrail'in içerisinde yaklaşan seçimlerde de Netanyahu'nun eli o kadar güçlü değil. Anketlerde başa baş görünen bir süreç var. Dolayısıyla saldırganlığını artırıp seçimlerde biraz daha öne geçecek şekilde bir hareket tarzı İsrail bu aralar izleyebilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet hocam, yani biliyorsunuz ben de uzun süredir özellikle İsrail'in Suriye'deki varlığı, özellikle rejim sonrası dönemde gerçekleştirdiği hava saldırıları, kara saldırıları,
0: Evet.
1: Güney Suriye'de oluşturmaya çalıştığı hattı, dürücüleri vesaire uzun bir süredir yakinen takip ediyorum. Bu konuda da inşallah yakın zamanda bir yayınımız olacak. Orada detaylı bir şekilde bir raporla İsrail'in aslında Suriye'de ne yapmaya çalıştığını açıkça ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Bu perspektiften baktığım zaman aslında ben çok yakinen bu dosyayı takip ettiğim için benim için
0: Evet.
1: şaşırtıcı değil. Şunu görüyorum ben İsrail'in Suriye politikasında. Bir, tabii ki alelacelilik ve bunu nasıl ifade etmem gerekiyor tam oturtmaya çalışıyorum ama aslında İsrail olacak olanı görüyor ancak bunu engellemeye dair somut aslında bir çaba gösterse de sonucun değişmeyeceğinin bence farkında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Suriye'de Türkiye'nin desteklediği bir hükümeti artık devirme şansının çok olduğunu
0: Evet.
1: zannetmiyorum. Toplumsal olarak giderek güçlenen kurumlar inşa eden bir Suriye var. İki, Türkiye işte Kuveris gibi mesela bir aslında üstlenmeye başladı. Aslında Ebu Uzu burada yapmaya çalıştığı şey işte bu sürekli olacak olanı engelleme veya onu geciktirmeye
0: Geciktirme gibi
1: yönelik
0: denebilir, aynen.
1: Bir yaklaşım tarzı. Yani yarın öbür gün Türkiye gidip Ebu Zuhur'da üslenmeye kalksa Türk askerinin bulunduğu yeri İsrail vurabilecek mi? Bence en önemli soru işareti bu. Yani vuramayacak pozisyonda bir İsrail'e doğru gittiğimizi de
0: Evet.
1: ben çok
0: Ya bu
1: açıkça
0: savaş
1: görüyorum
0: sebebi
1: yani.
0: olur. Dolayısıyla İsrail doğrudan Türkiye'yi saldırması, Türk askerlerine saldırması mümkün değil. İşte ön alıcı şekilde Türk ordusu bir yere yerleşmeden oraya saldırı yaparak dediğin gibi olacak olanı biraz daha geciktirme, zaman kazanma ya da belli bir eskalasyon yaparak işte buna Şam'ın belki yanıt vermesini sağlayıp bir çatışma sarmalına meseleyi sokma ve yaklaşan seçimlerde Netanyahu yine böyle çatışma dinamiğiyle seçimlere girerek bir şekilde elini güçlendirmeye çalışıyor da olabilir. Ya da işte muhataplarına biraz gözdağı veriyor. Sınırlar kendince kırmızı çizgiler çizmeye çalışıyor. Ama tabii Türkiye'nin bunu kabullenmesi mümkün değil. Hele ki şimdi Mekke İttifakı'yla bir güç devşirmiş, arkasına nükleer güç bir Pakistan almış veya Suudi Arabistan gibi bir ülkeyle güvenlik ittifakı kurmuş bir Türkiye artık elde daha da
1: Ki
0: rahatlamış bir
1: hocam
0: şekilde
1: şöyle şeyi
0: hareket
1: görmüşsünüzdür.
0: edebilir.
1: Mesela bir haber akışı oldu. Suriye'nin Türkiye'den 1,3 milyar dolarlık bir silah alımı gerçekleştirdi. Bunun da Suudi Arabistan'ın finansmanıyla aslında yaptığı ifade
0: Ya
1: edilmişti.
0: şu
1: Şimdi
0: çok
1: benim
0: açık. Şimdi Mekke İttifakı'nın olası yeni üyeleri kimler? İşte Mısır'ı paranteze alıyoruz. En önemli aday Mısır ve ciddi anlamda güç sağlayacaktır. Ama sonra Suriye geliyor. Yani Suriye eninde sonunda Mekke İttifakı'nın bir parçası olacak.
1: aslında
0: Mekke
1: zaten bir
0: İttifakı'yla
1: parçası da yani
0: adı
1: resmen bir
0: konulacak,
1: üye değil yani.
0: resmileşecek ve hem Türkiye'nin ama aynı zamanda Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın güvenlik şemsiyesine girecek olan bir Suriye'ye yönelik İsrail artık saldırgan bir şekilde davranamayacak ve bu da bence çok önemli.
1: Ben şunu da görüyorum hocam. Hatta ilk İran'a yönelik savaş başladığı zaman şunu da söylemiştim. ABD İsrail tarafından savaşa sürüklenen ülke işte Türkiye buradan çok büyük bir çıkar elde edebilir. Nedir bu? Körfez'in ABD tarafından artık korunamayacağı
0: Evet.
1: ve artık bölgesel ittifaklara açık hale geleceği. Özellikle de burada Türkiye'nin ön plana çıkacağı. Bu aslında Mekke anlaşmasıyla ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz günlerde işte bu attığım tweet'i tekrar retweetledim. Orada bir şey daha yazmıştım. İkincisi de Körfez ülkeleri askeri olarak İsrail'le karşılaşabilecek ne orduya ne de öyle bir kapasiteye sahip
0: Evet.
1: değiller. Burada karşılaşabilecek tek ülke varsa bu Mısır'da değil bence Suriye ilk öncelikli olarak. Bu da Körfez ülkelerinin Mısır ordusunu finanse etmesini doğuracak. Bu silahları kim
0: Suriye
1: satar?
0: ordusunu.
1: Evet,
0: Suriye
1: Suriye
0: ordusunu,
1: ordusuna
0: evet.
1: finanse etmesini ortaya çıkaracak. Bu silahları satabilecek ve İsrail'e karşı bir orduyu teçhizatlandırabilecek cesaretli olan dünyada çok fazla
0: Evet.
1: ülke yok. Bunların en başına da Türkiye geliyor. Ben bu şeyi görmüştüm. Bu haber akışıyla aslında çok uyumlu bir şekilde devam ediyor.

0: Ben şöyle görüyorum. İsrail olacak olanı aslında geciktirmeye, olmaması için çaba sarf ediyor ama tüm akış, tüm dünyadaki akış aslında İsrail karşıtı bir pozisyonu giderek güçlendiriyor ki bugün ABD'de özellikle yeni nesil seçmen üzerinde bakıyorsunuz böyle çok ortalama bir sokak röportajında bile İsrail'in ABD'nin en büyük düşmanı olduğuna dair geniş bir yaygın kanaat oluşmuş durumda. Yani bundan sonraki seçimlerde J.D. Vance veya diğerleri seçime giderken İsrail ittifakıyla böyle övünerek seçime gidemeyecekler.
1: Evet.
0: Ve giderek Türkiye'deki, Amerika'daki MAGA'cılar içerisinde de İsrail'e karşı bir siyasi muhalefet beliriyor ki. Bence en önemli şey bu. Yani İsrail'in arkasından Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu ve siyasal desteği çekildiği anda İsrail Türkiye ile kavga edebilecek bir ülke pozisyonunda değil diye düşünüyorum. Böyle çerçevelemiş olayım hocam. Siz geçen hafta yoktunuz. Biz Mekke Anlaşması'na biraz giriş
1: Evet.
0: seviyesinde aslında bir şey yapmıştık. Ben de az önce bir çerçeve aslında anlatmaya çalıştım. Mekke İttifakı'nın ben ABD'nin körfezi koruyamaması üzerine ortaya çıktığını ve burada bölgesel güvenlik sağlayıcı rolünde bulunan Türkiye'nin çok önemli bir aktör olduğunu ifade etmiştim. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Evet.
0: Mekke İttifakı nasıl nedir, nasıl
1: Tabii
0: görüyorsunuz?
1: son ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından yaşanan tüm gelişmeler, Amerikan kısmen Irak ve Suriye'den çekilerek oluşturduğu güç boşluğu gibi katalizör etkenler var. Ama tabii biraz daha geriye dönüp bakmak lazım. Yani bu Mekke İttifakı aslında Türkiye'nin yeni dış politika paradigmasının meyve vermesiyle alakalı bir şey. Hakan Fidan da bunu izah etti aslında. Türkiye 2-3 yıldır aslında
0: Evet.
1: böyle bir ittifak kurulabilmesi adına büyük bir çaba sarf ediyor. Özellikle de işte Aksa Tufanı Harekatı, ardından İsrail'in saldırgan politikaları ve İsrail'in dengelenmesi gerekliliği merkezinde bir bölgesel sahiplenme paradigması ve bunun altını dolduracak şekilde bölge ülkelerin bir araya gelerek

0: oluşturmuş oldular. Tabi buna Mısır'ın katılıp katılmaması ciddi soru işaretleri barındırıyor. Çelişkili açıklamalar geliyor Mısır tarafından. Şimdi İsrail ile ve Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya gelmek istemeyen bir Mısır.
1: Yani Mısır
0: Ama
1: zaman
0: aynı
1: kazanmaya
0: zamanda kendi
1: çalışıyor bence.
0: içerisinde bazı netleştirilmesi gereken şeyler. En de sonunda bence bu ittifakın parçası olacaklar. Ama şu anda bir tereddüt halindeler. Dediğim gibi tabii diğer bir aday Suriye. Suriye önemli. Yine farklı ülkeler, Azerbaycan mesela bunun bir parçası olabilir. Ürdün parçası olabilir. İleride Lübnan parçası olabilir. Hatta Irak bunun bir parçası olabilir. Katar elbette doğal aday. Kuveyt doğal üye. Birçok GCC dediğimiz o işte Körfez İşbirliği Konseyi'nin diğer bileşenleri de bu yapının, bu yeni güvenlik mimarisinin en de sonunda ortağı olacaktır. Tabii şimdi öncelikle kurumsallaşmaya ihtiyaç var. Bunun için bir genel sekreterlik, ardından bir karargah merkezleri oluşturulması gerekiyor. Genel sekreterlik anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'da oluşturulacak ama belli askeri karargahları yine Pakistan ve Türkiye'de olabilir. Bu kurumsal yapının işte nasıl olacağı, bir iletişim ağının oluşturulması, ortak istihbarat havuzlarının oluşturulması, ardından eğitim faaliyetlerinin, ortak tatbikatların başlaması ve olası saldırılara karşı ülkelerin harekat planlarını yapmaya başlaması, ortak bir savunma sanayi oluşturulması. Özellikle Türkiye'nin işte güçlü savunma sanayinin Suudi Arabistan tarafından daha yoğun şekilde finanse edileceği ve
1: Ortak üretim,
0: ortak
1: teknoloji
0: üretimin
1: transferi gibi bir şeyler de
0: yapılabileceği
1: gündemde.
0: zeminler. Bunlar tabii zaman gereksinimi olan şeyler ama yola çıkıldı. İttifakın adı konuldu. Mekke İttifakı bence bir bölge açısından çok önemli. Tabii buna hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin'in destek verdiğini gördük. Bu da önemli. Amerika zaten işte Pakistan hem Türkiye hem Suudi Arabistan Amerika müttefiki ülkeler. Bu açıdan kendi müttefiklerine inisiyatif alması zaten Trump'ın istediği bir şeydi. Trump şöyle düşünüyor. Ben artık Amerikan askerini bölgeye tutmak istemiyorum. Bölge ülkeleri benle müttefik olan, benle ciddi sorun yaşamayacak ülkeler kendi güvenlik mimarilerini oluştururlarsa benden de yük paylaşımı yapılmış olur. Zaten
1: Zaten bir şey
0: Amerikan mevcut
1: üstlenmiyordu yani.
0: gücü yeterli değil zaten yani. Burada işte gördük Amerikan üstleri olan Körfez ülkeleri ne Amerika güvenlik sağlayamıyor. Tam tersine onlar için bir yumuşak karın oluşturuyor. Tam tersine hedef haline getiriyor. Dolayısıyla yeni Amerika'nın yeni paradigması, anlayışı zaten askerlerini çekmeye yönelik. Dolayısıyla bu boşluğu, güç boşluğunu doldurabilecek ana ülke de Türkiye olduğu için. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan inisiyatifi burada oluşmuş oldu. Çin de şöyle düşünüyor. Çin bölgede istikrar istiyor. Çin bölgede ekonomik olarak kazançlarını artırma peşinde. Askeri ihtirasları yok. Gelip bölgeyi işgal edeyim, kontrol altına alayım, ülkelerin işlerine müdahale edeyim gibi bir anlayışa sahip değil. Çin için önemli olan şey ekonomik çıkarların istikrarlı şekilde devam etmesi.
1: Ve çok ciddi bir maliyet hocam. Bunu da görmek lazım. Yani hem Çin, Amerika Birleşik Devletleri dahi bu maliyeti
0: Tabii.
1: üstlenemediyse ve bölgeden artık Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Körfez'i bırakıp çıkacağına dair çok büyük bir artık şayia değil, şayianın ötesine geçmiş bazı şeyler var. Burada bence şu da önemli değil mi hocam? Yani aslında İsrail'in mesela İsrail'in en yakın müttefiklerinden birisi Hindistan, Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden birisi Pakistan. İşte Türkiye'ye bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'de rekabet alanlarında karşısında Yunanistan var. Yunanistan'ın yanında yine İsrail var. Kıbrıs meselesinde keza aynı. Yani biz bölgesel anlamda tüm meselelerde İsrail'le bir karşıtlık içerisindeyiz. Bu tüm dünyadaki işte medya faaliyetlerinden tutun da bölgesel denklemlere, enerji hatlarının nasıl paylaşılacağına, üretim süreçlerine vesaire vesaire. Yani Somali'de keza aynı. Biz
0: Tabii tabii
1: Somali'de
0: tabii.
1: merkez hükümeti destekliyoruz onunla. Yani baktığımız zaman aslında Türkiye ile İsrail'in her cephede rekabet ettiği bir ortam var. Ama Türkiye'de hocam Mekke anlaşması yapıldı. Sanki bu anlaşma İran'a karşı yapılmış ve arka planında İsrail varmış gibi lanse ediliyor. Yani gerçekten bununla mücadele etmek artık beni
0: Ya bu
1: yorucu
0: toksik bir zihin, zehirlenmiş dimağlar. Biraz bunun
1: hale
0: içerisinde
1: getirdi yani.
0: propaganda da var. Hem muhalefet bunu kullanıyor. İşte eksik bilgi ve ideolojik olarak zaten dezenformasyon yaparak. İrancılar Türkiye'de belli bir medya ağına sahip. Onlar da tersten bu tip propagandalar yaptıklarını görüyoruz. Yani şöyle bu doğrudan İran'ı hedef almıyor ama İran da bundan çok memnun değil. Resmi olarak tabii bunun sorun olmayacağını, Amerikan çekildiğinin göstergesi olacağını, bölge ülkelerin Amerika'ya bağlı kalmamaları gerektiğini, bunun ilk adımı gibi açıklasalar da belli bir noktada tabii Türkiye'nin liderliğinde

0: böyle bir hani Sünni blok oluşuyor görüntüsü İran'ı endişe ettiriyor. Ama tabi asıl burada İsrail'in endişe duyması gerekirken İsrail de bu endişeye sahip zaten. İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgedeki işgal politikalarının önünde ciddi bir set çekecek bir kapasiteye sahip bu hat. Ve dolayısıyla sen de ifade ettiğin gibi İsrail hatta buna yanıt vermek için hemen Netanyahu işte Hindistan'da evet başka Modi ile böyle yazışmalar içerisine girip sosyal medyada açıklamalar yapma ihtiyacı hissediyorlar. Orada da işte dediğin gibi İsrail, Hindistan, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattı biraz buna Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunun içine
1: Tabii
0: yerleştirebilirsin.
1: tabii.
0: Bir ittifak kuruyor. Karşısında ise diğer cephe var. Ve bir yandan da İran'ın kendi şey, direniş ekseni dediği ağı var. Yani bölgede 3 tane böyle paralel bir yapı olacak. Ama tabii bunun en güçlü olma ihtimali olan yapı ve daha birbirine yakın olan yapılar Türkiye'nin
1: Ve
0: oluşturduğu
1: doğal
0: Mekke
1: yani
0: İttifakı, doğal
1: şimdi atıyorum.
0: müttefiklik. Yani Güney Kıbrıs'la İsrail'in ve Yunanistan'ın ilişkisinin doğal veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğal bir
1: Ya.
0: seyirde olduğunu söylemek mümkün değil. Hindistan'ın gündemi ve dünyası zaten bambaşka. Orta Doğu'yla aslında bu kadar iç içe de değil.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla onun da karşısında Çin var. Eğer İsrail Hindistan'la bu kadar yakınlaşıp ittifak içerisine girerse Çin'i doğrudan karşısına almış olacak. Doğal olarak Çin'in de Mekke ittifakına yakınlaştıran bir etki yaratabilir. Bu daha fazla. Bu da yönetilmesi gereken onlar için bir unsur. Velhasıl bu anlamda Mekke ittifakı bu yapının en güçlü yapısı olarak öne çıkıyor. İran evet Amerika karşısında çok güçlü durdu. Asimetrik güç unsurlarını kullanarak Hürmüz'ü kapatmayı başardı. Amerikan askerlerine zarar verdi vesaire üstlerine. Ama kendisi de inanılmaz derecede yıprandı bu süreçte. Ekonomisi neredeyse iflas etme noktasında. Tüm sanayi altyapısı vuruldu. Savunma sanayi, konvansiyonel ordusu ciddi anlamda geriletildi. Ve artık ihracat kanalları ablukadan dolayı uzun süredir çalışmıyor. Ciddi anlamda ekonomik zorluklar yaşayan bir insan kaynakları yine kaybetmiş bir yapı var. Yine bölgedeki vekil unsurları da ciddi anlamda yıprandı. Irak da zemin kaybediyor. Hizbullah bayağı örselendi çatışmada. Husiler yine benzer şekilde kayıplar yaşıyor. Yani direniş ekseni eskisi kadar güçlü değil.
1: Ve toplumsal
0: Çok daha
1: tabanlarını da
0: yıprandı.
1: kaybediyor hocam. Yani İran'ın özellikle Sünni ülkelerde gerçekleştirdikleri işte Suriye
0: Ya
1: başta olmak
0: Sünni
1: üzere.
0: dünyada zaten İran'ın sempatisi neredeyse
1: Yok şu
0: kalmadı
1: anlamda
0: ama
1: söyleyeyim.
0: kendi içeride de rejimin halk nezdindeki meşruiyeti savaş devam ediyorken iyi en azından ayakta kalabiliyor. Ama şimdi eğer savaş biterse bu ekonomik yaptırımlar iyice İran'ı baskılamaya başlarsa bu en de sonunda İran'da içeride yönetilemeyecek belli dinamikler de oluşturacaktır. Bu açıdan da tabii dikkat etmek gerekiyor.
1: Hocam peki ben hep burada programlarda da konuşuyorduk ama Körfez'in geleceği ne olacak? Şimdi ben şöyle bir tablo aslında gözümde görüyorum. Yani baktığım zaman şöyle görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri çekildiği zaman da bu son işte 40-50 yılda oluşmuş yapay devletler inanılmaz bir refah içerisindeydi. İşte Katar, Bahreyn, Kuveyt, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri. Yani yapay refah adaları oluşturmuşlardı burada. İşte Dubai'si, Doha'sı vesairesi. Şimdi baktığımız zaman ama burada güvenlik açığı çok açık bir şekilde görüldü ki zaten özellikle başta Dubai olmak üzere birçok emlak sektörü etkilendi. Şimdi bu ülkelerin hayatta kalma şansları aslında Amerika'dan güvenlik şemsiyesi çekildi. Yeni bir güvenlik şemsiyelerine ihtiyacı var. Yoksa bu ülkelerin geleceği çok
0: Ya o
1: tartışmalı.
0: sorunun cevabı çok açık. Nereye geleceğini şu anda görüyorum. Ben de ön alıcı bir cevap vereyim. Oradaki zenginliği Türkiye, Pakistan bir kısmını da Mısır'la paylaşmak zorundalar. Ya
1: Ben
0: bunu açık konuşalım.
1: evet.
0: Yani şu anda Amerika bölgeden çekiliyor. İran şu anda çok ciddi anlamda yayılmacı bir şekilde Körfez'i hedef alacak. Arada kan davası var. İsrail zaten ciddi anlamda teopolitik hezeyanlarla benzer bir siyaset izliyorlar. Bölgede ordusu anlamlı ve güçlü olan ana ülke Türkiye, ikincisi Pakistan, üçüncüsü de Mısır. Bu üç ülke şu anda zaten yeni güvenlik mimarisi. Mısır dışarıda kaldı belli çerçevede, biraz da geriledi birçok anlamda Sisi döneminde. Özellikle Türkiye-Pakistan bağlamında bunu değerlendirdiğimizde insan kaynakları çok güçlü, siyasi iradeler var, büyük ekonomiler ama finans kaynağı konusunda yetersiz iki ülke. Ama karşılığında da ciddi bir zenginliğe sahip olan ama kendi güvenliğini ve insan kaynaklarını sağlayamayan Körfez ülkeleri. Dolayısıyla bunlar birbirini tamamlıyor. Açık bir şekilde bu yeni güvenliği zaten işte Mekke İttifakı bağlamında Türkiye-Pakistan oluşturacak. Ama bunun karşılığında da ekonomik açıdan hem bu iki ülkenin savunma sanayilerini, ordularını hem de sanayisini, teknolojik altyapısını, ekonomisini desteklemesi gereken bir Körfez bloğu var. Ya şöyle düşün, Körfez'in zaten Batı dünyasında yüz milyarlarca dolarlık, hatta trilyon dolarlık yatırımları var. Yani Suudi Arabistan'ı, Kuveyt'i, Katar'ı, Bahreyn'i ekle, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışarıda tut. Ona rağmen trilyon dolara aşan bir fondan bahsediyoruz. Zaten artık Amerika'nın sahada olmadığı, Amerikan ordusunun tamamen çekildiği, bu güvenlik boşluğunu Türkiye, Pakistan doldurduğu denklemde bu paraların artık zaten batıda kalmasına gerek yok. Onları sadece yönünü değiştirseler, Türk borsasına, Türk ekonomisine bir kısmını kaydırdıklarını düşünün, 150-200 milyar dolar, 300 milyar dolar. Doğal seyri zaten olması gereken şey bu. Bu bir haraç olarak değerlendirmemek lazım. Bu çok makul şekilde karşılıklı çıkara da dayanan, birbirini tamamlayan ekonomiler ve şöyle düşün Kutluhan,
1: Ben düşünüyorum zaten
0: yani
1: böyle.
0: parayı korumak zorundasın. Yani
1: Aynen
0: sen
1: öyle.
0: kendi paranı koruyacak orduna sahip değilsen o parayı koruyabilecek ülkede tutarsın. Yani Türkiye şu anda bugün yerel zenginliğini koruyabilecek orduya sahip nadir ülkelerden bir tanesi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri için düşün. Ya trilyon dolarlık fon var. Büyük gökdelenler, kuleler, ama sen İran'dan gelen iki tane drone'u bile durdurma kapasiten yok. İşte
1: Veya onlar
0: Mısır'dan,
1: veya onlara caydırıcılık üretecek bir
0: yani
1: durumun pozisyonu da
0: ya
1: yok.
0: İran çok gözüne korsa seni böyle 48 saatte gelip işgal edebilir yani. Bunu engelleyecek bir kapasiten yok. Şimdi İran ordusu diyelim 150-200 bin kişilik bir kara birliği Irak üzerinden önce girse Kuveyt'e, aşağı doğru Katar'a, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bahreyn'e, bunu kim durdurabilir? Ya,
1: Aynen
0: ya Amerika yine durduracak orada
1: ki
0: üsleriyle, işte hava
1: Amerika'nın çekildiği bir
0: bombardımanı.
1: denklem
0: Amerika'nın
1: yani.
0: çekildiği denklemde bunu yapabilecek tek ülke Türkiye ve Pakistan. İşte Türk ordusunun bu ülkelerde İşte beşer onar bin kişilik askeri güçlerin olduğunu, üslerin olduğunu, Pakistan'ın benzer şekilde olduğunu, Mekke İttifakı'nın bir kurumsal yapı çerçevesinde ortak komuta harekat merkezlerinin olduğunu, işte hava kuvvetlerinin dinamik bir şekilde çeşitli ülkelere yerleştiği, ortak bir hava savunma sistemi, istihbarat sistemi, özel kuvvet sistemi, NATO benzeri. Türkiye'nin de NATO'dan gelen çok ciddi bir ittifak deneyimi var ya. Bunu şimdi Mekke İttifakı'na taşıyacak. Donanma açısından düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin donanması İsrail'den bile daha güçlü. Bölgedeki en güçlü donanmaya
1: Tabii.
0: sahip ülke Türkiye ve hızlı şekilde tersanelerde üretimler de devam ediyor. Türk denizaltıları, Türk işte ileride uçak gemisi zaten yapılacak birkaç yıl içerisinde. Şimdi Türkiye'ye ait bu uçak gemisinin işte Kızıldeniz'de veya işte Hürmüz Boğazı'nda konuşlandığını düşün. Bunlara ihtiyaç var. Bunları sağlayabilecek ülke Türkiye,
1: Ve
0: ama sen de bunun karşılığını vereceksin. Yani bugün hala Körfez sermayesi Türkiye'ye gelmiyor. Bu olacak iş değil. Yani Suudlar öyle kağıt üstünde ittifakla bu işin gitmeyeceğinin farkında olmaları gerek. Yani Türk savunma sanayisi evet çok güçlü, ihracat rakamları çok yüksek, ama çok ciddi finansmana ihtiyacımız var. Bu finansmanı sağlamak zorundasın. Sağlamazsan zaten bu ittifak yürümez. Türkiye niye gelip seni Yemen'de Husilere karşı korusun? Türkiye'nin Husilerle bir derdi yok. Seni
1: Aynen.
0: koruyacaksa sen de bunun bedelini
1: Ve
0: ödeyeceksin.
1: veya senin niye Hürmüz Boğazı'nda olası bir
0: Evet.
1: İran işgaline, olası bir İran çünkü altyapını vursa senin hayatın bitecek. Yani orada su altyapısını vursa sen
0: Tabi
1: denizden su
0: tabi tabi.
1: dönüştürüyorsun. Bunu yenileyene kadar Doha'yı boşaltmak
0: Ya
1: zorunda
0: çok açık
1: kalırsın
0: ortak
1: yani.
0: çıkarlar belli. Yani biz İran düşman olarak tabi görmüyoruz. Yani Türkiye'nin bir de öyle bir avantajı da var. Şimdi Suudların İran'a bakışıyla, Körfez'in İran'a bakışıyla Türkiye'nin aynı değil.
1: Aynen
0: Türkiye
1: öyle.
0: rekabet içerisinde ama bir dost, komşu olarak görüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde olduğu ittifakla İran zaten savaşa da girmez normalde.
1: Evet.
0: Çünkü bunun bedelini de farkında olur. Yani İran ne Türkiye'yi ne Türkiye İran'ı hedef alır doğrudan.
1: Ya
0: Vekil
1: zaten
0: unsurlarla belli mücadelelere girdik işte Suriye'de, Irak'ta vesairede. Ama doğrudan birbirleriyle asla savaşmamaları gerektiğinin farkında olan iki ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şemsiyenin içerisinde

0: girmesi İran'ın oraya artık saldıramayacağı, orayı vuramayacağı anlamına da gelir. Yani bu başlı başına aslında büyük bir koruma da sağlıyor.
1: Evet, hocam süremizin sonuna geldik.
0: Haftaya devam edelim.
1: Haftaya bu konuda devam edelim çünkü özellikle Trump dönemi dünyasında aslında açıktan da Trump'ın ifade ettiği bir haraç dönemi başlıyor. Çünkü güvenlik sağlayıcı rolü
0: Ama
1: başlıyor.
0: bunu güvenliği de sağlamadan para istiyor
1: Aynen.
0: Trump. Trump'ın öyle bir sorunu var.
1: Trump'ın öyle bir sorunu var ama önümüzdeki süreç aslında güvenlik sağlayıcı ülkelerin yeniden dünyaya geri dönebileceği ve açıktan da bunu görebileceğimiz bir sürece
0: Evet.
1: doğru gidiyor sanki.
0: Türkiye'nin güçlü olduğu, elinin güçlü olduğu alanlar.
1: Yani işte Ermenistan'ı, Balkanları vesaire hepsini konuşmak istiyorum aslında. Ama bugünlük bitirelim. Teşekkür ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi stüdyolarında Küresel Halin sizlerle birlikteydi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Yaşar Kemal imzalı Teneke oyunundan söz edeceğiz. Yaşar Kemal'in 1955 yılında kaleme aldığı aynı adlı romanından oyunlaştırdığı Teneke, Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi akımın en nitelikli örnekleri arasında yer alır. Eser, Çukurova'nın sosyoekonomik yapısını, toprak ağalığı düzenini ve bürokrasinin bu düzen içindeki işleyişini merkezine alır. Oyun, idealist genç bir kaymakamın çeltik ağlarına karşı verdiği mücadeleyi ve bu süreçte gün gün yalnızlaşmasını konu edinir. Yaşar Kemal, sahnede sadece bir olay örgüsü sunmakla kalmaz, aynı zamanda ağalık sisteminin köylü üzerindeki baskısını ve devlet otoritesinin yerel güçlerle olan çatışmasını derinlemesine inceler. Oyunun dramatik yapısı adalet ve vicdan kavramları üzerine kuruludur. Kaymakam Fikret Irmaklı karakteri, başlangıçta sistemi değiştirebileceğine inanan, ancak zamanla yerel güçlerin ve çıkarların ördüğü duvarlara çarpan bir figürdür. Karşısında ise kendi ekonomik menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan çeltik ağaları bulunur. Yaşar Kemal bu çatışmayı aktarırken doğa tasvirlerini ve yöresel ağzı tiyatro metnine ustalıkla yedirir. Eserdeki teneke imgesi kasabadan ayrılan memurların arkasından çalınan bir aşağılama sembolü olarak kullanılır ve oyunun sonunda toplumsal bir tepkinin sesine dönüşür. Teneke, 1960'lı yıllardan itibaren pek çok farklı topluluk tarafından sahnelenir ve büyük yankı uyandırır. Oyun, librettosunu Franco Marcoaldi'nin yazdığı, Fabio Vacchi'nin bestelediği bir opera eseri olarak 2007 yılında Milano'daki ünlü La Scala'da da sahneye koyulur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Bu hafta da Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde çok güzel bir bölümle sizlere sesleneceğiz inşallah. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun. Bu hafta da konuğumuz, ne güzel. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla selamlıyorum bütün dinleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam biz geçen hafta sizinle Türk kültürünün önemli sembolik hayvanlarını konuştuk. Çünkü insanın tabiatla kurduğu ilişkinin bu semboller üzerinden çok daha iyi anlatılabildiğini konuşmuştuk. Bu sembollerin en eski ve güçlülerinden biri de hiç şüphesiz ağaçlar. Siz de ağaçlara fısıldayan hocamızsınız. Akademi dünyasında böyle biliniyorsunuz. Çünkü Pervin hocamın Türk kültüründe Ağaç Kültü isimli bir kitabı var. Kendisinin doktora tezi. Ağaçla ilgili ne zaman bir bilgiye müracaat edecek olsak hemen hocamın kitabı elimizin altındadır. Elimizin altına da pek sığdığı söylenemez. Epeyce hacimli bir kitap. O yüzden hocamla bu konuyu konuşacağız. Şimdi hocam, evet, ağaç yalnızca tabiatın bir parçası değil ve özellikle Türkler ağaçlara, ormanlara hiç şüphesiz çok anlam yüklemişler. Neden bizim için ağaçlar bu kadar önemli? Niye bu kadar özel bir yer vermişiz düşünce dünyamıza?
2: Evet, herhalde coğrafyamızın verdiği bir şey. Coğrafyamızda ağaç olmasaydı belki de böyle bir şey geleneksel dünya görüşümüzde de oluşmayacak.

0: farklı belki de ama geleneksel dünya görüşümüz coğrafyamızla yakından ilgili. Tabii Türklerin geleneksel dünya görüşüne baktığımızda yani çok eski millet, çok eskiden beri kayıtlar var. Çin yıllıklarından beri ağaçla ilgili bizim bu yakın ilgimiz kayıtlara girmiş. Hayat ağacı sembolü olarak girmiş. Türkler bütün geleneksel uygulamaları, toplumsal uygulamaları, gökle ilgili takvimsel ritlerini genelde gökyüzünde gezegenlerin hareketleri, yıldızların hareketleri, burçların düzenleriyle bağlantılı olarak geleneksel kutlamalarını yapmış. Yeni yıl kutlarken pek çok şey. Bu gökyüzüne bakınca da orada bir sembol daha çok dikkati çekmiş. Bu hangi yıldız olabilir?
1: Demir kazık mı?
0: Demir kazık, kutup yıldızı tabii ki. Kutup yıldızı sabit durduğu için Türk kağanları mesela bu demir kazık yıldızına karşı otağlarını kurmuşlar. Yani koltuklarını, makamlarını
1: ona yönelik
0: kurmuşlar.
1: Konumlandırmışlar.
0: Çünkü bakmışlar ki gökyüzündeki her şey hareket halinden bu kutup yıldızı sabit. Bu üç dünyayı birleştiren bir demir kazık demişler ve adı demir kazık olmuş. Bunun da mesela Anadolu'da Niğde'de demir kazık dağı var. Dağlarla ilişkilendirilmiş. Çok sivri, işte sanırım gümüş madeni mi içeriyor? Çok parlak bir dağ olduğu söyleniyor. Çanakkale'de de sema direk var mesela. O da bulutların içine karışıyor, tepesi görünmüyor. Bu şekilde dağlar tek başına yükselen, göklere yükselen dağlar da yine demir kazık gibi hayat ağacı şeyinin içinde değerlendirilmiş. Başka kültürlerde de var. Belli ağaçlar ön plana geçmiş ama bu dünya ağacı tasarımı pek çok kültürde oluşmuş.

0: İskandinav mitlerinde de var, Avrupa'da da var. Bazı toplumlar meşe ağacını, mesela Roma, meşe Avrupa, eski Avrupa toplumları meşe ağacını ön plana geçirmiş. İngiltere de aynı şekilde. Mesela İngiltere Kraliçesi Türkiye'ye iki kere gelmişti. İkisinde de meşe ağacı elçiliğin bahçesine dikmişti.
1: Aa, evet,
0: Yani çam
1: hatırlıyorum
0: ağacı
1: onu.
0: getirmesi gerekirken, bugün çünkü Batı dünyasında Hristiyanlığın sembolü olarak görünmekle birlikte, ama meşe ağacı çünkü daha eski bir şey. Çam ağacı popüler bir kültür ve yeni eklemlenmiş bir şey olduğu için kendi kültürlerine çok önem veriyorlar. Bazı toplumlar mesela Hindistan cevizi ağacını kendi ataları ilk yaratılışın başında Hindistan cevizinden geldiğini düşünüyor. Muzdan geldiğini düşünenler var. Bazı toplumlar hayvanlardan geldiğini düşünüyor. Geçen hafta konuştuğumuz
1: Evet.
0: gibi bizim de hani bozkurt, at gibi
1: Evet.
0: sembollerden hareketle. Türklerde de bu ağaçla ilgili doğum, Uygurların özellikle Uygur Türklerinin yaratılışlarında,
1: Türeyş
0: türeyiş efsanelerinde ağacın gövdesine gökten ışık iniyor. Işığın içinde ağacın gövdesi gittikçe büyüyor. İçinde 5 çocuk.
1: efsaneleri.
0: Bu çocuklardan işte hepsinin ağzına biberonları hazır halde buluyorlar ve diyorlar ki bu kutsal çocukları biz birisini başkan seçelim. Nasıl seçelim? En yükseğe kim sıçrarsa öyle seçelim diyorlar bu ağacından çıkan çocuklar. En küçük olanları Bögü, en yükseğe sıçradığı için Hakan oluyor mesela. Onun biraz büyüğü olan, o devlet idaresi ona veriliyor. Çünkü Tükeltekin bilge kişi olarak ön plana çıkıyor. Velhasılı işte ağaçta yaratılış. Oğuz Kağan Destanı'nda da mesela nehrin ortasında ağacın gövdesinde bir kadın görüyor ve onunla evleniyor. Üç okların kökeni oluyor. Biri gökten gelen hanım, biri de ağaçtan.
1: Evet.
0: Üst dünyadan, biri orta dünyadan gibi kabul ediliyor. Velhasıl Türk mitolojisinde bazı ağaçlar, yani tek bir ağaç değil, pek çok ağaç kutsal görülmüş, ama bunların içinde hayat ağacının özelliğine bakacak olursak, üst dünya, orta dünya, alt dünya

0: bu kutsal görülürken, ab-ı hayat gibi görülürken bütün dünya kültürlerinde, Türk kültüründe farklı algılanıyor. Ağacın dibindeki su da evet kutsal ama o kadar değil. Ab-ı hayat Türklerde ağacın gövdesinden akan su. Çünkü o ağaçta bir kadın ruhu iyi yaşıyor. Ağan doydu hotun Altay metinlerinde. Türkiye'de de doğa ana dediğimiz Orta Dünya'nın sahibi gibi görülen kişinin orada yaşadığı, bütün kahramanları koruduğu, sütünü emzirdiği düşünülüyor. İşte o süt, ağacın öz sütü Türklerde
1: Ab-ı
0: ilgi
1: hayat
0: olarak,
1: gibi.
0: ab-ı hayat gibi algılanıyor, dibindeki su. O yüzden dünya mitolojilerinden birazcık farklı ve bu ağacın en tepesinde guguk kuşu hayal ediliyor. Üst dünyada, tanrısal mekanda guguk kuşu olduğu, ortada yani göğün 5. katına tekabül eden yerde işte kutup yıldızı demiştik. Orada kartal olduğu hayal ediliyor. Tabii bu ağacın üzerinde yeryüzündeki bütün bitkilerin, bütün hayvanların, kuşların hepsinin bulunduğuna dair inançlar var. Dibinde de yine gölgesinde bütün hayvanları koruduğu, sardığı, bütün
1: Evet.
0: insanları koruduğuna dair inançlar var. Ve bu hayat ağacını sembolize eden, bir yönüyle sembolize eden ağaçları çeşitli bölgelerde insanlarımız köylerinde, kasabalarında sembol olarak görmeye devam etmişler. Ondan bir iz taşıyan ağaçları.
1: Evet. Bir de hocam tabii şimdi geçen hafta da konuştuk ya hayvanlar bahsinde. Mesela kartalın haşmeti, işte kurdun o muhteşem görüntüsü ya da işte dağların o yüceliği falan gibi böyle bir takım insanın zihninde hayret ve hayranlık duygusu uyandıran şeylerde olduğu gibi ağaçların da böyle bir tarafı var. Öyle de anlamlandırabiliriz. İşte kökleriyle toprağa tutunan, dalları göğe uzanan ve dolayısıyla hani bu yönüyle de sağlamlığı temsil eden, sürekliliği temsil eden bir tarafı da var.
0: Ölümsüz.
1: Bir de çok uzun yaşıyor dediğiniz gibi. Dolayısıyla ölümsüzlüğü de çağrıştırıyor. Gölgesiyle insanları hem mecazi anlamda hem de gerçekten fiziki anlamda bir gölgesinin olması, meyve veriyor olması tabii ki bir tarafıyla. Gerçi meyve
0: Aslında
1: ağaçları değil Türklerde değil mi? Daha çok meyvesiz ağaçlar. İşte
0: genellikle en önemli özelliklerden biri meyvesiz ağaç
1: meyvesiz
0: olması
1: ağaç
0: ama
1: olmaları.
0: bir meyveli ağaç var, elma ağacı.
1: Evet.
0: Mesela yine dünya kültürlerinden Türklerin çok belirgin bir şekilde ayrıldığı özelliklerden birisi. Dünyada elma ağacı, elma yasak meyveyken, haram gibi görülmüşken yaratılışın başında Türklerde öyle değil.
1: Değil.
0: Türklerde tam tersi zürriyetin,
1: Tabii
0: bereketin,
1: sembolü.
0: kutsiyetin, o yüzden düğün bayraklarının üzerinde bulunuyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve direkt farklı elma kelimesi ağalmastan geldiğine dair Sibirya metinlerinde analiz ediyorlar. Yani Sibirya'da elma yetişmiyor ama diyorlar ki biz Türkler, Sibirya Türkleri güneyden gelirken buraya güneyin kutsal ağacı olan elma ağacını getirememişiz ama
1: Kelime olarak
0: onu kelime
1: götürmüşüz.
0: olarak getirmişiz. Mesela biz elmayı kök olarak biliyoruz burada. Onlar diyor ki hayır bu kelime kök değil. Almaz yani tanrısal kutsal ağaç anlamına geldiğini. Çünkü bir kelimenin başında Sibirya Türkçesinde, Yakut Türkçesinde, Saha Türkçesinde ağal geliyorsa iki ağlı tanrısal olan, kutsal olan her şeylerin başına ağal geliyor. Ve mas ağaç demek işte bu yer elması gibi cennet elması diyoruz ya
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: şekilde almaz şeklinde bir bütün kelime diyorlar. Onun haricinde bütün hayat ağacı formları Türklerde meyvesiz. Meyvesiz ama diyor ki onun işte kozalakları var. Oradan söl söl sütler damlar diye. Ve bütün destanlarda, arkaik destanlarda, yaratılış destanlarında destanın üçte birlik bölümü bu ağacı tasvir ederek geçiyor. Yaratılışın başında işte kainat yaratıldı, ilk ağaç yaratılan yeryüzünde bu ağacın tasviri öyle bir tasvir ediliyor ki destanın kitabın üçte
1: Neredeyse
0: birlik
1: tam
0: bölümü
1: yarısı.
0: oluyor. O kadar geniş çünkü her şeyi besleyen, bütün hayvanları, canlıları, insanları her şeyi besleyen, her şeyi koruyan böyle bir sembol ve bütün çeşit çiçekler var, bütün çeşit meyveler var. Aynı zamanda ama asıl özü sütü. Sütü.
1: Evet.
0: Yani Orta Dünya'nın iyisinin sütü olduğuna, ab hayat verdiğine dair. Çünkü o süt bu Orta Dünya'yı yöneten Türk kahramanlarının, devlet başkanlarının işte Türk Turan Ürküsü dediğimiz ülkünün gerçekleştiren kahramanlar ölse bile o sütü içiyor, diriliyorlar filan. Dokuz
1: Ölümsüzlüğe
0: canlılar. Dokuz
1: kavuşuyorlar.
0: canlı sözü oradan
1: Oradan
0: geliyor
1: geliyor,
0: olabilir.
1: doğru. Tabii ağaca yüklenen bu anlam ve tabii ki onun

0: arka planında yatan bu metinler falan geçmişte yaşanan bu metinlerde kalmıyor tabii ki. Bugün Anadolu'nun pek çok yerinde ağaca hala hürmet ediyoruz, saygı duyuyoruz, özen gösteriyoruz. Türk dünyasında da keza öyle. Ve Türk dünyasında hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz yaşlı ağaçlara, mesela ulu ağaçlara, tek başına olan değil mi? Yalnız
1: Sahrada tek başına
0: ağaçlar.
1: biten,
0: Evet.
1: yurtta cangız terek, Kafkaslarda da öyle diyorlar.
0: Evet.
1: Yurtta yalnız terek.
0: Tek başına kalan
1: Evet.
0: ağaçlar. Evet, bunların da mesela çok ayrı bir yeri var. Onlara ayrı bir özen ve hürmet gösteriliyor. Burada hani tabiatla kurulan ilişkiyi nasıl okuyacağız o tek ağaç üzerinden? Ne diyor yani burada Türkler? Niye o kadar hürmet ediyoruz bu tek ağaçlara, ulu ağaçlara?
1: Evet, işte tek başına, çünkü Türklerde ağaç kutsallaştırılıyor. Tek olan ağaçlar daha çok kutsallaştırılıyor. Bayterek diye.
0: Evet.
1: Bayet kelimesi geliyorsa da yine tanrısal bir zenginliktir bu. Kutlu bir şey demek. Altaylarda da, Kazaklarda mesela, Kırgızlarda Bayterek AVM bile yaplar. Bayterek,
0: Evet,
1: işte kışları
0: Kazakistan'da
1: yansıması.
0: Astana'da değil mi
1: Astana'da
0: Bayterek?
1: Bayterek ağaç formunda bir
0: Evet.
1: AVM yaplar mesela. Ne güzel,
0: Çok da
1: kültürlerini çok
0: güzel.
1: canlı bir şekilde yaşatıyorlar. Ayrıca onları tebrik ediyorum bu bağlamda.
0: Evet.
1: Bir de biz niye yapmıyoruz diye de üzülüyorum.
0: Evet.
1: İşte tek başına olan ağaçlar genelde kutsal. Bunların başka sıfatları da olabiliyor. Mesela kaba ağaç gibi. Kaba da Türkçe'de mesela kötü anlamıyla yaygınlık kazanmış. Şimdi kaba Türk, kaba yörük, kaba ağaç formunda. Kaba ağaç da o şeyi pek kalmamış ama kötü anlam yayılmamış, ama kaba Türk, kaba yörük de biraz yaygınlaşmış. Aslında işte kutsal, çok büyük anlamı var onun.
0: Evet.
1: O yüzden kaba türkü, kaba yörüğü de öyle düşünmek gerekir diye
0: Doğru.
1: düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Kaba ağaç da yine çok ulu, çok büyük, kutsal ağaç demek. Türkler o tür gördüğü ağaçları kutsal görüyor. Bunlarla ilgili mesela Batılı araştırmacıların da şeyleri var. İşte Türkler, biz buradan terk ettik, buradaki ulu ağaçlarımız, ulu şeylerimizi kutsal görmeye devam ediyor gibi şeyleri var, ama Türkler için fark etmez. Dünyanın neresi olursa olsun, kendi geleneksel dünya görüşünde inanç kalıplarına uyan, nerede olursa olsun bir ağaç gördükleri zaman aynı şeyi söylüyorlar. Ki mesela Dede Korkut boylarında Beyrek hapisteyken, ben diyor şu öldürecekleri zaman, asacakları zaman diyor ki, durun ben sazımla bir şu ağaçla söyleşeyim diyor. Ve
0: Evet.
1: onu diyor ki, tehdit ediyor değil mi? Hani
0: Tabii.
1: beni diyor götürecek olursan yiğitliğim seni tutsun ağaç diyor.
0: Doğru.
1: Kara Hindu kullarıma söylerdim, seni kestirirdim diyor.
0: Evet,
1: Bu
0: tehdit
1: benim için
0: ediyor.
1: kutsal diye. Kutsalı hem koruyor kendisi için. Halbuki o kendi Oğuz'un yurdunda değil, başka yurtta. Düşmanın yurdunda ama kutsalı orada biliyor. Ben de mesela Kıbrıs'a gitmiştim. Başkentte, orada karşı taraf, Rum tarafı, orada bir ağaç gördüm. Ama kimseye söylemedim. Çok duygulandım, çok heyecanlandım. Çünkü o ağaçlar Osmanlı'yı sembolize ediyordu orada. Türkler ve Müslümanlar sadece o ağacı dikiyordu, Türk evleri belli olsun diye.
0: Onu Türk evlerinin olduğu civara mı dikiliyordu o
1: Evet,
0: ağaçlar?
1: her Türk ve
0: Bir
1: Müslüman
0: çeşit
1: evinin
0: sembol
1: önüne
0: aslında.
1: onu dikiyordu.
0: Ne ağacı
1: Ve
0: hocam o?
1: bugün söylemeyeyim dedim artık, ama gerçi duyurdum. Ama gerçekten yine de hani isim vermeyeyim, herkes tahmin etsin, bulsun, gidince baksın
0: Tamam.
1: orada. Çünkü bazı evlerin önünde bir ağaç var ki, burası Türk ve
0: Türk.
1: Müslüman evi demek. Rum tarafındaki evleri kastediyorum. Yani Türkler için çok büyük bir sembol. Bazı fethettiği yerlerde, mesela Mısır'da da hiç ağaç yokmuş ama Türkler ilk defa ağacı götürmüş. Ve tabii oraya ilk gidenler Budizm'de yaygındı. Budizmin ağacını götürmüş mesela. Orada Kavala'nın sarayının bahçesinde de Tarkan filmlerinde gördüğümüz ağaçtan ağaca uçuyorlar falan ya.
0: Evet.
1: O değişik bir ağaç, işte Budizmin kutsal ağacı, oralara mesela onları götürmüş. Aynı zamanda kutsal gördüğü ağaçları taşımışlar. Avrupa'da da çam yoktu deniyor, Atilla ile geldi deniyor. Çünkü Türkler için o kutsaldı ve ağacını da taşıdı. Çünkü ak renkli mesela ağaçlar, çamlar, akçamlar, Türkler için kutsal kahramanların kemiklerinin akçama dönüştüğüne inanılıyor. Bütün tayga, tek bir ağaç değil, orada da o şekilde dönüşüyor. Kızıl ağaçlar, kızıl çamlar mesela taygası gördüğünde orada kutsal atların kemiklerinin direkt şeye dönüştüğüne inanıyor. kara taygalar için biraz alt dünya ile ilişkilendiriliyor ama o yüzden Avrupa'ya da bugün kutsal görülen çamlar taşındığını görüyoruz. İşte sahrada tek başına bitmiş ağaçlar da Tanrı tektir, eşi benzeri yoktur anlamında. Onun yeryüzünde sembolize eden unsurlar da, bunların başına ağaç geliyor, tek ve yalnız olması gerekiyor.
0: Evet, o yüzden
1: çünkü
0: daha...
1: Çünkü orman, karışıklığın, karmaşıklığın, kötü ruhların toplaştığı yerin anlamı gibi anlaşılıyor.
0: Evet. O yüzden tek olmak tek daha böyle olması, bakir, evet. Tek başına yalnız olmak
1: tek başına
0: daha...
1: Tek yalnız bu kadar heybetli,
0: heybetli
1: büyük
0: bir haliyle, evet.
1: Veya bu kadar yaşlı bir özelliğiyle temsil etmesi gerekiyor.
0: Evet,
1: kutsalı.
0: Evet hocam. Peki hocam, şimdi hayat ağacının Türk kültüründeki öneminden bahsettik ama bunun da artık çok günümüzde de kullanılan bir motif olduğunu görüyoruz. Belki bilerek belki bilmeyerek çok yaygınlaştı. Özellikle takılarda hayat ağacını çok fazla görüyoruz. Ama bunun böyle mesela halı, kilim gibi, işte ahşap işçiliği gibi, mimari gibi pek çok yerde kullanılmasını gönül arzu ediyor. Çünkü çok kadim bir ve bize ait bir motif. O yüzden de hani buralarda da kullanılmalı diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: Halıda kilim de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor zaten.
0: Evet.
1: Çok güzel formları var. Tablo olarak çok çalışılıyor şimdi. Gümüş, altın işçiliği
0: evet.
1: çok fazla var. Yüzüklerde bile var. Hem de üç alemi birden sembolize eden yüzük formları, bilezikler, takılar, kolyeler, yaka iğneleri çalışılıyor ama halıda kilimde hem su motifi hem ağaç motifi çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hem pazarlık halısında da var. Günümüz halılarında, kilimlerinde de hayat ağacı formları. Bazılarında şey gibi hurma ağacı formunda olanlar var. Seccadelerde çok kullanılıyor.
0: Evet, evet doğru.
1: Bir de mezarların üzerinde tabut örtüsü
0: tabut
1: olarak
0: örtülerinde.
1: Kullanılan.
0: Mezarlarda da bildiğim kadarıyla değil mi hocam? Mezar taşlarında da
1: mezar
0: var.
1: Mezar taşlarında zaten var.
0: Hayat
1: Tabii
0: ağacı.
1: hayat ağacı. Özellikle

0: ya da kaç yaşında öldüğünü mezar taşına bakarak anlıyorsunuz. Boynunu bükmüş bir çiçek gördüyseniz orada genç bir kızın yattığını
1: Evet.
0: anlıyorsunuz. O yüzden o kadar güçlüyüz ki bu konuda. Hani sembollerle bir şey anlatma, bir şey gösterme, tanımlama konusunda çok fazla söze ihtiyaç duymuyoruz bazen.
1: Evet.
0: Onlar çok rahatlıkla bize bir şey söyleyebiliyor.
1: Evet, genelde de
0: Kafamızı geçiyor.
1: servi ağacı
0: Servi ağacı
1: yapılır
0: öyle. Evet.
1: mezarlıkta ve onun da boynu büküktür.
0: Boynu büküktür.
1: Onu da mesela çok bilerek yaptıklarını zannetmiyorum ama ben onu söylemiş olayım. Tabiatta da mesela her ağaç kutsal gibi görülmüyor. İşte tek ağaçlar, bazı özellikli ağaçlar.
0: Evet.
1: Özelliklerden birisi de mesela bazı ağaçların tepeleri biraz yatmış oluyor. Yan yatıyor. Bazıları kazık gibi dimdik duruyor, bazıları birazcık.
0: Evet.
1: O ağaçlar daha kutsal görülüyor. Aslında bilerek ya da bilmeyerek mezar taşlarını aynı formda yapılıyor. Çünkü o hafif kıvrılan tepeler,
0: Evet.
1: ağaçlar, bunlar şey görülüyor. Tanrısal mekana ulaşmış, saygısından boynunu eğmiş gibi.
0: Mezar taşlarının bazılarının öyle olmasının
1: Evet,
0: sebebi bu
1: tabii
0: mudur
1: tabii
0: hocam?
1: ondan. Yani o
0: Ha.
1: ağaçlar dönüyor olması daha kutsal
0: Hmm.
1: olduğunu gösteriyor ve ağaçlar saygısını gösteriyor.
0: Hı
1: Ebedi hayatı sembolize ediyor. Ölen kişinin ebedi hayatını ve
0: hı.
1: kutsal ağaçla sembolize edilmesi gerektiği için
0: Hı.
1: böyle boynunu hafiften saygısını gösteren ağaçlar kutsal mekana gitmiş dönmüş gibi
0: Evet.
1: algılanıyor. Bu tabii Kur'an'da da biliyorsunuz sidre ağacı ile sembolize ediliyor. Sidre-i
0: Evet.
1: münteha.
0: Biz yeter ki bakmasını bilelim. Neler söylüyor çevremiz bize aslında bu topraklar, Türk dünyasının geniş coğrafyası. Şimdi hocam tabii bunun yani Türk dünyasında da çok yaygın hayat ağacı ve ağaç motifi. Bu ortaklık tabii bize Türk kültürünün ortak hafızası hakkında da pek çok şey söylüyor. Türk dünyasının ortak hafızasında bu ağaçlar üzerinden mesela şu ağaç ortaktır, şu vardır ve her yerde vardır diyebileceğimiz hangi ağaçlardan söz edebiliriz? Sizin en
1: Evet.
0: dikkatinizi
1: En
0: çeken,
1: dikkatimi
0: tespitiniz
1: çeken tez zamanı da birinci sırada kayın geliyor
0: ne?
1: tabii ki. Kayın adı bütün sülale adlarına dönüşmüş. Kayınvalide, kayınpeder, kayınlar, bu şekilde kayınçular filan. Yani aile belleğinin temelini oluşturmuş. Sonra atalar diyoruz, kütük diyoruz mesela.
0: Evet.
1: Sonra Arapçadan şecer kelimesini kullanmışız. Şeceremiz, aile kütüğümüze bakalım diyoruz. Dalı diyoruz. Dalda eş, mesela dadaş kelimesi oradan geliyor.
0: Evet.
1: Kardeş kelimesi için onu kullanıyoruz filan. Yani her türlü dalımız budağımız diyoruz. Hayatın her alanında kullanıyoruz. Programın adı kök, değil mi bu
0: Evet, bu
1: şey? Tam
0: bölümümüzün adı
1: kök.
0: kök otağı.
1: Yine
0: Yine
1: ağaçla
0: ağaca atıfta
1: bileşeyerek
0: bulunuyoruz. Doğru.
1: kullanıyoruz. Atalarımızın kök bilgilerini bugün
0: Doğru.
1: burada konuşuyoruz. Yine eskiden beri yaşayan ağaçla ilgili şeyler. Çünkü Türklerin mitolojik hafızasının hakikaten çok çok önemli. Bir Fransız mimarın sözü var, diyor ki, Fransızları eleştiriyor da. Fransızlar, diyor, ev yapmak için bütün ağaçları keser yok eder diyor ama Türkler ağacı kurtarmak için evi kaydırır diyor.
0: Evet.
1: Yani oradan buraya geldik. Bugün de bütün ormanlarımız her
0: Maalesef.
1: yer yanıyor maalesef. Ben adını söylemiyorum kesilmesin diye dedim biraz önce, Kıbrıs.
0: Evet.
1: Orman yüksek mühendisi bir arkadaşla konuşuyorduk. Diyor ki filanca yerde ben çok yaşlı bir ağaç tespit ettim. Anıt ağaçlara kayda olsun diye söylemek istedim diyor. Sonra onu haber verdiler. Çevreciler gelecek, kesecekseniz kesin diye haber gönderdiler diyor. Yani bu bilincin de oluşması gerekiyor. Türkiye'de bazı türlerin en yaşlı, mesela porsuk ağacın en yaşlısı Türkiye'de. Dünyada en yaşlısı Türkiye'de. Ve bunlar bütün dünyada bu tür ağaçlar koruma altındadır. Tohumu bile verilmez ama yurt dışından bir sürü gelen oluyor, bunların tohumlarını
0: Tohumunu
1: alıyor. Bilinç olması gerekiyor, korumak gerekiyor bu tür ağaçları. Türklerde de birinci sırada işte kayın ağacı geliyor. Eski Türk inançlarına göre de yeryüzünde hayat kurulurken ilk yaratılan kadın Umay gibi
0: gördüm.
1: biliyorsunuz konuşuluyor. Tanrı ona sormuş, ne götürmek istiyorsun diye. O da iki kayın ağacı götüreyim demiş. O iki kayın ağacından bugün yeryüzündeki bütün ağaç çeşitliliğinin o iki ağaçtan doğduğuna, herkesi, bütün hayvanları, bitkileri, insanları beslediğine dair inançlar korunmuş. O yüzden kayın ağacı Türklerin tamamını kapsayan bir köken ağaç, kök ağaç diyelim.
0: Evet.
1: Onun haricinde meşe ağacı, Türkçe'de biz onu meşeyi, Arapçadan meşe kelimesini kullanmışız ama o orman demek aslında. Türk dünyasında onu imen, emen şeklinde kullanılıyor. Yine Türkler için kutsal. ve genelde erkekleri sembolize eden güçlü, kuvvetli, koruyucu, uzun yaşayan

0: bir ağaç olarak görülüyor meşe. Sedir ağaçları var. O da başka kültürlerde de kutsallıkları var. Orta Doğu'da daha çok özellikle mesela Ürdün'de sidre ağacının da oradan geldiğine dair inançlar korunmuştur. Onların haricinde çam ağacı, çınar mesela. Çınar da Anadolu'da kutsal olmuş.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın sembolü olmuş. Osman Bey'in rüyasında
1: Rüyasında
0: gördüğü
1: gördü
0: ağaç, bütün
1: ağaç.
0: dünyayı kaplayan ağaç. Selçuk Bey de benzer rüyayı görmüş. İşte Türk Hakanlık geleneğinde bu tarz şeyler var. Yani bütün dünyayı kaplayan ağaçlar sembolize ediyor devlet kurucularının özellikle. Onun haricinde söğüt mesela. Söğüt ağacı obanın ağacı gibi görülüyor. Yiğitlerin ağacı gibi görülüyor. Bir söz var mesela. Kız gölgesi, koz gölgesi, söğüt gölgesi, yiğit gölgesi diye.
1: Koz ceviz,
0: Çünkü
1: evet.
0: ceviz ağacının altında fazla
1: Oturup.
0: oturursan baş ağrısı olur, güzel bir
1: Doğru.
0: gölgedir ama bir an evvel evlendir hani anlamında.
1: Doğru.
0: Çok fazla hani şeyini görme
1: Evet,
0: onun
1: gölgesinden o kadar da
0: gölgesinden.
1: istifa
0: Ama
1: etme.
0: erkek çocuğun işte gölgesi çok güzel, söğüt ağacı gibi.
1: Doğru.
0: Yiğit gölgesi,
1: Ömürlük.
0: dut gölgesi diye. O da evin ağacı, evin ruhu. Türkler mutlaka evlerin avlusuna dut dikermiş. Altında da itleri olurmuş, köpekleri olurmuş. Koruyucu. Evin ruhu neşesi gibi. Bir de evin direği var. O hayat ağacını yine sembolize eder.
1: Evet.
0: Evin orta direği, çadırın orta direği onunla sembolize edilmiş. Bir de at kazıkları çok önemli. Anadolu'da o küçülmüş at kazıkları ama alt aylarda mesela düğün geleneği, evlenen her çift için evlerinin önüne bir at kazığı dikiliyor. Bu totem direkleri gibi. Üzeri kımız kabı işlemeleri, bir sürü çiçek işlemeleri falan olan büyük direkler. Gençler o evden taşınsa bile o direkler orada kalıyor. Muhteşem 2-3 metre boyunda yontulmuş, süslü direkler bunlar. Onlar da kutsal kabul ediliyor. Velhasılı yani daha çok meyvesiz ağaçlar, yaprağını dökmeyen ağaçlar, çam
1: Evet.
0: türleri diyebiliriz.
1: Şimdi hocam tabii bunlar bizi geçmişten uzanan başka bir soruya da götürüyor. Acaba bu semboller bugün bize ne söylüyor diye soracaktım. Siz biraz önce sorunun içinde aslında onlara da işaret ettiniz. Gerçekten hani bugün Anadolu'da bazı ağaçların kesilmemesi, yaşlı ağaçların korunması, belli ağaçların bulunduğu yerlerdeki yerlere özel bir önem verilmesi. Mesela Hıdırlık tepeler, işte o kutsal olduğunu düşündüğümüz bazı ağaçların olduğu
0: Korular,
1: yerler, korular,
0: korular ve orada genelde bir
1: ormanlar.
0: eren vardır,
1: Evet,
0: evliya
1: bir şey
0: vardır.
1: biri vardır
0: Bir de
1: mutlaka.
0: ardıçlıklar,
1: Değil
0: onlar
1: mi?
0: da ardıçta arınmak anlamındadır.
1: Evet.
0: Onunla tütsü yapar Türkler, bütün Türk dünyasında çok yaygındır. Ardıçlı mekanlarda kutsal mekanlar olarak görülür.
1: Tabii bunlar da dediğiniz gibi bu geleneklerin geçmişten günümüze olan sürekliliğinin en önemli göstergelerinden biri diye okumak lazım bu durumu. Şimdi hocam son artık programımızın sonuna geldik. Son bir soruyla isterseniz kapatalım programımızı. Bütün bu örnekleri düşündüğümüzde ağaç Türk kültüründe bize yalnızca tabii ki tabiatı anlatmıyor. Çünkü zaten bir sembol dünyasını işaret ettiğini de söylemiş olduk. İnsanın kökleriyle işte geçmişiyle, geleceğiyle kurduğu bağı da bize çok güzel aslında özetliyor. Bugün bu sembollerden çıkarabileceğimiz sizce en önemli mesaj ne? Yani ağaçlar bize bugün ne söylüyor?
0: Ağaçlar bize bugün de söylüyor. Müjgan Üçer'in bir kitabı var. Kitabın adı Beşik, Eşik, Keşik.
1: Keşke, evet.
0: Yani doğuyoruz beşiğimiz ağaçtan ve ağaçta doğum belki onu sembolize ediyor. Evleniyoruz, eşiği atlıyoruz, eşiğimiz ağaç. Ve
1: Evet.
0: kutsal eşik, oraya yağ sürüyoruz, bir sürü ritüellerimiz var onunla ilgili. Keşik, bir geri dönülmez yola gidiyoruz ve bu yine ağaçla oluyor. Ebediyete intikal yine ağaçla oluyor. Ve mezardan mutlaka bir ağaç çıkmasını bekliyoruz. Eskiden taygalar oluşurmuş işte. Kutsal kişiler öldüğünde direkt öldüğü mekan direkt taygaya, ak taygaya dönüşürmüş. Kutsal atlar ölünce de kızıl taygaya dönüşürmüş demiştim.
1: Evet.
0: İşte bu şekilde şu an biz onu tabii kendimiz dikerek sağlamaya çalışıyoruz mezarda. Eğer kuruluysa bir ağaç hemen yerine yenisini dikmeye çalışıyoruz. Çünkü ölen kişinin ebedi bir şekilde onun kemikleriyle birleşip bütünleşmesini sağladığı için ebedi hayata ulaşacağını düşünüyoruz. Velhasıl hayatın her aşamasında ağaç bize hem sığınılan hem korunulan hem besleyen her tür özelliği kapsadığı için Türkler ağacı çok önemsemiş. Eskiden çok önemsiyordu. Yaş vuran, yaş kesen, baş keser deniyordu. Toplum olarak bir kendimize gelmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: 2000 yaşı, 3000 yaşında olan ağaçlar var kesilen. Ben toplum olarak

0: Özümüze dönelim.
1: Evet.
0: Ağaçlarımızı, tabiatımızı koruyalım diyorum. Çünkü
1: Evet.
0: onlar endemik her şeyi içinde barındırıyor. Bütün canlılığı içinde barındırıyor. Bütün ata ruhlarımızı içinde barındırıyor. Bütün hayvanları koruyor. Velhasıl ağaç Türkler açısından bütün dünya kültürlerini ben karşılaştırmalı da biliyorsun
1: Evet,
0: çalıştım.
1: çalışıyorsunuz.
0: Bu kadar değer veren bir toplum yokken bu duruma gelmişiz.
1: Evet.
0: Böyle bir serzenişle de
1: Doğru, haklısınız. Çünkü bu hepimizin hassasiyetle üzerinde durması gereken bir konu. Kökleri geçmişte, dalları göğe yükselen bir toplumuz biz aynı zamanda. Yani tıpkı bir ağaç gibiyiz. O yüzden hafızamızı tekrar tazelememiz, özümüze dönmemiz gerekiyor her anlamda. Ağaç koruma anlamında da bu söylediklerinize katılıyorum hocam.
0: Evet, hatta bir Milas halısı var. Onda mesela kadın formu var. Kadın formunun tepesinden iki ağaç yükseliyor. Yani ne kadar güzel dedim formalize
1: Evet.
0: etmişler halı kilimde. Çünkü çok artık sembolik dile dönüşmüş. Orada sembolize edilmesi de yani bu ebedi hayatın sembol olarak görülmüş. Umarım
1: Evet.
0: kıymetini biliriz. Son kalan
1: İnşallah,
0: ağaçlarımızı
1: evet.
0: koruruz.
1: İnşallah hocam, inşallah. Böyle ağaç gölgesinde çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok serin, çok ferah. Bize çok güzel şeyleri hatırlattınız. Çok teşekkür
0: Yerli
1: ediyoruz.
0: ağaçlarınız kurumasın diye bitirelim
1: Evet,
0: o zaman ve de
1: kurumasın inşallah.
0: Korkut'tan da
1: Evet, orada.
0: gölgeli ceka ağacınız kesilmesin diyelim.
1: Kesilmesin. Doğru hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz hocam. Kültür Otağı'ndan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Kuzey Türklüğünün önemli merkezlerinden Çubuksaray ve Şupaşkar adlarıyla da anılan Çeboksarı şehrine konuk olacağız. Rusya Federasyonu'na bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti olan bu kent, Oğuz ve Çağatay Türkçelerinden çok erken dönemde ayrılmış Lir Türkçesinin konuşulduğu en büyük merkez niteliğindedir. Çeboksarı, İdil Nehri'nin kıyısında stratejik bir mevkide konumlanır. Kentin tarihsel temelleri, bölgedeki arkeolojik bulgular ışığında 13. yüzyıla kadar dayandırılsa da, yerleşimin asıl karakterini belirleyen unsurlar, bölgeye Türk topluluklarının, özellikle de İdil Bulgarlarının yerleşmesiyle şekillenir. Çuvaşların ataları olan bu Türk boyları, bölgenin tarımsal ve ticari potansiyelini kullanarak kenti Orta İdil Havzası'nın önemli merkezi haline getirir. 1469 yılına ait Rus kaynaklarında Çeboksarı adıyla ilk kez kayda geçirilen şehir, bu tarihten itibaren askeri bir ileri karakol ve ticari bir liman olarak siyasi önemini arttırır. Kentin başkentlik işlevi özellikle 1920'li yıllardan itibaren modern anlamda kurumsallaşır. Çuvaş Özerk Bölgesi'nin ve ardından Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olarak belirlenmesi kentin çehresini tamamen değiştirir. Çeboksarı sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda Çuvaş dili, kültürü ve kimliğinin korunduğu, geliştirildiği bir milli başkent hüviyeti kazanır. Şehirdeki hükümet binaları, yüksek yargı organları ve kültürel kurumlar kentin bölgesel otoritesini temsil eder. Cumhuriyetin yönetim merkezi olması sebebiyle Sovyetler Birliği döneminde başlayan ve günümüzde de devam eden merkezi planlama süreçleri, kenti geniş bulvarlar, büyük meydanlar ve abidevi kamu binalarıyla donatır. Bu başkentlik statüsü, Çeboksarı'nın çevresindeki yerleşim birimleri üzerinde kültürel ve ekonomik bir cazibe merkezi olmasını da sağlar. Mimari açıdan Çeboksarı, tarihsel süreklilikle modernizmin bir sentezidir. Kentin silüeti, İdil Nehri üzerinde oluşturulan devasa yapay körfez etrafında şekillenir. 17. ve 18. yüzyıllardan kalma barok etkili dini yapılar, örneğin Vivedenski Katedrali, kentin en eski mimari anıtları arasında yer alır. Ancak şehrin asıl görsel kimliğini, Çuvaş kimliğini onurlandıran modern anıtlar belirler. Anne anıtı, şehrin koruyucu ruhunu ve milli değerlerini simgeleyen en görkemli yapılardan biridir. Kentin mimari dokusunda kullanılan dekoratif motifler de Çuvaş Türklerinin geleneksel nakış desenleri ve geometrik sembolleri sıkça tercih edilir. Bu durum, taş ve beton yapılara milli bir ruh katarak kentin özgünlüğünü pekiştirir. Parklar ve yeşil alanlarla örülü kentsel planlama, Çeboksarı'nın Rusya'nın en temiz ve düzenli şehrinin

0: şehirlerinden biri olarak anılmasına da vesile olur. Kentin ekonomik yapısı, nehrin sunduğu ulaşım kolaylığı ve bölgenin endüstriyel birikimi üzerine inşa edilir. Çeboksarı ekonomisi, özellikle makine imalatı, elektrik, elektronik sanayi ve gıda işleme alanlarında uzmanlaşır. Dünyaca ünlü ağır iş makineleri ve traktör fabrikaları kentin sanayi üretiminin omurgasını oluşturur. Elektrik aksamları ve güç üniteleri üretimi kenti Rusya genelinde bir enerji ekipmanları merkezi haline getirir. Nehir limanı ise hem hammadde sevkiyatı hem de turistik gemi trafiği açısından kentin dışa açılan kapısıdır. Geleneksel Çuvaş biracılığı ve tekstil üretimi, kentin tarihsel zanaat birikimini modern fabrika üretimiyle birleştiren diğer önemli kalemlerdir. Tarımsal art bölgeyle kurulan güçlü bağlar, kentin gıda sanayindeki yerini de sağlamlaştırır. Bugün Çeboksarı, dijitalleşen bir yönetim anlayışı ve modern şehircilik projeleriyle gelişimini sürdürür. Kentin idari merkezi olan hükümet meydanı hem siyasi karar alma süreçlerinin kalbi hem de kamusal etkinliklerin odağıdır. Şehirdeki üniversiteler ve araştırma enstitüleri özellikle Çuvaş dili ve Türk dünyası üzerine yaptıkları akademik çalışmalarla kentin entelektüel derinliğini de arttırır. Modern Çeboksarı, nehir kenarındaki yürüyüş yolları, müzeleri ve sanat galerileriyle modern bir Avrupa kenti standartlarına ulaşmayı hedefler. Ancak bu modernleşme süreci kentin köklerindeki Türk idil Bulgar mirasını kopmadan Çuvaş kimliğini merkeze alarak ilerler. İdil nehrinin sularına yansıyan kentin ışıkları hem tarihsel bir direnişin hem de ekonomik başarının sembolüdür. Çeboksarı, Rusya içindeki özerk yapısıyla kendi geleceğini tayin eden bir yönetim odağı olarak işlev görür. Ticaret yollarının üzerinde, nehrin bereketli kıyısında yükselen bu başkent, geçmişten aldığı mirası geleceğin teknolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla harmanlamayı başarır. Kentin sokaklarında hem Rusça hem de Çuvaşça tabelaların bulunması, dilsel ve kültürel sürekliliğin idari bir politika olarak benimsendiğini kanıtlar. Bu durum Çeboksarı'yı sadece bir yerleşim yeri değil, yaşayan bir kültürel ekosistem haline getirir. Çuvaşistan 16. yüzyılda Rusların asimilasyon politikalarıyla başlayan süreçte büyük oranda Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine geçer. Yine de ülke nüfusu içinde antik Türk inançlarını ve İslamiyet'i benimseyen unsurlarda bulunur. Dil bakımından da diğer Türk gruplarından ayrı bir yerde durmasına karşın canlı bir şekilde yaşatılan Türk gelenekleriyle, Türk dünyasıyla entegrasyon sorunu yaşanmaz. Bugün 500 bine yaklaşan nüfusuyla Çeboksarı, Avrasya coğrafyasının vazgeçilmez parçasıdır. Çeboksarı hem kendi halkı için bir yuva, hem de dış dünya için hala keşfedilmeyi bekleyen tarih hazinesidir. Bu kadim kentin Çeboksarı'nın başkentlik mirası, Çuvaş halkının varlık ve irade beyanı olarak yükselmeye devam etmektedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halkının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş olsun mesajı paylaşırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir ifadesini kullandı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gül adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun'u şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapsle cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Ameri mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Nebatiye vilayetindeki stratejik Ali Et Tahir tepeleri de hedef alındı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu.

oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'de bir sığınakta görüştü. Haberleri dinlediniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 1950'li yılların Amerika'sında geçen sert ve bir o kadar da gerçekçi bir büyüme hikayesinden, 1993 yılı yapımı Bu Çocuğun Hayatı adlı filmden söz edeceğiz. Michael Caton Johnson yönettiği bu etkileyici yapım, yazar Tobias Wolff'un anılarına dayanır. Bu filmin büyüsü aslında otoriter ve baskıcı bir üvey babayı canlandıran Robert De Niro ile genç yetenek Leonardo DiCaprio'nun arasındaki sarsıcı çatışmada da saklıdır. Hikaye yeni bir başlangıç umuduyla yola çıkan bir anne ve oğlun kendilerini beklenmedik bir duygusal mücadelenin tam içinde bulmalarını anlatır. Film aile içindeki güç dengelerini ve bir çocuğun kendi kimliğini koruma çabaları etrafında döner gider. Robert De Niro, canlandırdığı Dwight karakteriyle disiplin adı altında sergilenen psikolojik baskının ve katı, sert, yıpratıcı bir otoritenin yarattığı yıkımı ustalıkla perdeye taşır. Leonardo DiCaprio ise üvey babasının baskısı altında ezilmemeye çalışan ve hayallerine, kişiliğine tutunarak hayatta kalmaya gayret eden genç Toby rolünde adeta devleşir. Film ayrıca dönemin kasaba atmosferini ve Amerikan taşrasındaki insanların sıkışmışlık hissini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Film aslında bir insanın en zor şartlarda bile onurunu koruyabileceğini ve kendi kaderini tayin etme gücüne sahip olabileceğini anlatmaya çalışır. Bu Çocuğun Hayatı adlı film sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda büyümenin getirdiği o çok sancılı süreci ve baskıya karşı mantıklı başkaldırının önemini anlatan çok derinlikli, katmanlı bir çalışmadır. Filmin finalindeki o kararlı duruş ise özgürlüğün bazen en yakınındaki zincirleri bilgiyle, mantıkla, sabırla kırmanın mümkün olabileceğini bir kez daha kanıtlar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran.

0: Erdoğan, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail, Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü. 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu, Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Nebatiye vilayetindeki stratejik Ali et-Tahir tepeleri de hedef alındı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

sahneli. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Allah be, koy koy koy koy koy.

Doldur kardeşim, doldur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya. Terk edecekler lan.

Haber Bülteni. Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Türkiye, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına sert tepki gösterdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Ticaret Bakanı Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkat çekti. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat saptığında belirlenen 60 günlük süre doldu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğü belirtildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in saldırısını kınadı. Bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır dedi. Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun nedeninin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Çelik, Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı ilk değerlendirmede hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. 467 milletvekilinin desteğini hatırlatan Erdoğan, Gazi Meclis'in tarihi bir mutabakat örneği gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için önemli bir adım atıldığını vurguladı. Emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin bugünlere gelmesine katkıda bulunan devlet kurumları ve görevlilerini de tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecini tahrik ve çatışmalara karşı birlik ve dayanışma modeli olarak nitelendirdi. Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Genel af niteliği taşımayan kanun, PKK, KCK harici hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Kanunda cezasızlık algısı yaratacak hükümlerde yer almazken herhangi bir kişiye de özel statü tanımlanmıyor. Bu arada silahlı terör saldırılarına karışan örgüt üyeleri kanundan yararlanamayacak. Şimdi gözler yeni yol haritasında. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun uygulanması için ilk şart PKK-KCK'nın feshinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Söz konusu süreç sıkı takip edilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması beklenecek. Yeni yol haritası doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek. Gerektiğinde tavsiyede bulunulacak. Kanunda af anlamına gelebilecek hiçbir ifadeye yer verilmediği gibi süreç boyunca da bu hassasiyete dikkat edilecek. Silahların geri dönüşü olmayacak şekilde bırakıldığının tespitiyle Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanması tarihi süreçte yeni bir aşamanın başlangıcı olacak. Terör örgütü suçlarından yargılananlar 6 ay içinde soruşturma ve kovuşturmayla infaz ertelemesi için başvuru yapabilecek. Kasten öldürme suçu 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu bu başlıkları değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda partideki son gelişmeleri ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun arınma

0: barışçılaştırma ve temiz siyaset mesajlarının kamuoyu araştırmalarındaki karşılığı da görüşülecek. Parti içindeki disiplin süreçlerinde gelinen aşamada MYK'nın gündeminde olacak. CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler hakkında yürütülen incelemeyle alınacak. CHP'de örgütlere yönelik çalışmalar ve olağan kurultay hazırlıkları da değerlendirilecek. Kısa süre içinde ilan edilmesi beklenen olağan kurultay takviminin ise Eylül ayında işlemeye başlaması planlanıyor. MYK'da CHP'nin 9 Eylül'de kutlayacağı 103. kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. MYK'nın ardından gözler bu kez Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrilecek. Perşembe günü toplanacak kurulda parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı isimlere yönelik ihraç talepleri görüşülecek. Bazı isimler hakkında ihraç kararı verilmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkati çekti. Türkiye, milli gelirini dolar bazında 6 kat, ihracatını ise 8 kat artırmayı başardı dedi. Bolat, Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.
1: Biz zor ve çetin bir coğrafyada elhamdülillah 23,5 senedir Türkiye'ye kalkınma, gelişme, ekonomik büyüme, Türkiye'nin milli gelirini 6 kat dolar bazında arttırmak, ihracatımızı 8 kat arttırmak başarılarını gösterdik.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray'da sivil toplum kuruluşları istişare toplantısında konuştu. Türkiye'nin ayak seslerinin dünyada daha güçlü bir şekilde hissedilmesini sağladık dedi.
1: Bütün gücümüzle vatandaşımızın refahının artması, yaşam kalitesinin daha da iyileşmesine odaklanacağız ve güçlü büyük Türkiye'yi daha da büyüteceğiz.
0: Bakan Bolat'ın gündeminde finansman destekleri de vardı. Bolat, Aksaray esnafına finansman müjdesi de verdi.
1: Aksaray esnafımız için bu gezimiz çerçevesinde TESKOMP'un kefaletiyle yaren için Aksaraylı esnaflara dağıtılmak üzere 100 milyon lira finans desteğini göndermiş olacağız.
0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Güllü adıyla anılan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu. Otomobillerden biri takla attı. Şanlıurfa-Birecik karayolundaki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İstanbul, Kocaeli, Bilecik ve Düzce'de meydana gelen trafik kazalarındaysa 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir kararı verildi. Karar üzerine Denizolgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Fethi kabir işleminin bugün sabah saatlerinde Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleşmesi bekleniyor. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat sapkında belirlenen 60 günlük süre doldu. Anlaşmazlık konularından biri olan Hürmüz Boğazı ile ilgili taraflardan açıklamalar geliyor. Amerikan Başkanı Trump boğazın açık olduğunu söyledi, deniz ablukasının sürdüğüne dikkati çekti. İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşmenin olmadığının altını çizdi. Trump bir de harita paylaştı. Hürmüz Boğazı haritası üzerinde yeni Amerika bölgesi ibaresi.

yer aldı. Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti. Tahran yönetiminden de açıklamalar var. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı Amerika geçici anlaşmanın şartlarını yerine getirinceye kadar kapalı kalacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın geçici bir ateşkes yerine savaşın tamamen sona ermesini hedeflediğini söyledi. İranlı bakan, geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır ifadesini kullandı. Arakçı, mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Arakçı, varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı. Bu nedenle Amerika'nın iki haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'la Umman'ın anlaşmasının beklendiğini açıkladı. Anlaşmanın Amerika-İran görüşmelerinin yeniden başlamasını da kolaylaştıracağı belirtildi. Doha yönetimi, Tahran'la süren pilotlar konusu için İranlı yetkililere yapılan davetin geçerli olduğunu duyurdu. İran'dan resmi bir cevap gelmediği ifade edildi. İran'ın Kızıl Haç'ın devreye girmesi talebine medyatik bir hamle yorumu yapıldı. İran, 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağındaki 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından alıkonulduğunu öne sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen iki balistik füze tespit ettiğini bildirdi. Füzelerden ilkinin ülkenin karasuları dışında, ikincisinin ise ülkenin karasularında düştüğü belirtildi. Açıklamada tam teyakkuz ve hazırlık halinde olunduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari ve mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Soykırımcı İsrail, Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu, Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. Irak'ın Erbil kentinde İran'ın düzenlediği belirtilen İHA saldırısı tepkilere yol açtı. IKB'ye Başbakanlık Özel Ofisi ile istihbarat şefinin konutunun hedef alındığı saldırının ardından Irak, İran'dan odaya ilişkin net ve resmi bir açıklama istedi. Birleşik Arap Emirlikleri de saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı. Birleşmiş Milletler de açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarik de saldırıyı kınadıklarını duyurdu. Saldırının Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Türkiye, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Ticaret Bakanı Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkat çekti. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu.

Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Lyon'u konuk etti. Temsilcimiz sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalma umutlarını Fransa'ya bıraktı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Bu zorlu 90 dakikada yeni transfer Muhammed Salah'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor. Barcelona'da beklenen transfer gerçekleşti. Katalan ekibi İspanyol futbolcu Rodri ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Zagreb Erkekler Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Büyükler ve gençler kategorisinde ay yıldızlı jimnastikçilerimiz 19-23 Ağustos tarihleri arasında podyuma çıkacak. Milli sporcularımızın madalya mücadeleleri TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

0: Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun kıyıları dışında Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Antalya ve Malatya 33, Bolu ve Samsun 29, Trabzon 28, Erzurum 27, Diyarbakır ve Gaziantep 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dilimizde bazı sözcükler var ki hayatımızın başından sonuna kadar hemen her gün kullanırız da çok fazla önemsemeyiz. İşte bunlardan biri: kan grubu, mobilya grubu, medya grubu, baskı grubu, oturma grubu, yürüyüş grubu, kadın grubu gibi tamlamalarda yer alan grup sözü. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, küme, takım olarak tanımlanan grup, genellikle aynı amaç için bir araya gelen kişilerce oluşturulur. Havaalanında A milli voleybol takımını görmüşseniz, grup halinde bulunduklarını da fark edersiniz. Voleybolcuların yanına gittiğinizde, kendi aralarında smaç, asansör, arkadan kısa, balans, el hücumu, çift vuruş gibi sözleri duyarsınız. Anlamlarını bilmeseniz de, bu sözlerin voleybolda kullanıldığını anlarsınız. Bu terimlerin ne olduğunu bilmiyorsanız voleybolcularla kolay kolay iletişim kuramazsınız. Aynı grup içinde uzun süreli birlikteliği sürdürebilmenin en önemli yolu grup terimlerini iyi bilmek ve o terimleri doğru kullanmaktır. Voleybolculardan oluşan grupla sohbet etmeniz için voleybol kültürünün sözel özelliklerini de bilmeniz gerekir. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü olan küme de gruptur. Örneğin, üçgenler kümesinde ikizkenar, eşkenar ve dik üçgenler bulunur. Sesler içinde gruplar oluşturulmuştur. Bir koroda erkek sesleri bir grupta, kadın sesleri ayrı grupta, çocuk sesleri başka bir grupta toplanır. Erkek sesleri bas, bariton, tenor olarak sıralanır. Bu sesler de ikinci derecede gruplara ayrılır. En kalın erkek sesi olan bas, kalın bas ya da bas profort, orta bas ya da bas buffo ve yüksek bas olarak 3 gruptur. Bas sese oldukça az rastlanıyor. Bu sesleri koronun içinde derhal fark edersiniz. Konuşurken çıkardığımız A, E, I gibi seslere, yani ünlülere vokal denir. Vokal sesler her biri birbirinin tersi iki kavramla nitelenen 3 ayrı grupta incelenir. Bu gruplar kalın ince, düz yuvarlak, dar geniş olarak ağzımızdan 6 şekilde çıkar. B, C, Ç gibi ünsüzlerse konsonlar adıyla gruplanır. Dilimizdeki 21 ünsüz ya da konson, B gibi yumuşak, P gibi sert, S ve Ş gibi sürekli, D ve T gibi süreksiz de olabilir. Yumuşak seslere ötümlü, sert seslere ötümsüz de denir ve bunlar ünsüzler ya da sessizler grubunda yer alır. Kutlamalarda ve törenlerde gösteri yapan halk oyunları ekipleri de birer gruptur. Mehter takımı grup halinde marşlarını söyler. Bir törende folklor grubu 15 ülkeden yerel motifler sergileyecek diye bir anons duyabilirsiniz. Törene katılan her ekip aynı zamanda bir gruptur. Kategori sözü de grupları anlatır. kategori daha çok araştırmalarda yapılan gruplamalarda geçer. Örneğin televizyon seyretme oranı ile ilgili araştırmalarda kadınlar ve erkekler kategorisi diye yazar. Daha sonra da yaş gruplarına göre sıralama yapılır. Bu konuda yapılan bir araştırmada şöyle deniliyor: kadınlar erkeklere oranla daha fazla zamanı televizyon karşısında geçiriyor. Veriler analiz edildiğinde 35-44 ve 55-64 yaş grupları günde 4 saati televizyon karşısında geçiren gruplar olarak ortaya çıkmaktadır. Grup sözü askerlikte de sık kullanılır. Askerlikteki tanımı da şöyle: çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta. Türk ordusunda harekat grubu, yürüyüş grubu, savunma grubu, komuta grubu gibi kavramları her zaman duyabiliriz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
3: Türk Dil Kurumu sundu.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Haberleri programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün Türkiye'de modern sporun tohumlarını atan, bedeni terbiye etmeyi vatan borcu bilen ve idman kelimesini bu topraklara kazandıran gerçek bir öncüden Selim Sırrı Tarcan'dan söz edeceğiz. Selim Sırrı Tarcan'ın hikayesi, ikinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra İsveç'e gidip orada modern jimnastik ve beden eğitimi usullerini yerinde öğrenmesiyle başlar. Türkiye'ye döndüğünde zihninde sadece spor hareketleri değil, bir felsefe de vardır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. O dönemde spor sadece güreş ya da at binmekten ibarettir. Selim Sırrı ilk olarak voleybolu, basketbolu ve modern jimnastiği bütün ülkeye tanıtır. 1908 yılında ise Milli Olimpiyat Cemiyeti'ni kurar ve bu ülkenin kısıtlı sayıdaki sporcusunu dünya arenasının en büyük spor etkinliklerine hazırlar. Selim Sırrı Tarcan, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Atatürk'ün güvendiği yol arkadaşlarından biri olur ve sporun okullara girmesini de sağlar. Spor ahlaktır düsturunu her daim savunur. Profesyonelliğin paradan ziyade karakter meselesi olduğunu sıkça vurgular. 1957 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında modern stadyumlar, eğitimli beden eğitimi öğretmenleri ve olimpiyat meşalesini taşıyan gençlik bırakır. Selim Sırrı Tarcan, Türk sporunun sadece geçmişi değil, daima ilham alınması gereken o asil ve disiplinli spor adamlarından biri olarak tarihteki yerini alır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ören, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının inşasının ancak genç kuşaklarla mümkün olabileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yalnızca

0: Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Kereş tarafından bıçaklandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel geçmiş olsun mesajı paylaşırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmeli ifadesini kullandı. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesindeki liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Orta Doğu'da süren gerilim petrol fiyatlarını yeniden 90 doların üzerine taşıdı. Hızlı yükselişlere değerli metaller mola verdi. Altın fiyatları 1,5 ayın zirvesinden hafif geri çekildi. Gümüş ise 100 liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 7 aylık dönemde 282 binden fazla firma denetlendi. 34 milyonun üzerinde ürün tek tek incelendi. Aykırılıklara toplam 2 milyar liraya yakın ceza uygulandı. Açıklamada fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Haberleri sunduk.
1: Spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dedem Korkut der ki, çalınmadıkça kopuzun sesi çıkmaz. Yalpıklanıp sıçramadıkça erin ünü yayılmaz. Bin bin koyun versin ocağına, ulu Türk boyları toplansın toyuna. Ozan

0: çalsın, halk oynasın, gönüller şad olsun. Diz çökenin dizine kuvvet, raks edinin kalbine ferahlık gelsin. Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgeli ulu ağacın kesilmesin. Devletin daim, neşen kaim olsun hanım ey. Eski Türklerde dans, doğayla kurulan ilişkinin bir yansımasıydı. Hayvan hareketlerinin rüzgarın, suyun ve göksel olayların taklidiyle başlayan, şaman ritüellerinde devam eden ve günümüze kadar uzanan dansı konuşacağız değerli dinleyenlerimiz bugün Mavi Gök Yaz Yer programında. İnsanlık tarihinin en eski anlatım aracı dans ve Türk kültüründeki yerini akademisyen Türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu dans sanatçısı Fatih Ahmet Tektemür'le ele almaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Merhaba Erkun Bey, hoş bulduk.
0: Dansın tarihini ne kadar geriye götürebiliriz, ne zaman ortaya çıktığına dair bir bilgimiz var mı sorusuyla başlamak istiyorum. Sohbetimize Gamze Hanım buyurun.
2: Merhaba tekrar Orkun Bey. Öncelikle bugün beraber mikrofonu paylaştığımız kıymetli sanatçımız ve arkadaşım Fatih Ahmet Tektemür'e teşekkür ediyorum. Beraber konuşacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Evet. Şimdi bizim dans tarihine baktığımız zaman hem literatürde hem de tarihi sahnede bütün dünyada böyle dansın tarihi insanlık tarihinin başlangıcıyla eşit Orkun Bey. Ne zamana götürebiliriz derseniz de eski taş çağına kadar götürebiliriz dansın başlangıcını. Yani insanın varoluşuyla beraber dans başlıyor yeryüzünde. Şöyle ki belgelere baktığımız zamanda da kanıtlanabilir belgelerde en somut verileriyle Neolitik çağda biz görüyoruz. Çünkü mağaraya çizilen resimlerde ritmik dansın yapıldığının göstergesi var. Bize geldiğimiz zaman Türk kültür sahnesinde de daha eskiye gideceğiz. 4. yüzyılda kanıtlanabilir belgelerde var. Biz bunu nereden görüyoruz? Çin yıllıklarından görüyoruz. Çin yıllıklarında diyor ki Hunlar, Göktürkler, Uygurlar da var tabii ki. Dinsel törenlerde ve bayramlarda, o toylarda kurulan kurultaylarda yine toplu bir halde dans ettiklerine dair bilgileri Çin yıllıklarında okuyoruz. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir, bu dans niye ortaya çıktı? Ya da Türk dünyasındaki ismiyle oyun niye ortaya çıktı? Şöyle ki, dinsel ve büyüsel ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktı. Çünkü o zamanki insanlar doğayı anlayamıyorlardı. Doğada ne oluyor anlamlandıramıyorlardı. Ve anlamlandırabilmeleri için de dansa ihtiyaçları vardı. Çünkü Tanrı'ya ulaşmak için aracıydı. Taklit ve avda kullanıyorlardı. Zamandaki insanlar doğadaki varlıkları, özellikle hayvanları taklit ederek hem avda başarılı olacaklarına inanıyorlardı, hem de o büyü gücünün, hayvanın o doğal gücünün kendine geçeceğine inanıyordu. Bir şey daha var, bu tarihin ilk sahnesinden biri çok önemli, ruhsal boşalma yani katarsis. O zamanın insanları, tabii ki aklın bir sınırı var ve anlamlandıramıyorlardı kendinde olan değişiklikleri, duygusal düşüncelerini ya da doğadaki şeyleri. Onu anlamlandırabilmek için, o duygu yoğunluğunu boşaltabilmek için yine dansı kullanıyorlardı. Yani tarihin ilk sahnesinden beri evrensel bir dil olarak kendisine yer buldu dans. Orkun Bey.
0: Şamanizmdeki o ilk rakslar nasıl ortaya çıktı diye sormak istiyorum. Çünkü şaman ritüellerinde biliyoruz ki müziğin ve ritmik hareketlerin şamanı öteki dünyaya taşıyan bir köprü olduğu söyleniyor. Böyle bir önemi var mı o dansların, ritmik hareketlerin?
2: Var Orkun Bey, ama öncelikle şunu söyleyelim. Şamanizmde, yani bizim eski inanış sistemimizde dans hiçbir zaman eğlence aracı olarak ortaya çıkmıyor ki eğlence aracı olarak da görülmüyor. İlk raksların, yani dansın, oyunun şamanizmde ortaya çıkması, şamanlar yani kamlar halk adına tanrılarla ve ruhlarla iletişim kurmak için dansı kullanıyorlardı. Yani tamamen bir aracı aslında. İletişim kurma amacından dolayı ortaya çıkıyor. Bu iletişimi başlatmak için de, o devinimi başlatmak için dansı bir aracı olarak kullanıyordu kamlar. Ve aynı zamanda onların göğe yükselebilmesi için, üst dünya yükselebilmesi için yine dansa ihtiyaçları vardı. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Tabii ki sadece ritmik hareketlerle değil. Bir enstrümana ihtiyaç vardı dansın başlayabilmesi için. O da biz biliyoruz ki Fatih Bey de çok iyi biliyor. Şaman davuluna ihtiyaç vardı. Çünkü transa geçmeleri gerekiyordu. Şöyle ki davulun sesiyle beraber, o ritimle beraber kamlar onunla beraber dansın hızını belirliyorlardı ve bu şekilde ritüel başlıyordu. Yani o ruhsal köprüyü kurmaları için hem üst dünya hem orta dünya hem de alt dünya ile o iletişim kurabilmeleri için hem müziği yani davulu hem de dansı aracı olarak kullanıyorlardı. Burada çok

0: çok önemli bir husus var. Biz biliyoruz ki totemlerde hayvan sembolizmi çok önemli. Keza şamanizmde de böyle. Şamanlar ne yapıyorlardı? O dansı icra ederken hayvan postuna, hayvan şekline bürünme, yani hayvan donuna girme, Anadolu'daki ismiyle bunu tercih ediyorlardı, taklit ediyorlardı. Niçin? Seçtikleri hayvan kurt olsun, kartal olsun, geyik olsun. Onun donuna girerek onun gücünü kendi üzerlerinde hissediyorlardı. Bu sayede o geçişi kolaylaştırıyorlardı. Ve yine kamların dansı tercih etme sebebi şuydu: ruhsal arınma, yani katarsis olarak dansı kullanıyorlardı. Neden? İlk insanlar korkularını, hastalıklarını ya da doğa olayları karşısındaki duydukları endişeleri ritmik hareketlerle dışarı vurma ihtiyacı hissediyorlardı. Bunu da başlatan kişi topluluğun lideri olan kamlardı. Yani şamanizmde, eski Türk inancında dans, raks tek amacı bir eğlence değil ya da bir araya gelmek değil, hayvanların gücünü taklit edip o güce sahip olmak ve Tanrı'ya ulaşıp kötü ruhları uzaklaştırmaktı Orkun Bey.
1: Peki günümüz halk oyunlarında rastlıyor muyuz benzer hareketlere diye soracağım ama aynı zamanda Fatih Bey'e de yönelteceğim bu soruyu. Fatih Bey, siz de günümüzde sahne sanatları içinde yer alıyor mu bu hareketler? Oyunların özündeki o ruhu ve sembolizmi bu hareketler sizce nasıl etkiliyor diye sormak isterim.
2: Bu hareketler şu an hala günümüzde kullanıyoruz biz de. Fakat şöyle, amaç olarak biz artık dansı ibadet olarak yapmıyoruz. İnanç sistemimiz için yapmıyoruz. Artık bir sahne sanatı haline gelmiş. Bu hareketlerin hepsi bugüne kadar gelmiş. Bunları hala kullanıyoruz. İcra ederken icracının onu uygulayış biçimiyle alakalı biraz. Biz o ruha girersek, o dansı yaparken aynı hisleri yaşarsak, dans ortaya çıkışındaki aynı noktalara değinirsek, seyirci de bunu hissediyor. Karşı tarafta bu şeyi algılayabiliyor. Ama bugün birçok icracı artık bunu sergilerken bu kaygıları yok.
1: Evet.
2: Bir ruha girmek, bir ibadet şekli yok dans icra
1: Yani o
2: ederken.
1: an verilmiş bir görevi
2: Görev
1: yerine
2: icabı
1: getirmek
2: yapılıyor.
1: anlamında
2: Bu da
1: yapılan
2: karşı taraftan
1: hareketler.
2: anlaşılıyor, seyirciye de geçmiyor. Bugün aslında kendi halk dansları camiamızdaki en büyük sorun bu aslında. Çok moda mod, çok matematiksel bir hale gelmesi dansın.
1: Evet.
2: Ruhunu biraz kaybetti. Figürler hala aynı, baki birçok şey hala çok uzun yıllardan bugünlere gelmiş ama icrası konusunda maalesef pek iyi
1: O
2: durumda
1: ruha,
2: değiliz.
1: o duyguya giremiyoruz
2: Evet.
1: diyorsunuz. Peki Gamze Hocam, sizin söylemek istedikleriniz var mı? Günümüz halk oyunlarında rastlıyor muyuz benzer hareketlere? Çünkü bu ritüellerdeki hareketlerin devamlılığından da sanırım söz edebiliriz, değil mi?
0: Evet Orkun Bey, doğru bir saptama. Fatih Bey'in zikrettiği gibi de şimdi devam eden hususlar da var, etmeyip yok olanlar da var tabii ki. Ama ben kendilerini de seyrettiğim zaman gerçekten o destanlarda okuduğum ya da mitik metinlerde okuduğum sahnelerin ya da bildiğim o kam ritüellerinin canlandığını hissediyorum. Aslında biz onları bugün seyrederken asırlar öncesine bir selam vermiş oluyoruz. Çünkü bizim temelimizde, kültürümüzde hiçbir kültürel özellik kaybolmuyor. Evet, form değiştiriyor olabilir. Eksileri, artıları vardır, tartışabiliriz. Fakat bir devamlılık söz konusu. Şimdi biz seyrettiğimiz zaman bizim kıymetli halk oyunlarımızı, hepsinin şamanist kökenli hareketlerin binlerce yıllık devamı olduğunu görüyoruz aslında. Evet, form değiştirdi ama varlığını sürdürüyor. Şöyle, devamlılığın temelinde de bir sekteye uğrama dönemi var aslında Orkun Bey. O da şu: Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra tabii dansla alakalı bazı soru işaretleri oluştu, inanç temelli. Küçük bir ara verildi dansa Türk sahnesinde ama daha sonrasında çok güzel bir şey oldu bence. Mevlevilik, inanç sistemi, yani semalar ve bektaşlıkla beraber semahlar bizim hayatımıza girdi. Dolayısıyla dans tekrar meşru sahnede kendisine yer buldu bizim dünyamızda. Şaman da transa geçmek için, o veç hali için dansı kullanıyordu. Bakın çok enteresan, İslamiyet geldi ama semada da, semahta da hocam çok iyi biliyor Fatih Bey, yine dansı kullanıyorlar o veç hali için. Halk oyunlarında var mı Orkun Bey? Fatih Bey beni desteklesin lütfen. Şimdi sıçrama ve diz vurma hareketleri var. Şaman da bunu yapıyordu. Biz geldik günümüze. Zeybek oyununda hala dizini sert bir şekilde yere vurma var ve fırlatma hareketleri var. Şaman da ne yapıyordu? Göğe yükselmek için, o yer çekiminden kurtulmak için bunu yapıyordu. Şimdi kolların kanat gibi açılması var. Kartalı taklit. Şaman bunu yapıyordu. Biz biliyoruz ki Erzurum yöresinin o bar oyunlarında yine bu unsur taklit ediliyor. Hala daire formu, yani kolektif ruh. Şaman bunu yapıyordu halkla beraber. Fatih Bey, oyunlarda da bu hala var değil
2: Hala
0: mi?
2: devam ediyor, evet.
0: Erzurum barında ya da diğer bizim bütün halay oyunlarımız bir daire etrafında oynanır. Buradaki amaç birlik ve beraberliği simgelemekti aslında.
2: Kesinlikle.
0: Siz çok iyi biliyorsunuz, halen öyle. Bir de ayak vuruşu, toprakla iletişim vardı. Yine bar ve halay oyunlarında ayağı sert bir şekilde toprağa, yere vurma var. Bu neydi?

0: Ve biz bunu şamanizmden biliyorduk. Çünkü şaman da yer altındaki kötü ruhları kovmak için bunu yapıyordu. Keza İslamiyet öncesi dönemde yapılan savaş dansları hala devam ediyor. Kendileri de ben çok iyi biliyorum ki sahnede dans ederken kılıçları, kalkanları kullanıyorlar. Biz onu daha önce kullanıyorduk. Kötü ruhları kovmak için hala Türk dünyasında da Anadolu'da da kendisine yer buluyor. Bir şey daha var Orkun Bey. Köy seyirlik oyunlarında da hala aslında şamanın yaptığı ritüel taklit ediliyor. Yani
1: Evet.
0: bir devamlılık tabii ki söz konusu.
1: Son olarak kılıç danslarından bahsettiniz. Ondan önce de semahtan, semazenlerden bahsettiniz. Bu noktalara değinmek istiyorum. Sondan başlayayım. Kılıç dansları dünyadaki birçok kültürde var. Türk kılıç danslarını diğerlerinden ayıran belli bir duygunun da olması lazım, değil mi? Kılıç bir dans aracına nasıl ve neden dönüşmüş sizce? Bursa Kılıç Kalkanı, Karadeniz Bıçak Oranı, Erzurum Barı gibi oyunlarda, Hançer Barı gibi oyunlarda görüyoruz bunu.
0: Şimdi şöyle Orkun Bey, önce bizi dünyadan ayıran temel bir özellik var. Ne? Bizim kılıç danslarımız. Baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde kılıç dansları var aslında. Fakat bizi ayıran nokta şu, o dünyadaki kılıç dansları biraz daha saldırganlık içeren danslar. Ama bize geldiğimiz zaman bizimkinin amacı vakur bir duruş sergilemek, mertliği ve yiğitliği temsil ettiği için bizimki orada bir ayrılıyor. Bizimki bir savaşçının ahlakını anlatmak üzere kurgulanan bir dans aslında.
1: Evet.
0: Şimdi Bursa Kılıç Kalkanı'nı andık. Bursa Kılıç Kalkanı oyunu belki de dünyanın çok nadir müziksiz oynanan oyunlarından bir tanesi. Buradaki amaç ritimle beraber o savaş sahnesini yeniden canlandırmak aslında. Ki o Türklerin o sessiz savaş disiplinini ve yüksek zekasını anlatmaya çalışmak.
1: Fatih Bey de icra etti mi bu tür oyunları? Ya da
2: Evet.
1: hala yapıyor musunuz efendim?
2: Birçoğunu hala da uygulamaktayız. Bizim kılıçlı danslarımızın çoğunda sonunda iyi biter. Yani kimse ölmez. Bu da Gamze Hocam dediği gibi bizim diğer dünyadaki kılıç danslarından ayıran özelliğidir yani. Genelde bir barış sağlanır bizim danslarımızın sonunda.
1: Bir tarafta savaş belki de sahneleniyor. Nasıl bu kılıçla neler yaptıkları belki de diğer toplumların bu kılıç danslarındaki hareketlere etki ediyor. Ama biz savaşların duygularından, kahramanlıklarından ve o ruhlarından aslında bir parça katmak istiyoruz sanırım bu kılıç oyunlarımızda.
0: Evet, çok doğru Orkun Bey ki zaten kılıç kalkanın dansa dönüşme amacı da bu aslında. Bakın çok ilginç. Aslında bir savunma mekanizmasından bahsediyoruz ama tarih sahnesinde dansa dönüşüyor. Niye? Bu tabii ki bir rastlantı değil. Askeri ve kültürel zorunluluk. Çünkü bizim zaten kültürel kodlarımızda savaş olduğu için ve kılıç bizim için çok çok önemli bir savaş unsuru olduğu için, savunma mekanizması olduğu için zaten bir yaşam biçiminin dansa dönüşüp kendine yer bulması da
1: Evet.
0: imkansız olmuyor. Bir şey soracağım müsaadenizle
1: Buyurun.
0: Fatih Bey'e. Erzurum Hançer Barı'ndaki o keskin hamleler de bunu gösteriyor değil mi? O savaşçı kimliğimizi gösteriyor bizim.
2: Kesinlikle öyle. Orada iki kişi sergiler Hançer Barı'nı. Belli başlı bir koreografisi vardır artık günümüze ulaşan. İkisi de sahne çıktıktan sonra ikisi de kendisini gösteren sert ani hareketlerle birbirlerini bıçak darbeleri mizanseni yaparlar.
1: Evet.
2: Ve dediğim gibi sonunda yine bir sulh sağlanır.
1: Güzel aslında yine sonuçta barışa dönüyor olmak. Peki az önce semah dönerken yapılan dairesel hareketlerden bahsettiniz. Bu hareketlerin gökyüzündeki gezegenlerin dönüşüyle bir ilgisi var mı? Semah ve semanın şamanizmdeki gök tanrıya ulaşma arzusuyla bir ilgisi var mı efendim?
0: Evet Orkun Bey var. Tabii sanatçımız çok daha iyi bilir ama semahta da semada da o dairesel hareketler evrenin işleyişini ve gezegenlerin dönüşüyle alakalı. Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde hiçbir şey sebepsiz değil. Hepsinin bir eski Türk inanışıyla, kozmolojiyle hep alakası var. Semahta ve semada da bu yine öyle. Yine bir taklit var Orkun Bey. Bakın İslamiyet'in kabulünden sonra hayatımıza girdi biliyorsunuz. O dönme hareketi evrenin işleyişini ve hem İslamiyet'te hem de İslamiyet öncesi düşüncedeki devir daimi sembolize ediyor. Yani dünyada bir başlangıç vardı. Tanrı'dan geldik. Tekrar Tanrı'ya gideceğiz. Yani devriye inancı var. Bakın şamanizmdeki dansta da bu böyleydi. Semah ve semada da öyle. Gök Tanrı'ya yani yaratıcıya ulaşma arzusuyla bu iki İslami dans da bu yüzden yapılıyor. İkisinin amacı aynı. Bakın form değiştirdi. İslami kimliğe büründü. Ama figürler de aynı. Amaç da aynı. İkisinde de amaç Allah'a yakınlaşmak. Yaratıcıya yakınlaşmak. Doğru mudur Fatih Bey?
2: Doğru, bir de şöyle bir şey ekleyebiliriz. Özellikle Semah'ın daha kadim bir dans olduğuna dair şöyle bir teorim var benim. Orada bir de aynı zamanda hayvansal bir figürden de besleniyor Sema. Turna'nın eşine yaptığı kurdan etkilenen bir hareketler var. Dikkat ederseniz Sema'da da hareketleri yaparken hep Turna'nın kanat çırpışı, eşine yaptığı kur ortaya çıkar.
1: O zaman Fatih Hocam size şunu sorabilirim. Bir şamanın

0: kartal gibi uçuyor ya da geyik gibi sıçrıyor olması sadece görsel bir şov değil, bir inanç temsilidir.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Tarih boyunca bütün danslarımızda hayvanların bu şeyine
0: Peki.
1: etkilenmişiz.
0: Evet. Gamze Hocam, bir toplumun hafızasında yer etmiş bir kahraman var. Bu kahramanın hareketleri var. Şunu sormak istiyorum. Halk oyunları için yaşayan tarihimiz dersek, aslında yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde. Çünkü bu kahramanın hareketi nasıl oluyor da yüzyıllar sonra bir halk oyunu figürüne dönüşüyor?
2: Evet, çok doğru bir saptama Orkun Bey. Halk oyunlarına yaşayan tarihi, hareket eden müze ya da beden diliyle yazılmış tarih desek çok doğru bir saptama yapmış oluruz. Çünkü bu kahramanlık hareketinin tarihin ilk sahnesinden hala kalıcı olması toplumsal bellekle alakalı. Biliyorsunuz programlarda hep altını çiziyoruz. Bütün kültürler için geçerli tabii, bizde de böyle. Hiçbir şey boşa gitmiyor ya da unutulmuyor. Toplumsal bellekte o bakiyenin aktarılmasıyla devam ediyor. Evet, form değişiklikleri olabilir ama devamlılık esastır.

0: yıllar yapıldı ama devam ediyor. Neden? Özellikle bu kılıç danslarında tarih kitapları şunu yazıyor Orkun Bey. Türkler kılıç kullanmakta ustadır. Ama tarih kitabı bize Bursa Kılıç Kalkanı oyununun nasıl oynandığını, o disiplinle onu yere dizini vurması ya da ayağını vurmasının şamanik döneme bir selam olduğunu yazmıyor. Yani biz onu seyrettiğimiz zaman onun tarihin tekrar canlanmış hali olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Ki kılıç kalkan oyunu özellikle bütün yörelerde oynanan en büyük ispatı aslında tarihin yeniden canlanıp dansa dönüştüğü hususunda.
1: Peki 24 asırdır yaklaşık kesintisiz devam eden bu ritmik miras, bu kültür bize Türk insanının ruh hali, ruh dünyası hakkında neler söyler?
0: Benim için en büyük mesajı bu. Bakın 24 asırdan bahsediyoruz, binlerce yıldan. Şu mesajı veriyor aslında devamlılık bize. Türk insanı için durmak varoluşuna aykırı bir yapı Orkun Bey. Bu şamanist sıçramalar, Zeybek'te görüyoruz bunu, göğe doğru sıçramalar ya da işte kolların açılıp dans figürlerinin gerçekleştirilmesi. Türk ruhunun statik değil, dinamik ve bir devamlılık içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Yani aslında biz bir dans izliyoruz ama aynı zamanda yüce Türk milletinin karakteristik yapısını da görmüş oluyoruz. Ta 24 asır öncesinden bugüne kadar. Yani bize en önemli mesajı kolektif bir bilinç yapısı, onun devamlılığı ve Türklerin özgür ruhunun bir örneği olması.
1: Fatih Hocam, Anadolu Türk danslarının çeşitliliği çok büyük bir zenginlik dedik. Gençlerin Türk halk danslarını öğrenme talebi var mı? Öğrenme talebiyle beraber seyretme istekleri de mutlaka vardır, değil mi?
2: Talep konusunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var. Sanırım bu jenerasyonun böyle bir sorunu var. Süreklilik sağlamakta sorun yaşıyorlar. Yani bir işi yaparken sürekli o işe azmetmek gerekiyor. Kolay bir iş değil. Öğrenmesi zaman alan bir iş. Emek isteyen, efor isteyen bir iş. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. En başta çok hevesli geliyorlar. Fakat uzun süreler bu işi yapmaları gerektiğini görünce çok çabuk pes ediyorlar. Ve birçok şeyi artık karşılıksız yapma istekleri yok. Gerçekten gönül işi. En başta gönül işiyle yapılacak bir iş. Bu dansı öğrenmek için büyük bir azim, heves ve aşk lazım. O konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz şu jenerasyonumuzda. Talepleri dediğim gibi var fakat azimleri aynı derecede yok.
1: Evet, yani bir futbolcu, profesyonel bir futbolcu gibi yıllarca bu işi yapmak gibi bir istekleri yok diyor.
2: Prova esnası dansçının sürekli yapması gereken şey bir sporcunun antrenmanı gibi. Bunu yapmayınca da başarı gelmiyor. Evet.
1: Peki hocam, devletin halk oyunları politikalarında ya da Fatih Bey de yanıtlayabilir bu soruyu. Yarışma kültürünün ön planda olması sizce bu sanatın sanatsal gelişimini nasıl etkiler? İleriye mi götürür yarışma durumu, yarışma kültürünün ön planda olması? Milli eğitim müfredatında halk dansları sadece özel günlerde sergilenen, oynanan bir gösteri olmanın ötesinde, yani derslerimize de girse, bunu okullarımızda, sınıflarımızda ders olarak da görsek, bu kültürle ilgili bilincimizi daha da artırmaz mı? Bilgilerimizi ya da kültürümüzü daha da iyiye, en azından içine girmemizi sağlamaz mı?
2: Kesinlikle sağlar. Ben başına dönmek istiyorum. Bu yarışma konusunda da değinmek istiyorum. Yarışma hali, yarışma mantığı dansımızı kesinlikle ileri götürür. Fakat ülkemizdeki yarışma mantığı bu işin en temel öğesi olan, yani bu işin sanat olduğu öğesine biraz karşı çıkıyor. Bu Türkiye Halk Oyunları Federasyonumuz var, biliyorsunuz, malumunuzdur. Federasyon olan bir alan olduğu için de burada sanatını icra eden arkadaşlarımız maalesef sporcu olarak adlandırılıyorlar.
1: Evet.
2: Bu bir sanat koludur. Bu işi yapanlar, icracılar da sanatçıdır.
1: Evet.
2: Ve bu sanatlarını da maalesef spor salonlarında sergilemek zorunda kalıyorlar. Sahne ışığı yok, zemini yok, kulisi yok. Bu şartlar altında sergilendiği için de, bu şartlar altında yarışıldığı için aslında yarışma mantığı şu an ileri götürmüyor danslarımızı. Yarışma mantığı okey ama dediğim gibi bunların bir sanat olduğu bilinciyle sanat nerede sergilenirse orada sergilenirsin, o şekilde yarışılsın, o zaman ileri gideceğini düşünüyorum.
1: Yani yarışılsın ama yarışmadan önce bunun bir sanat, bunun bir kültür olduğu
2: bu konuda bir hemfikir olmak gerekiyor.
1: Belirlensin ve öyle uygulansın.
2: Bu işi çünkü icat edenler sanat işi icat ediyorlar ve sanatçı olmaları gerekiyor.
0: Orkun Bey, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Fatih Bey'in saptaması doğru, katılıyorum ama şöyle bir şey var. Dans gösterilerinin sadece bir yarışmaya indirgenip senenin belli zamanları birkaç kez gösterilip sonra tekrar rafa kaldırılması bir halk edebiyatçısı olarak, alanda biri olarak beni çok üzüyor aslında. Ben gönlüm çok ister ki süreklilik arz etsin. Sadece yarışmalarda olmasın. Biz onları hep seyredebilelim. Popüler kültürde de çok çok yer almasını da arzu ederim aslında. Bir de Fatih Bey'e bir şey daha sormak istiyorum. Yarışmalarla beraber festivallerde de yine dans, işte halk oyunları icra ediliyor. Bu festivallerin bir katkısı var mı sizce alana?
2: Kesinlikle
0: ya da dikkat
2: var.
0: Çekmek için?
2: Festivalleri çok daha kıymetli görüyorum aslında. Çünkü orada gerçekten bir kültür alışverişi var. İnsanlar oraya çok daha masum duygularla kendi kültürlerini sergilemek ve gittikleri yerde kültürlerden etkilenmek, onlarla alakalı bilgi edinmek için gidiyorlar. Bu da çok daha faydalı, çok daha içten samimi olduğu için gerçekten insanları bilgilendiriyor, donatıyor.

0: atıyor, eğlendiriyor ve bu işe daha da sıcak bakmalarını sağlıyor. Gençlerimiz de çok motive ediyor aslında bu festivaller. Sonuçta bu seyahat etmeniz gerekiyor, yurt içi yurt dışı olması gerekiyor. Bu da gerçekten bu işin en büyük motivasyonlarından bir tanesi. Bu arada gençlerin talebiyle ilgili bir durum vardı. Orada da şunu söylemek istiyorum. Bu işin Türkiye'de gençlik toplulukları ve çocuk toplulukları var. Benim bulunduğum Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun çocuk ve gençlik topluluğu var. Aynı şekilde İstanbul'da, Ankara'daki bazı topluluklarımızın gençlik ve çocuk toplulukları var. Çocuklarını buraya gönderebilirler. Buralar tamamen ücretsiz ve doğru bir kültür aktarımıyla çocuklarını burada yetiştirebilirler. Çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: TRT'nin de var bu arada.
0: TRT'nin de var, evet.
1: Onu da
2: hemen teşekkürler.
0: Evet.
1: Değerli dinleyenler, Türk halk oyunları köklerini ritüellerden alarak zenginleşerek günümüze kadar gelen, her bölgede kendine özgü figürleri, müzikleri ve kostümleriyle öne çıkan kültürel kimliğin bir ifadesi olarak varlığını sürdürüyor. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu dans sanatçısı Fatih Ahmet Tektemur'la bu konu üzerine sohbet ettik. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden ve sohbetinizden dolayı.
2: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Davetiniz için sağ olun.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Ahmetcan Öztürk ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
3: Mavi Gök Yaz Yer.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Zamanın ağır ağır aktığı, taş sokakların insan adımlarıyla anlam kazandığı bir dünyadan, hızın, demirin ve buharın ritmiyle yeniden yazılan bir çağa doğru ilerliyoruz. Şehirler artık yalnızca yaşanılan yerler değil, dönüşümün kendisi. Her hat, her istasyon ve her ray, insanlığın değişen kaderine atılmış yeni bir imza gibi. Ve şimdi bu büyük dönüşümün izini sürmek, demir yolunun şehirlerle kurduğu derin ve sarsıcı ilişkiye yakından bakmak için yolculuğumuzu başlatıyoruz. Çünkü her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronunsa hem bir gözyaşı hem de bir gülümseme taşıdığı düşüncesiyle çıktığımız bu yolculuk yalnızca bir ulaşım hikayesi değil. Aynı zamanda bir zaman anlatısıdır. Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Tarih boyunca şehirler kendi ritimleriyle büyüdü. Sokaklar insan adımına göre şekillendi. Yapılar zamanın yavaş akışına uyum sağladı. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu ritim köklü bir değişimle karşı karşıya kaldı. Buharın gücüyle ilerleyen trenler ve onları taşıyan demir yolları. İşte o an şehirle hız ilk kez bu denli doğrudan temas etti. Demir yol yalnızca bir ulaşım aracı değildi. O, modernitenin en güçlü simgelerinden biri olarak geleneksel kent dokusunun içine adeta bir çizgi gibi girdi. Bu çizgi kimi zaman mahalleleri böldü, kimi zaman şehirleri ikiye ayırdı. Yüzyıllardır organik bir şekilde gelişen kentler ilk kez dışarıdan gelen bu keskin müdahaleyle yüzleşti. Rayların gelişi beraberinde bir mimari şok da getirdi. Çünkü demir yolu kendi mekansal ihtiyaç

yaptıklarını da beraberinde taşıyordu. Gar binaları, depolar, köprüler ve atölyeler. Bu yapılar çoğu zaman geleneksel mimariyle uyum aramak yerine işlevselliği ön planda tutan yeni bir anlayışın ürünüydü. Taş, ahşap ve dar sokakların hakim olduğu şehirlerde geniş açıklıklar, yüksek tavanlar ve endüstriyel malzemeler kendini göstermeye başladı. Bu değişim sadece fiziksel bir dönüşüm değildi. Aynı zamanda şehir algısını da kökten etkiledi. Mesafeler kısaldı, zaman hızlandı. Bir şehir artık sadece kendi içinde değil, başka şehirlerle kurduğu bağlantılar üzerinden de tamamlanmaya başladı. Garlar bu yeni dünyanın kapıları haline geldi. İnsanlar ilk kez bu kadar hızlı bir şekilde başka coğrafyalara ulaşmanın deneyimini yaşadı. Ancak bu dönüşüm sancısız olmadı. Geleneksel mahalle yapıları demir yolunun açtığı hatlarla parçalandı. Sessiz sokaklar trenlerin ritmik ama güçlü sesiyle tanıştı. Şehir kendi içindeki huzurlu dengeden çıkarak daha dinamik, daha karmaşık bir yapıya büründü. Bu durum bir yandan ilerlemenin heyecanını taşırken diğer yandan geçmişin dokusunu koruma çabasını da beraberinde getirdi. Zamanla şehirler bu yeni unsuru kendi bünyelerine entegre etmeyi öğrendi. Demir yolları başlangıçta yarattığı sert etkiye rağmen kentlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gar binaları sadece ulaşım noktaları değil, aynı zamanda mimari kimliğin önemli ögeleri olarak kabul gördü. Bazıları anıtsal yapılar haline gelirken bazıları şehrin hafızasına iz bırakan mekanlara dönüştü. Bugün geriye dönüp bakıldığında demir yolunun şehirle ilk teması bir kırılma anı olarak okunabilir. Bu kırılma sadece bir teknolojik yeniliğin değil, aynı zamanda yaşam biçiminin, estetik anlayışın ve mekan algısının yeniden şekillendiği bir dönemin habercisidir. Sonuçta demir yol, şehirlerin kalbine giren bir hat olmanın ötesinde insanlığın hızla değişen dünyasına açılan bir kapıdır. Ve bu kapıdan geçen her şehir, kendi geçmişiyle geleceği arasında yeni bir denge kurmak zorunda kalmıştır. Şehirler bazen yalnızca yaşanılan yerler değildir, aynı zamanda zamanın yönünü değiştiren sahnelerdir. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde İstanbul bu sahnelerden birine dönüşür. Bir yandan Avrupa'ya açılan yüzüyle Sirkeci, diğer yanda Asya'ya uzanan kimliğiyle Haydarpaşa. İki kıta, iki yakayı birbirine bağlayan yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda yeni bir çağın mimari ifadesidir artık. Garlar bu dönemde yalnızca trenlerin durup kalktığı yapılar olarak kalmaz. Onlar modern hayatın kapılarıdır. İnsanların vedalaştığı, kavuştuğu, yola çıktığı ve geri döndüğü mekanlardır. Her peron bir hikayenin başlangıcı ya da sonudur ve bu hikayeler taş ve demirin birleştiği bu görkemli yapılarda birikir. Sirkeci Garı, Avrupa'dan gelen trenlerin İstanbul'a açılan ilk yüzüdür. Doğu ile batının kesiştiği bu noktada mimari yalnızca bir yapı değil, bir temsil gücü taşır. Kemerler, süslemeler, saat kuleleri, her detay şehre geleni karşılayan bir selam gibidir. Burada mimari yalnızca işlevi değil, aynı zamanda bir kimliği de taşır. Öte yandan Haydarpaşa Garı, Asya yakasının görkemli eşiği olarak yükselir. Marmara'ya bakan cephesiyle adeta şehre karşı duran bu yapı, yalnızca bir ulaşım noktası değil, bir anıt gibidir. Limana yaklaşan gemiler için bir işaret, İstanbul'a gelenler için ise ilk izlenimdir. Simetrisi, ölçeği ve konumuyla Haydarpaşa, modernleşen şehrin yeni yüzünü temsil eder. Bu iki gar, yalnızca kıtaları değil, aynı zamanda hayatları da birbirine bağlar. Göçler, ticaret, yolculuklar ve dönüşler, hepsi bu büyük iki yapının içinde kesişir. Zamanla garlar birer mimari yapı olmaktan çıkar, şehrin sosyal merkezine dönüşür. Bekleme salonları sadece yolcuların değil, buluşmaların, ayrılıkların ve karşılaşmaların mekanı olur. İstanbul'un ritmi bu garların etrafında yeniden şekillenir. Tren düdükleri şehrin yeni sesi haline gelir. Her geliş ve gidiş kentin hafızasına yeni bir iz bırakır. Bu izler

sadece taşta değil, insanların belleğinde de yer eder. Sirkeci ve Haydarpaşa, iki farklı kıtada yükselen iki yapı olmanın ötesinde, aynı hikayenin iki farklı yüzüdür. Biri Avrupa'ya açılan kapı, diğeri ise Asya'ya uzanan eşiktir. Ancak ikisi de aynı gerçeği anlatır. Şehir artık durağan değildir, hareket eden, dönüşen ve büyüyen bir organizmadır. Bugün bu yapılar hala ayakta dururken sadece geçmişi değil, bir dönemin ruhunu da taşır. Çünkü garlar yalnızca trenlerin değil, modern hayatın da doğum yeridir. Ve her taşında, her peronunda şehirlerin değişen kaderi sessizce yazılır. Şehirler tarih boyunca kendi merkezlerini üretir. Bazen bir meydan, bazen bir cami avlusu, bazen de bir çarşı. Ancak 19. yüzyılla birlikte bu merkez tanımı kökten değişir. Artık yeni bir çekim noktası vardır. Demir yolu. Buharın gücüyle ilerleyen trenler sadece mesafeleri kısaltmaz, şehirlerin dokusunu da yeniden yazar. Rayların şehre girdiği her nokta kısa sürede bir dönüşüm alanına dönüşür. Garların çevresi yalnızca geçiş mekanı olmaktan çıkar, yeni bir yaşam biçiminin filizlendiği yer haline gelir. İşte bu alanlarda buharın estetiği olarak adlandırılabilecek yeni bir kent dili doğar. Demir yolunun çevresinde şekillenen ilk modern mahalleler geleneksel dokudan farklı bir düzen anlayışı taşır. Daha geniş caddeler, daha planlı yerleşimler ve işlevi önceleyen yapılar. Bu mahalleler hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanır. Artık şehir yalnızca yürüyerek değil, rayların sunduğu hızla da yaşanmaktadır. Bu yeni düzenin en dikkat çekici yapıları ise otellerdir. Garların hemen yanı başında yükselen bu yapılar yolcular için sadece bir konaklama alanı değil, modern dünyanın geçici evleridir. Uzun yolculukların ardından dinlenilen, yeni bir şehre ilk adım atıldığı bu mekanlar aynı zamanda değişimin de simgesidir. Otellerin mimarisi dönemin ruhunu yansıtır. Yüksek tavanlar, geniş pencereler, ferah lobiler. Hepsi hareket halindeki insanı karşılamak ve ağırlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yapılar yalnızca konforu değil, aynı zamanda yeni bir yaşam anlayışını da temsil eder. Çünkü artık şehirde kalıcılık değil, hareketlilik esastır. Demiryolu çevresinde oluşan bu yeni mahalleler farklı toplumsal kesimleri de bir araya getirir. Yolcular, tüccarlar, memurlar, yabancılar hepsi aynı alanda kesişir. Bu kesişim şehrin sosyal yapısını da dönüştürür. Daha kozmopolit, daha hareketli ve daha dinamik bir kent yaşamı ortaya çıkar. Zamanla bu bölgeler yalnızca geçiş alanları olmaktan çıkar, şehrin yeni merkezleri haline gelir. Kafeler, hanlar, dükkanlar ve otellerle birlikte demiryolu çevresi ekonomik ve sosyal hayatın kalbi olur. Buharın sesi sadece trenleri temsil etmez, aynı zamanda bu yeni yaşamın ritmini de belirler. Ancak bu estetik dönüşüm mimari bir değişim değildir sadece. Aynı zamanda insanın zamanla kurduğu ilişkinin de değişimidir. Mesafeler daha kısa, bekleyişler daha anlamlı, hareket ise hayatın doğal bir parçası haline gelmiştir. Şehir bu yeni hızla birlikte yeniden şekilleniyordur. Gün geriye bakıldığında demiryolunun çevresinde doğan bu ilk modern mahalleler ve oteller bir dönemin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkarlar. Onlar buharın taşıdığı değişimin taşlaşmış halidir. Her cephede, her odada, her sokakta bir dönüşüm hikayesi saklıdır. Ve belki de en önemlisi bu yapılar bize şunu hatırlatır. Modern şehir artık büyüyen bir alan değildir. Aynı zamanda sürekli yeniden kurulan bir yaşam fikridir de. Buharın estetiği ise bu fikrin ilk büyük mimarisidir. Sadece topraktan ibaret değildir artık şehir. O aynı zamanda görünmez sınırların, sessiz ayrımların ve zamanla oluşan toplumsal katmanların da bir haritasıdır. 19. yüzyılda demir yollarının kentlere girişiyle birlikte bu harita yeniden çizilir. Fakat bu kez çizgiler sadece mekanları değil, sınıfları, yaşam biçimlerini ve gündelik ritmi de belirliyordur. Raylar şehre ulaştığında mesafeleri kısaltmıyordur artık yalnız.

aynı zamanda mekanı da yeniden bölüştürür. İstasyonların etrafı hızla bir çekim merkezine dönüşürken bu alanlar aynı zamanda yeni bir sosyal ayrışmanın da başlangıç noktası olmuştur. Garın çevresiyle ondan uzak mahalleler arasında belirgin farklar oluşur. Bu fark sadece mimariye değil, yaşamın kendisine de yansımıştır. Bir yanda hareketin, ticaretin ve geçiciliğin hakim olduğu istasyon çevresi, diğer yanda daha yavaş, daha yerleşik ve daha geleneksel mahalleler. Bu iki dünya aynı şehir içinde fakat farklı ritimlerde var olur. Raylar kimi zaman bu dünyaları birbirine bağlar, kimi zamansa aralarındaki o keskin çizgi gibi uzanır. İşte bu çizginin etrafında istasyon caddeleri doğar. Bu caddeler modern şehrin yeni omurgasıdır. Garı merkeze alan bu akslar boyunca oteller, mağazalar, kafeler ve hanlar yükselir. Buralar sadece geniş alanlar değil, aynı zamanda yeni bir kamusallığın oluştuğu mekanlardır artık. İnsanlar sadece kendi mahallelerinde değil, istasyon çevresinde de buluşurlar, karşılaşırlar, beklerler ve bazen de ayrılırlar. İstasyon caddeleri şehrin hızla değişen yüzünü ifade eder. Burada zaman daha akışkandır. Gelenler ve gidenler bu akışın doğal birer parçasıdır. Her adım bir yolculuğun başlangıcı ya da sonuna eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeler yalnızca fiziksel bir merkez değildir, aynı zamanda duygusal bir eşik haline de gelmiştir. Ancak bu yeni merkezler beraberinde yeni bir sınıfsal görünürlük de getirir. Daha gösterişli yapılar, daha mütevazı sokaklarla yan yana var olur. Lüks otellerle küçük hanlar aynı hatta sıralanır. Bu yakınlık modern şehrin çelişkisini görünür kılar. Bir yanda hızla yükselen bir modernlik, diğer yanda yavaş akan gelenek. Raylar sadece mekanı bölmekle kalmıyordur. Artık zamanla bazı alanları birbirine zorunlu olarak bağlamaktadır. Farklı sınıflardan insanlar istasyonlarda, caddelerde ve bekleme alanlarında aynı akışın içinde karşılaşırlar. Bu karşılaşmalar şehrin görünmez sınırlarını zaman zaman geçirgen hale getirir. Zamanla istasyon caddeleri artık sadece ulaşım için kullanılmıyordur, aynı zamanda şehir hayatının yeni bir sahnesi olmuştur. Vitrinler, tabelalar, ışıklar ve kalabalıklar hepsi bu yeni kentsel dilin birer parçalarıdır. Bu dil hızın, hareketin ve karşılaşmanın dilidir. Bugün geriye bakıldığında demir yollarının şekillendirdiği bu sınıfsal mekanlar ve istasyon caddeleri modern şehrin en önemli kırılma noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu alanlar bir ulaşım ağı değildir artık. Aynı zamanda toplumsal yapının da yeniden kurulduğu mekanlardır. Belki de en çarpıcı gerçek şudur, raylar şehri bölmüş gibi görünse de aslında onu yeni bir düzlemde yeniden birleştirmiştir. Farklı hayatlar, farklı hızlar ve farklı sınıflar, hepsi aynı istasyonun gölgesinde, aynı şehrin içinde yeniden yan yana gelmişlerdir. Anadolu'nun işlerine uzanan demiryolu hatları yalnızca coğrafyayı değil, aynı zamanda kaderleri de birbirine bağlar. Kara trenler ağır ağır ilerleyen ritmiyle sadece yolcu değil, umut da taşır. Her duman bulutu bir ayrılığın, bir kavuşmanın ya da yeni bir başlangıcın habercisidir. Köylerden, kasabalardan ve küçük şehirlerden yola çıkan insanlar büyük şehirlerin istasyonlarında buluşur. Bu istasyonlar bir varış noktası olmaktan çıkmış, aynı zamanda hayatların kesiştiği büyük sahnelere dönüşmüştür. İlk kez görülen kalabalıklar, yabancı yüzler ve hızla akan şehir hayatı. Hepsi ama hepsi Anadolu'dan gelen yolculuğun belleğinde derin izler bırakır. Demiryolu şehirleri merkezlerinden değil, çevrelerinden de büyütür. Rayların uzandığı her hat boyunca yeni yerleşimler doğar. Banyoler bu yeni kentsel düzenin en görünür sonucudur. Artık şehir dışı kavramı sadece uzaklığı ifade etmiyordur. Ulaşılabilirliği de ifade etmeye başlamıştır. Trenler sayesinde mesafeler kısalır, zaman yeniden tanımlanır. Sabah banyodan yola çıkan biri gün içerisinde şehir merkezinin bir parçası olabilir. Böylece şehir sabit bir alan olmaktan çıkar, sürekli genişleyen bir yaşam ağına dönüşür. Demir yolları şehirleri büyütürken,

0: aynı zamanda onları zorlar. Artan nüfus, yoğunlaşan hareketlilik ve hızlanan yaşam kentlerde yeni bir düzen ihtiyacını doğurur. Ancak bu büyüme sancısız değildir. Plansız genişleyen mahalleler, altyapı baskısı ve değişen sosyal dengeler. Şehir kendi sınırlarını aşarken yeni bir denge arayışına girmiştir. Kaostan metropole geçiş bir ilerleme olduğu kadar aynı zamanda bir uyum mücadelesidir de. Demiryolu artık bir kültür alanıdır. Garlar, bekleme salonları, peronlar ve hatta gar gazinoları hepsi şehir yaşamının sosyal hafızasını oluşturur. Bekleme salonlarında geçen sessiz dakikalar, vedaların ağırlığı, kavuşmaların heyecanı. Gar gazinolarında yankılanan müzikler ve uzun yol yolcularının kısa molaları. Tüm bu anlar demir yolunun etrafında şekillenen bir şehir kültürünü doğurur. Raylar anıları da birbirine bağlar. Her istasyon bir hikayenin başladığı ya da yarım kaldığı yerdir artık. Ve bu hikayeler zamanla şehrin kolektif hafızasına dönüşür. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda artık anlıyoruz ki demir yolu aynı zamanda bir yaşam biçiminin de dönüşümüdür. Anadolu'nun kara trenlerinden büyük şehirlerin istasyonlarına, banyolerin doğuşundan metropollerin karmaşasına kadar uzanan bu hat, modern şehirlerin görünmeyen omurgasını oluşturur. Ve bu omurganın üzerinde hala aynı ses yankılanır. Tren düdükleriyle büyüyen şehirlerin bitmeyen hikayesi. Sevgili dinleyenlerimiz, demir yolu tarihi sadece ilerlemenin değil aynı zamanda unutmanın da tarihidir. Ancak bu unutulmuşluk bile şehirlerin hafızasında sessiz bir yankı olarak yaşamaya devam eder. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde miras ve gelecek, rayların şehir ekonomisine sürekli etkisi başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı.

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran Devletlu'nun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin, milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının inşasının ancak genç kuşaklarla mümkün olabileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bugünün güvenlik meselesi olmadığını, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti. Bahçeli, bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok, dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kaliba Afaf'ta, ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. Saldırıyı şiddetle kınayan Suriye yönetimi de konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Gazze 2025'te de en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge oldu. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da

0: en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesindeki liman, altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar, Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki seçkin platformlar Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen Teknofest Mavi Vatan öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı. Orta Doğu'da süren gerilim petrol fiyatlarını yeniden 90 doların üzerine taşıdı. Hızlı yükselişlere değerli metaller mola verdi. Altın fiyatları 1,5 ayın zirvesinden hafif geri çekildi. Gümüş ise 100 liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ve spor, Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta sarı lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berna 32, Viyana 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam 21 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33, Tiran 34 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydı.

0: her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizler.
1: Son vapurla ayrıldı limandan. Son tren içim içisip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 11.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Spikeriniz ben Gülnur Akalın. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının inşasının ancak genç kuşaklarla mümkün olabileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bugünün güvenlik meselesi olmadığını, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. Saldırıyı şiddetle kınayan Suriye yönetimi de konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Gazze 2025'te de en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge oldu. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesindeki liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki seçkin platformlar Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen Teknofest Mavi Vatan öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı. Nemrut Kalderası Milli Park ilan edildi. Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alanın Nemrut Kalderası Milli Parkı ilan edilmesine karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ve spor, Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı yarın başlayacak. Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor'sa Ferencvaros'u Türkiye saatiyle 20'de ağırlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berna 32, Viyana 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam 21 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33, Tiran 34 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu güzel bir gün diliyoruz. Türkiye'de saatler 11.07'yi gösterirken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında telefon bağlantılarımız olacak. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız. Birleşik Devletler'deki gündemi ve gelişmeleri TRT

0: Washington muhabiri Tuna Şanlı bizlere aktaracak. Daha sonra İran'a uzanacağız. İran'daki gelişmeleri ise TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan dinleyeceğiz. Bugünkü konuğumuzsa TRT Haber editörü Salih Kaya bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Efendim basın turuna ilk olarak Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti "O haritayı yırtan hamle" başlıklı. Türkiye, Fethiye, Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını yırtıp attı. Profesör Juan Luis Suarez de Viverio, 2007 yılında bir Akdeniz haritası çizdi. Viverio'nun çalıştığı Sevilla Üniversitesi'nin adını taşıyan haritaya göre ülkeyi oluşturan her adanın kendi kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölgesi olabiliyor. Sevilla haritasının hukuki geçerliği yok. Buna rağmen Yunanistan Ege Denizi'nde hakimiyet kurmak için haritayı fırsat olarak görüyor. Hürriyet Gazetesi'nin bir diğer haberi Atina'da fırtına endişesi. Türkiye'nin son hamlesi Atina'da depreme yol açtı. Yunan gazeteleri "Fırtına geliyor, Ankara sakin sulardan vazgeçti" başlıklarını kullandı. İki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin yaklaştığını savundu. Yunanistan uluslararası destek arıyor. Hürriyet Gazetesi'nden aktaracağımız son haber çerçeve. Tamam, kurul toplanıyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle tespit ve teyit aşamalarını yürütecek olan kurul ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak dedi. Basın turunda sırada Yeni Şafak gazetesi var. "Süreci samimiyet ve titizlikle yöneteceğiz" başlıklı haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devlet kurumlarını ve görevlilerini tebrik eden Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haberi "Terörsüz Türkiye bölgesel istikrarın anahtarı" başlıklı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'nin güvenlik yanında ekonomik, diplomatik ve bölgesel istikrar anahtarı olduğunu, emperyalizmi bozup Türk barışını inşa edeceğini, demokrasiyi güçlendireceğini" söyledi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir" dedi. Yeni Şafak gazetesinden aktaracağımız son haber Aksa'da resmi işgal başlıklı. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Yahudi tapınağı inşa etme girişimlerini gizlemeyen İsrail, Aksa'da Yahudilerin ibadet etmesine ilk kez resmen izin verdi. Polis, Yahudi işgalcilerin Siddur adı verilen Yahudi dua kitaplarıyla Aksa'ya girmelerine izin verdi. Bu tür uygulamalar geçmişte resmi onay olmadan gerçekleşiyordu. Middle East'a bilgi veren bir kaynak, "Ben ziyaretçi olarak geldiğimde sizin kurallarınıza uyarım, ancak bugün onlar kendi kurallarıyla geliyor" dedi. Efendim sırada Sabah gazetesi var. "Orta Doğu'nun yeni mimarı Türkiye" başlıklı haber. Erdoğan-Trump telefon görüşmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Soykırımcı Netanyahu panikte. İsrail basını görüşmeyi büyük hamle olarak duyurdu. İngiliz Telegraf, "Mekke İttifakı için Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör" başlığını attı. Avrupa medyası ise Erdoğan'ın Trump'a İran'la müzakereleri sürdürmesi çağrısı yaptığını aktarırken, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağırlığına dikkat çekti. etti. Sabah gazetesinin bir diğer haberi Meta'ya ağır suçlama kamu düzenini bozuyor. Çocukları ekrana bağımlı hale getiren Meta şirketine karşı açılan tarihi dava Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmeye başlandı. Algoritmalarıyla gençlerin psikolojisini ve toplumsal sağlığı tehdit eden şirket kamu düzenini bozmakla suçlanıyor. Sabah gazetesinin son haberi Fenerbahçe ile ilgili Fransa'da turu geçeriz başlıklı. Fenerbahçe evinde Lyon'la berabere kaldı. Sarı lacivertler avantajı kullanamadı. İş rövanşa kaldı. Mason Greenwood mükemmel bir gol attı. Yorulana kadar da kalitesini gösterdi. Takımın en iyileri Kante, Guendouzi ikilisi ve çok dikkatli oynayan Nathan Ake'ydi. Rövanş kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi ümidi devam ediyor.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Basın turundaki birlikteliğimiz Akşam Gazetesi ile devam ediyor. Sınırda Amerika Birleşik Devletleri'ne kızdıran saldırı. İsrail jetleri dün Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü 8 ayrı saldırıyla hedef aldı. ABD özel temsilcisi Tom Barak, Türkiye topraklarına yaklaşan jetlere önlem alabilirdi, neyse ki sağduyulu davrandı, endişeliyiz diyerek İsrail'i uyardı. Sıcak 10 gün bunaltacak. Türkiye yarından itibaren Afrika ve Basra'dan gelen iki sıcak hava dalgasının etkisine girecek. İstanbul'da sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak. Yapay zeka rekor kırdı. Bir diğer haberimiz, yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Kontenjanların %99,5'u doldu. Bu yıl ilk kez açılan yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm mesleklerine yönelik programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Basın turunda son olarak Milliyet Gazetesi var. Gençleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum dedi. Yapay zeka ordusu kuruluyor. Bir diğer haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı konulu genelge resmi gazetede yayımlandı. Toplam 5 milyon vatandaşa yapay zeka farkındalığının kazandırılmasının amaçlandığı süreçte ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirilmesi planlanıyor. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız son haber, İsrail askerinden Nazi yöntemi. Soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde alıkoyduğu bir Filistinliyi alnına 44 yazarak işaretlemesi tepki çekti. 44 rakamının Nazi Almanya'sında SS örgütünün kullandığı çift şimşek anlamına geldiği özel bir timin kollarının iç tarafına yaptırdığı dövme olarak biliniyor.

0: dış basın.
1: Rusya'nın Sputnik Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD toprağı olarak nitelendiren bir görseli Truth Social hesabından paylaştığını duyuruyor. Trump'ın paylaşımında İran'la Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı'nın haritasının yer aldığı bir grafik kullanıldı. Görselde Boğaz daire içine alınırken haritanın üzerinde yeni ABD toprağı ifadesinin bulunduğu bir başlık yer aldı. Bu arada Trump'ın paylaşımına tepki gösteren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz ifadelerini kullandı. Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran Meclis Başkanı Kalibafa'nın Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan Boğaz'ın açılmayacağını söylediğini bildiriyor. Kalibaf, ablukanın kaldırılması, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması, tüm cephelerde tehdit ve askeri operasyonların sona erdirilmesi ve mutabakatın diğer şartları yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Mutabakat kapsamında bir süre ablukanın kaldırılması ve ateşkes konusunda elde edilen fırsatın İran'ın ekonomik dayanıklılığını artırmasına ve savunma kapasitesini yeniden yapılandırmasına önemli katkılar sağladığını ifade eden Kalibaf, İran'ın bu süreçten yararlandığını söyledi. Kalibaf, İran İslam Cumhuriyeti, düşmanın eylemleri ve müdahalelerinin boyutuna bağlı olarak ona öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır ifadelerini kullandı.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Suriye'nin Sana Ajansı, Suriye'nin İsrail'in İdlib ilindeki Ebu el-Zuhur askeri havaalanını hedef alan hava saldırılarını en sert ifadelerle kınayarak bunların ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlaliyle bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdiğini aktarıyor. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Suriye Devleti'nin itidalini koruduğunu, istikrarı pekiştirmek ve tırmanışı önlemek için çalıştığı bir dönemde, 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar devam eden İsrail saldırılarının, İsrail işgalinin bu çabaları baltalama ve bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimlerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada Suriye'nin bu tırmanışın sorumluluğunu İsrail işgaline yüklediği, uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi'ni bu saldırganlığı açık biçimde kınamaya ve Suriye egemenliğine yönelik tekrarlanan İsrail ihlalleri karşısında kararlı bir tutum almaya çağırdığını vurguladı. Suriye'nin uluslararası hukuk ve teamüllerin güvence altına aldığı meşru yollarla haklarını ve ulusal çıkarlarını savunmayı sürdüreceği kaydedildi.

0: Fransa'nın Euronews ajansı, Almanya'nın Beşar Esad sonrası dönemde Suriyeli sığınmacılara yönelik politikalarını sıkılaştırdığını yazıyor. Habere göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin mülteci statüsünü geri aldığı Suriyelilerin sayısı giderek artıyor. Dairenin koruma statülerini daha katı bir incelemeye tabi tutmasıyla birlikte 2026'nın ilk 6 ayında dosyası ele alınan 8320 Suriyelinin %23,2'sinin koruma hakkı iptal edildi. Bu durum oranın kısa süre içinde hızlı arttığını gösteriyor. 2025 yılının tamamında yapılan incelemeler sonucunda Suriyeli sığınmacıların yalnızca %3,7'si koruma statüsünü kaybetmişti. 2024'te ise bu oran %3,1 seviyesindeydi. Bu yılın Mayıs ayında ise iptal oranı zaman zaman %30'un üzerine çıkmıştı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini duyuruyor. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, kent ve çevresine 620 insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Sobyanin, Rus güçlerinin bu İHA'lardan 180'ini Moskova bölgesi semalarında düşürdüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya toprakları ve Kırım üzerinde 791 İHA saldırısı püskürtüldüğünü de duyurdu. İngiltere'nin BBC ajansı, Rusya'nın İngiliz yapımı insansız hava araçlarının Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığının doğrulanmasının ardından İngiltere'yi Ukrayna krizinin kasıtlı olarak tırmandırılmasını tercih etmekle suçladığını yazıyor. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, böyle yaparak Birleşik Krallık, kanlı suçların ve terör saldırılarının suç ortağı ve faili konumunda yer almaktadır ifadelerine yer verdi. Açıklamada, Londra'nın eylemleri kaçınılmaz olarak sonuçlar doğuracak ve bunun hesabını vermek zorunda kalacak denildi ve çatışmaya ne kadar çok dahil olursa ödeyeceği bedel o kadar da yüksek olacak diye ekledi. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini sayfalarına taşıyor. Türk Hava Yolları, British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı başlığıyla yayımlanan haberde,

0: Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun Türk Hava Yolları'na geniş bir transfer pazarı sunduğu ayrıca vurgulandı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Birleşik Devletler'deki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanıyoruz.
1: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere olmadığı Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump tarafından teyit edildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la devam eden ya da planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini korumaktadır. Hürmüz Boğazı açık ve işlevseldir. Tüm mayınlar kaldırılmış ve imha edilmiştir ifadelerini kullandı. Ancak Trump Hürmüz Boğazı açık ve işlevseldir dese de piyasaların verdiği tepki ve küresel petrol fiyatı tam tersini söylüyor. Küresel petrol fiyatında birkaç gündür yaşanan artış Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin çok da sağlıklı yürütülmediğini gösteriyor.
2: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sekteye uğramaması için Amerikan ordusunun İran hedeflerine yönelik nokta atışlı saldırı olasılığı artsa da tarafların gerginliği daha büyük boyutlara tırmandırmayacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Diğer taraftan geçtiğimiz aylarda taraflar arasında askeri temas yaşandığında bile müzakere yapıyoruz diyen Donald Trump'ın şu anda görüşmüyoruz, planlanmış bir görüşmemiz yok ifadelerini kullanması gerginliğin belli bir düzeyde devam edeceğini de gösteriyor.
1: Öte yandan her ne kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçişler sağlıklı yürütülmese de Boğaz'ın büyük oranda Amerikan ordusunun kontrolü altında olduğu şeklinde bölgeden haberler geliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçebilen gemilerin büyük bölümünün Umman'a yakın rotayı takip ettiği, Amerikan donanması da gemi ve tankerlerin İran tarafından saldırıya uğramasını önlemek amacıyla devriyelerini arttırdığı haberleri geliyor. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak tasvir ettiği paylaşımı burada esprili bir paylaşım olarak değerlendirilirken, diğer taraftan Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nı tam olarak kontrol altına almak için gelecekte operasyonlarını artırabileceği görüşü de ağırlık kazanıyor. Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden, savaşı kazanma yolunda çok büyük bir adım atmış olacak. Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yapılacak seçime kadar tarafların birbirlerine yönelik ekonomik yıpratma hamlelerinin artarak devam etmesi bekleniyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
0: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
3: İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirtilen 60 günlük süre bitti. İşin doğrusu acaba uzayacak mı diye gündemdeyken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da mutabakatı uzatmak istemiyoruz dedi. Trump, İran anlaşma yapmak istiyor ancak benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. Bakın biz orada tek bir nedenle varız. İran nükleer silaha sahip olamaz ve olamayacak da. Amerikan basınında yine konuşan Trump, Umman'ı Hürmüz'de ABD'nin faaliyetlerine engel olması durumunda askeri güç kullanmakla da tehdit etti. Trump, Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadesinde bulundu. Tabii ki Tahran'dan da buna tepkiler geldi. İşin doğrusu İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ABD'nin geçici anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye kadar kapalı kalacak dedi. Yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu anlaşmanın uygulanmamasında İsrail'in rolüne işaret etti. Mütabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engel İsrail'dir dedi. Arakçı varılan mütabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı. Bu nedenle ABD'nin iki haftadan kısa bir süre sonrasında mütabakatı ihlal etmeye başlayarak İran'a saldırmaya başladığını dile getirdi. Öte taraftan Katar açıklamada bulunarak eğer İran'la Umman anlaşırlarsa bu Amerika Birleşik Devletleri ile yapılabilecek görüşmeler noktasında ciddi katkı sağlar dedi. Öte taraftan İran'ın 2 Mart'ta İsrail-Amerikan savaşı sırasında düşürülen

0: iki uçağı vardı. O uçakta dört tane pilot vardı. Üçünün kurtulduğu ve Katar tarafından esir alındığı söyleniyor İran makamlarınca. Ancak Katar bunu kabul etmedi. Pilotlardan bir tanesinin ise hayatını yitirdiği dile getirildi. Katar yetkilileri açıklama yaptılar. Biz dediler İran'a gerekli olan daveti yaptık. İran henüz davete icabet etmedi. Öte taraftan Kızıl Haç çağrısını da biraz medyaya dönük bir çalışma olarak algıladıklarını dile getirdiler. Bakalım süreç içerisinde var olan bu yoğunluk, var olan bu karşılıklı atışmalar nereye varacak? Onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra olabilecek gelişmelerle tekrar Tahran'dan, İran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a da teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü konuğumuz Salih Kaya, TRT Haber editörü. Telefon hattımızda. Salih Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk herkese.
1: Efendim son günlerin en sıcak başlığıyla başlayalım istiyorum. Terörsüz Türkiye süreci, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun dün resmi gazetede yayımlandı. Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuş oldu ve ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Bu toplantının içeriği ve süreçte bundan sonrasıyla alakalı neler söylersiniz?
2: Öncelikle terörist Türkiye yasası olarak yani sizin de ifade ettiğiniz güçlendirme kanunu yani milli dayanışma toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun nasıl kabul edildi ona bakalım. Şu an mecliste 600 milletvekili var diyoruz ama totalde faaliyet gösteren 592 milletvekili var. 592 milletvekilinin 467'si evet oyu verdi. Yani neredeyse bir ulusal mutabakata vardık bu konu üzerinde. Ve kanunun detayına baktığınızda da aslında milli MYK'lar tarafından da aslında kanunu kabul edildi. Yani her partinin yönetim kurulundan bu kanuna ilişkin aslında olur çıktığını görüyoruz. Bu da sevindirici bir haber. Niye? Sadece bu sürecin, terörist Türkiye sürecinin AK Parti ve MHP tarafından sahiplenilmediğini, aynı zamanda CHP'den ve Yeni Parti'den de çok büyük bir destek gördüğünü de görebiliyoruz. Yani hani sürecin taraflarına baktığımızda hep ne deniyordu bize? Cumhur İttifakı ve aslında DEM Parti bu sürece katkı sağlıyor. Diğer tarafta yani ana muhalefet dediğimiz güncel durumdaki tabloda ana muhalefetten çok bir katkı gelmiyor diye bir söylem vardı. O oylama öncesinde bu söylem öncelikle yıkıldı. Bu çok değerli bence. Çünkü bundan sonraki günlerde kurulun faaliyetleri artık daha az eleştirisi konulacak ya da daha az siyasete malzeme olacak diyebiliriz. Süreç peki nasıl işleyecek siz de ifade etmiştiniz. Cevdet Yılmaz bir tweet attı ve tweetinde inşallah 24 Ağustos'ta çalışmalara başlıyoruz dedi. Çalışmalara başlayacak olan kurul MGK'nın yani Milli Güvenlik Kurulu'nun aslında riyasetinde faaliyet gösterecek. Çifte bir kurul mekanizması kuruluyor. Birincisi MGK yani Milli Güvenlik Kurulu bu süreci özellikle de silah bırakma sürecini yakından izleyecek. İkincisi ise siyasi kanat biraz da. Cumhurbaşkanlığı Başkan Yardımcısı tarafından organize edilecek kurulda da Cevdet Yılmaz liderlik edecek ve Cevdet Yılmaz'ın olduğu kurulda hem siyasi parti temsilcileri olacak hem de MGK'dan bazı isimleri göreceğiz. Bu da bize şunu gösteriyor. Terörist Türkiye süreci çözüm sürecinden farklı olarak hem sahada sürecin yönetilmesi ve idare edilmesini önem atfetmiş hem de siyaseten taraftan uzlaştırılması noktasında çok önemli bir adım aslında atmış. Özellikle de çözüm sürecine göre. Çünkü çözüm sürecinde ne konuşuluyordu hep? Yani 2014 yıllarında ne hep görmüştük? Siyasi partiler arasında diyalog süreci vardı. Daha sonrasında bu diyalog tamamlandıktan sonra aslında bunun akabinde bir sahada bir değişim görecektik. Bu sefer süreç aslında bunu baş aşağı ediyor. Nasıl?

0: Önce sahada silahlar toplanacak. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yardımcısının riyasetindeki kurulda bu silah toplama süreci aslında değerlenecek. Bu çok değerli. İkincisi, süreç nasıl işleyecek demiştik. Sadece Türkiye olarak düşünmemek lazım. Yani sadece PKK silah bırakmıyor. Çünkü terörist Türkiye sürecinin hedefi neydi? PKK örgütünün diğer ülkelerdeki tüm yapılanmalarıyla beraber aslında silahlarını bırakması ve barış ve demokrasi sürecine geçmesiydi. Ki MGK'nın bildirisinde, yani ilk açıklanan yazılı bildirisinde, bu sürecin sadece Türkiye'de değil Suriye'de ve Irak'ta da kontrol edileceği bize söylendi. Bu aslında çok değerli, çünkü siz bir örgütün herhangi, yani özellikle PKK gibi çok taraflı bir terör örgütünün sonunu getirmek istiyorsanız sadece bir ülkedeki kaynağı kurutmanız maalesef yeterli olmuyor. Çünkü 90'larda da biz bunu gördük. Bir yaşları yeten büyüklerin hem gaz haberlerini hatırlayacaktır, hem de belki şehit ve gaz yakınları da bizi dinliyorsa sahada neler yaşandığını ilk bil onlar daha iyi bilecektir. Sahada biz PKK terör örgütünü zayıflatıyorduk. Hatta silah bırakmaya kadar getirmiştik 99'da. Ancak günün sonunda ne olmuştu? PKK'nın özellikle de Suriye yapılanması ve Irak yapılanmasından aldığı silahını destekle beraber Türkiye'de 2005'ten sonra yine faaliyetlerin arttırdığını görmüş. Demek ki biz Suriye ve Irak'ı da halletmeden Türkiye'deki süreç ne kadar ilerlerse ilerlesin maalesef istenilen sonucu alamayacağız. Ve bunu geçmiş tecrübelerden değerlendirerek bu seferki terörist Türkiye sürecinde taraflar gerekli mekanizmaları kurmuşlar. Şimdi yasaya bakalım. Yasa ne içeriyordu? Şimdi yasanın içeriğine baktığımızda 2005 ve öncesi suçlar yasa kapsamına alınmamıştı. Bu da çok değerli, çünkü 2005 ve öncesi süreçte, yani demin de vurguladım aslında, 90'lardan 2005'e kadar yine bir süreç olmasa da bir PKK'nın silahsızlandırılması evresi vardı. O dönemde bazı sözler verilmişti Türkiye devletine, ancak maalesef PKK terör örgütü sözünü ihanet etmişti ve 2005'ten sonra yine öldürmeye, özellikle de öğretmenleri hedef almaya, askerleri hedef almaya devam etmişti. Yani 2005 öncesinin bu kanun kapsamı dışına alınması çok değerli. İkinci noktada 2005 öncesi suçlar doğru kanun kapsamı dışında, ama 2005'ten sonra da hasten adam öldürme suçunun yer almaması aslında. Hani bu barış sürecinde kasten adam öldüren, kasten terör faaliyeti yürüten kişilerin bu kanun kapsamında affedilmemesi çok değerli ve MGK'nın aslında yürüteceği süreç tamamen bununla alakalı. Yani silah bırakılacak, doğru. Bunu MGK sahada takip edecek. Ancak bunun yanı sıra da bazı af çağrısında bulunan kişiler, yani topluluklar diyelim, af bulunmak istenen kişilerin de gerçekten bu kritere uygun olmadığını da değerlendirecek MGK. Önümüzdeki günlerde biz, özellikle de önümüzdeki 6 ayda hangi gruplar bu kanun kapsamında affa başvuracak yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu teklifin ya da bu kanunun, daha doğrusu bu kanunun önümüzdeki günlerde silah bırakma sürecini gerçekten verimli bir şekilde sağlayıp sağlamayacağını bu 6 ayda rahatça görebileceğiz.
1: Salih Bey, biraz evvel siz de değindiniz. Komşumuz Suriye'de de benzer bir süreç var. Buradan devam edelim istiyorum. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Hilali, örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını söyledi. Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin de altını çizdi. Terörsüz Türkiye süreci ile bağlantılı olarak Suriye'deki durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Suriye biraz daha aslında farklı bir vaka, ama tabii ki bizim terörist Türkiye sürecimizde eş güdümlü olarak hareket ediyor Suriye sahasında. Niye öyle dedin diyeceksiniz. Çünkü 29 Ocak mutabakatı var Suriye'de. Peki o ne? Sayın dinleyenlerimiz için biraz daha açalım. Suriye merkezi hükümetine karşı Aralık ayında, Aralık 2025'te YPG terör örgütü elinde tuttuğu bölgelerde başkaldırıda bulunmuştu. Nasıl bir başkaldırıdan bahsediyoruz? Muhalifler basılmıştı. Suriye Merkez Hükümeti'ne mensup ordu üyeleri, özellikle de Rakka ve Deir Zor'da saldırıya maalesef maruz kalmıştı. Haseke taraflarına baktığımızda Merkez Hükümet'in gönderdiği valiler, Merkez Hükümet'in gönderdiği ordu mensupları ve Merkez Hükümet'in gönderdiği hukuk adamları diyelim, kanun adamları, yani savcılar ve hakimler Haseke'ye alınmamışlardı. Ve aksine silah zoruyla bu Haseke vilayetine terk edilmesi rica edilmişti bu kişilere. Ne oldu daha sonrasında?

0: Suriye Merkezi Hükümeti yerel işletmelerle anlaşarak aslında YPG'ye bir bence haklı olarak bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda YPG terör örgütünün elebaşı İsmim Salih silahların bırakılacağına söz verdi. Özellikle de sınır kapılarında yani Türkiye-Suriye sınırında YPG'nin düzeni bozucu, istikrarı hedef alan saldırılarına artık son vereceğinin sözünü vermişti. Yani mutabakatın ana amacı buydu. Mutabakatta öngörülen süre aşılmak üzere. Çünkü mutabakat bize ne diyordu? En geç bir yıl içerisinde süreç tamamlanması gerekiyor. Yani bu süreç nasıl tamamlanacak? YPG unsurları Suriye Merkez Hükümeti'ne entegre olacaklardı ve yerel vilayetlerde, yani yerel valiliklerde diyelim daha doğrusu, valiliklerdeki personel Suriye Merkezi Hükümeti'nin atadığı kişiler olmak zorundaydı. Şimdi Türkiye'de terörist gösterecek biliyorsunuz. Tabii 1,5 senedir neredeyse hazırlanıp pişen bir süreç ama Suriye sahasında biz YPG'nin fiili olarak aslında silah yani çatışma bakımından kaybettiğini gördük. Ve Suriye'de YPG'nin özellikle de dayandığı sosyolojik tabanın kaybolduğunu, erozyona uğradığını da görmüştük. Demek ki Suriye'deki süreç bizden biraz daha önce başlamış. Ancak günün sonunda terörist Türkiye süreci, Türkiye'nin yürüttüğü süreçle Suriye'nin süreci bir noktada artık birbiriyle mörslenecek, yani birleşecek. Bu birleşme sonrasında sıra Irak'a kalıyor. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle Irak'tan da yeni haberler duymaya devam edeceğiz ki PKK'ya sona erecekse sizin de dediğiniz gibi aslında hem Suriye'de hem Irak'ta yeni gelişmelerin yaşanması bence muhtemel diyelim.
1: Evet. Efendim yine Suriye'den bir gelişmeyle devam edelim. Suriye'de Şam 4. Ceza Mahkemesi devrik rejimin lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı verdi. Aynı mahkeme 11 Ağustos'ta Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'la kuzenleri Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında da idam kararı vermişti. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu tarihi kararlar Suriye için ne anlama geliyor?
0: Suriye'de peaceful transition, yani barışçıl geçiş dönemi yavaş yavaş tamamlanıyor diyebiliriz. Ne diyeceksiniz? Çünkü teorik olarak baktığınızda bir ülkede bir iç savaş çıktıysa bu iç savaş sonrasında bir siyasi güç artık kendini stabilize edebilip istikrarı sağlayabildiyse bir sonraki süreç mahkeme sürecidir. Yani teori de bize bunu diyor. Biz bunu nerede gördük? Ruanda'da da gördük. Aynı süreci biz Libya'da da görmeye başladık. Yavaş yavaş Libya'da belki önümüzdeki haftalarda daha çok konuşmaya başlayacağız. Hakeza Demokratik Kongo'da da görmüştük. Şimdi sıra biraz da Suriye'ye geldi. Niye? Çünkü artık Ahmet Eşşara hükümeti tamamen gücünü topladı. Kendi hükümetini tabiri caizse köklerini toplumun içerisine kadar salabildi. Kurumlardaki etkin kontrolünü sağladı. Sıra şimdi mahkeme sürecinde. Şimdi Beşar Esad'a yönelik böyle bir kararın çıkması sembolik açıdan çok değerli. Çünkü siz 14 yıl ülkenize zulmederseniz, kendi halkınızı hedef alıp bombalarsanız günün sonunda tabii ki size karşı böyle bir mahkeme kararının çıkması oldukça doğal. Mahir Esad niye peki diyecektir sayın dinleyicilerim. Çünkü Mahir Esad, Beşar Esad'ın başkomutanıydı. Yani Genelkurmay Başkanıydı. Şimdi Mahir Esad bazen özellikle de 2014-2017 yılları arasında bazen Beşar Esad'ın dahi haberi olmadan bazı biyolojik ve kimyasal silahları kullandı. Özellikle de Kürt kökenli Suriye vatandaşlarının bolca yaşadığı, çokça yaşadığı Suriye'nin kuzeyinde yani Hateke bölgesinde. Hakeza İdlib'de yine fosfor bombalarının kullanıldığı iddia edildi. Yani Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad da sütten çıkmış bir arkadaşlık değil. Ancak üzücü olan şu, saydığınız isimlerden sadece biri dışında yani eniştesi dışında Beşar Esad'ın hiçbir ülkede değil. Yani hukuk böyle bir karar aldı ama
1: Evet.
0: maalesef bu kararı yani bu kararı uygulayabilecek herhangi bir kuvvet yok. Beşar Esad'ın nerede olduysa meçhul. Uluslararası medyada yayınlanan pamfletlerde yani bilgi broşürlerinde ya da haberlere baktığımızda Beşar Esad'ın Moskova'da olduğu iddia ediliyor. Ancak nerede olursa olsun eğer Rusya'daysa, eğer Avrupa'nın herhangi bir yerindeyse belki Türkiye ile işbirliği içerisinde yani Interpol arama kararı çıkartarak ya da farklı bir task force yani görev gücü kullanarak bu kişilerin kesinlikle Suriye'ye iade, ekspatriye edilmesi gerekiyor. Yani Suriye devletine geri iade edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bence Şara hükümeti daha da stabiliteyi, istikrarı sağladıktan sonra bu adımları da atacaktır diyebiliriz bence.
1: Evet. Efendim İsrail'deki seçim kampanyasıyla devam edelim. Netanyahu liderliğindeki Likud'un Tel Aviv'deki seçim afişlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dini lideri Müçtebah Hamaney, Hizbullah lideri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı

0: Zohran Mamdani aynı görselde yer aldı. Burada paylaşılan mesajda Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar, onların kazanmasına izin vermeyin minvalinde ifadeler vardı. Netanyahu da aynı görseli sosyal medya hesabından paylaştı. İsrail'in iç ve dış politikada sıkıştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir aktörün üstlendiği arabuluculuk rolleri ve imzaladığı yeni stratejik anlaşmalar Tel Aviv'deki karar alıcılar ve kamuoyunu bayağı derinden sarsmış anlaşılan. Neler söylersiniz İsrail'de yaşananlarla ilgili?
1: Netanyahu oy kaybediyordu aslında. Hani seçimlere giderken de İsrail siyasetine bakma fırsatınız olduysa Netanyahu'ya karşı özellikle de genç kesimden çok büyük bir eleştiri var. Niye? Çünkü İsrail'de zorunlu askerlik uygulaması yaklaşık 26 ay sürüyor. Evet. Seniz askere çağrıldıktan sonra neredeyse 2,5 yılınız askerde geçiyor ve aktif çatışma var. Hatırlarsanız yine savaş devam ederken İsrail 400 bin kişilik bir rezerv ordusunu çağırmıştı. Rezerv ordusu ne demek? Askerlik görevini tamamlamış, askerliği bitmiş, daha sonrasında gündelik yaşama dönmüş kişiler. Yani işiniz gücünüzün ortasına yine sizi askere çağırdınız, tüm düzeniniz bozuldu. Peki Netanyahu nereden oy devşirebilir? Çünkü gerçekten iç politikada, iç siyasette popülerliği çok düştü. Yani aşırı Yahudileri saymaz, yani bu kipa takar, sizin de bildiğiniz uzun sakal bırakan Yahudi kesimini saymazsak, İsrail iç politikası Netanyahu büyük ihtimal hükümeti kaybedecek. Ki seçimlerin çoktan yapılması lazımdı. 7 Ekim olayları bahanelerek iki kere ertelendi İsrail'deki seçimler. Afişte İran'ı görmek bence çok mantıklı. Niye? Çünkü savaş yürütüyor İsrail, doğru. Ancak orada iki karakter var. İkisinin olması bence çakla mantığa sığmıyor. Birincisi Zohran Mamdani. Zohran Mamdani New York Belediye Başkanı. Herhangi bir senatör yetkisi yok. Herhangi bir temsilciler meclisinde bir görevi yok. Sadece açıklamalarıyla, beyanatlarıyla Amerikan kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor. Ve Mamdani kendi ülkesinde demokrat olarak nitelendiriliyor. Hatırlayalım, 1970-80 arası Netanyahu ABD'de doktora çalışmalarını yürütürken kendisi de demokrat olarak nitelendiriliyordu. Yani Nixon'la, Nixon döneminde bir çatışması vardı Amerikan kamuoyuna yansıyan. İkinci isim daha da ilginci bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i One Minute çıkışıyla belki hedef almış olabilir. Çünkü haklı bir çıkıştı bence. Alabilir. Ancak bugüne baktığımızda İsrail ile Türkiye'nin doğrudan bir teması yok. Yani diplomatik ilişkileri askıya alınmış durumda. Ticari ilişkileri neredeyse yok. Ve bölge devletleriyle Türkiye'nin sadece tek etkileşimi bu savaşın bitmesi için arabuluculuk yapmak. Yani peace brokering yapıyor temelde Türkiye. Barış arabuluculuğu yapıyor. Peki o zaman niye Erdoğan hedef alıyor ki? Cevap basit. Savaş devam etmezse Netanyahu ve oğlu hem mali yolsuzluk hem de zimmete para geçirme suçundan yargılanacaklar. Ve Erdoğan gibi bir figürü aslında hedefe koyarak savaşın devam etmesini istediğini gösteriyor bir. İkincisi Erdoğan figürünü diabolize ederek, yani şeytanlaştırarak kendi iç siyasetinde kendi yürüttüğü haksız savaşı da aslında justify etmek istiyor. Yani gerekçelendirmek istiyor. Çünkü Netanyahu'ya göre savaş sadece Gazze için verilmiyor. Savaş sadece Lübnan için verilmiyor. Savaş Osmanlı yayılmacılığını sözde tabii ki tırnak içerisinde. Osmanlı yayılmacılığını engellemek için veriliyor. Ancak haritaya baktığımızda ya da güncel siyaseti okuduğumuzda yayılmacılık yapan tek ülke var bölgede, o da İsrail. Yani aslında Netanyahu bir varlıksal paradoks oluşturarak, yani Türkiye yayılmacı gösterip kendisini buna müdafaa eden kısımda göstererek kendi seçmenine şu mesajı veriyor. Ben eğer seçimi kaybedersem tüm Orta Doğu'da İsrail'in mevcudiyeti Erdoğan tarafından sona erdirilecek. Ancak savaştığı taraf Türkiye'de değil, İran. Yani tamamen paradoks üzerine kendi seçmeninin güvenini kazanmaya, kendi seçmeninden oy değiştirmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde yakından izleyeceğiz İsrail iç seçimlerini, aslında başbakanlık seçimlerini. Bence Netanyahu çok büyük bir darbe alacak bu seçimlerden.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ olunuz.
1: Çok teşekkür ederim ben de. İyi günler dilerim.
0: İyi günler. Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz TRT Haber editörü Salih Kaya bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle efendim. Esen kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuz.

rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 1950'li yılların Amerika'sında geçen sert ve bir o kadar da gerçekçi bir büyüme hikayesinden, 1993 yılı yapımı Bu Çocuğun Hayatı adlı filmden söz edeceğiz. Michael Caton Johnson yönettiği bu etkileyici yapım, yazar Tobias Wolff'un anılarına dayanır. Bu filmin büyüsü aslında otoriter ve baskıcı bir üvey babayı canlandıran Robert De Niro ile genç yetenek Leonardo DiCaprio'nun arasındaki sarsıcı çatışmada da saklıdır. Hikaye yeni bir başlangıç umuduyla yola çıkan bir anne ve oğlun,

0: kendilerini beklenmedik bir duygusal mücadelenin tam içinde bulmalarını anlatır. Film, aile içindeki güç dengelerini ve bir çocuğun kendi kimliğini koruma çabaları etrafında döner gider. Robert De Niro, canlandırdığı Dwight karakteriyle disiplin adı altında sergilenen psikolojik baskının ve katı, sert, yıpratıcı bir otoritenin yarattığı yıkımı ustalıkla perdeye taşır. Leonardo DiCaprio ise üvey babasının baskısı altında ezilmemeye çalışan ve hayallerine, kişiliğine tutunarak hayatta kalmaya gayret eden genç Toby rolünde adeta devleşir. Film ayrıca dönemin kasaba atmosferini ve Amerikan taşrasındaki insanların sıkışmışlık hissini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Film aslında bir insanın en zor şartlarda bile onurunu koruyabileceğini ve kendi kaderini tayin etme gücüne sahip olabileceğini anlatmaya çalışır. Bu Çocuğun Hayatı adlı film sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda büyümenin getirdiği o çok sancılı süreci ve baskıya karşı mantıklı başkaldırının önemini anlatan çok derinlikli, katmanlı bir çalışmadır. Filmin finalindeki o kararlı duruş ise özgürlüğün bazen en yakınındaki zincirleri bilgiyle, mantıkla, sabırla kırmanın mümkün olabileceğini bir kez daha kanıtlar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin, milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok, dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak, ifadesini kullandı. İran ordusundan Körfez ülkelerine Amerika Birleşik Devletleri

hareketlerine destek vermeyin uyarısı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. Saldırıyı şiddetle kınayan Suriye yönetimi de konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Gazze 2025'te de en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge oldu. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı. Türk Hava Yolları'nın başarısı İngiliz medyasında manşetlere taşındı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı başlığıyla yayımlanan haberde, Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiği, İstanbul Havalimanı'nın da Avrupa havacılığındaki konumunu güçlendirdiği belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki seçkin platformlar Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen Teknofest Mavi Vatan öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavında yapay zeka revaçta. YKS yerleştirme sonucuna göre yaklaşık 731 bin aday üniversiteli oldu. Yapay zeka odaklı programlar en çok tercih edilen bölümler olurken boş kontenjan kalmadı. Nemrut Kalderası Milli Park ilan edildi. Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alanın Nemrut Kalderası Milli Parkı ilan edilmesine karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ve spor, Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta sarı lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı yarın başlayacak. Beşiktaş, Kaunas-Zalgiris'i, Trabzonspor'sa Ferencvaros'u Türkiye saatiyle 20'de ağırlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 32, Viyana 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam 21 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33, Tiran 34 derece. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Speakeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. İletişim kanallarımızı size hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Biz aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

0: Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınma, toplu yerlerde yemek yiyememe, topluluk içerisinde konuşamama, en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklar arasında yer alan sosyal fobi hakkında konuşacağız bu güzel bir günde sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmir, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Sayın İzmir, sosyal fobi tam olarak nedir? Nasıl tanımlanır acaba?
1: Tam demin sorularınıza baktığımda utangaçlık mıdır diye bir
0: Evet.
1: sorunuz var. Evet, yani utangaçlık aslında halk arasında bilinen tabiriyle, yani tek kelimeyle biz tanımlayabiliriz. Ama şöyle bir şey oldu. Yani psikiyatride 1980'den sonra çıkan sınıflandırma, hastalıkları sınıflandırma, aslında hastalık da diyemiyoruz, işte bozuklukları sınıflandırma çabası dahilinde yeni yeni birçok hastalık, bozukluk tanımlaması yapıldı. İşte dikkat eksikliği bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu, depresif bozukluk falan, sosyal fobi de böyle bir bozukluk olarak tanımlandı. Bunlar gerçekten hastalık değil. Yani tıpta anladığımız anlamda hastalıklara karşılık gelmiyor. Yani biz bunların beyinde nasıl bir bozukluk nedeniyle ortaya çıktığını ortaya koyamıyoruz. Beynin normal işleyişinin nasıl olduğunu da tam olarak bilemiyoruz. O yüzden neresinin bozulduğunu da bilemiyoruz. Yani bir şeyi normal nasıl işliyor bilmeniz lazım ki bozukluğunu tanımlayabilirsiniz. Ama işte bozukluk tabiri şimdi hastalık gibi kullanılıyor. Bunlar hastalık değil. Ama evet, utangaçlık bağlamında bir insanın toplum içine çıktığında biraz huzursuz hissetmesi, kendisini topluluğa konuşurken ya da kalabalık bir ortama girdiğinde, konuşmuyor olsa bile sadece orada bulunmanın getirdiği işte çarpıntı, terleme, titreme, huzursuzluk, bir iç sıkıntısı, bağırsaklarının burulması, elinin ayağının buz kesmesi, heyecan belirtileri, bunun rahatsız edici derecede yüksek olması durumunu ayrıntılı olarak sosyal fobi olarak tanımladılar. DSM-3'te sanıyorum, ondan önce DSM-1 ve 2'de ayrıntılı olarak böyle yoktu hatırladığım kadarıyla. Şimdi çok ciddi bir hastalık gibi ele alınıyor. Çok da ciddi ilaçlar veriliyor. Yani ilginç şeyler oluyor tabii psikiyatride, böyle hastalık olduğunu kanıtlayamadığımız şeyleri hastalık gibi ortaya koyup bir de çok ciddi ilaçlar veriyoruz. O
0: Yani
1: bakımdan
0: hem
1: çok
0: hastalığı
1: dikkatli.
0: tanımlıyoruz hem de ona göre bir tedavi yöntemi geliştiriyoruz.
1: Hastalık
0: Yani
1: diyemiyoruz
0: diyemiyoruz.
1: aslında ama hastalık diyemediğimiz bir şeye çok ciddi ilaçlar veriyoruz. Şimdi burada tabii sorunlar var. Yani evet, sosyal fobi çözülmesi gereken bir sorundur. Yani insan niye rahat edemesi? Yani alışveriş merkezine gittiniz, soğuk bir havada gezmek istiyor canınız, alışveriş yapmak istiyorsunuz ama elleriniz terlediği için, titrediğiniz için, konuşamadığınız için, nefesiniz daraldığı için orada bulunamıyorsunuz, alışveriş yapamıyorsunuz. Yani bu tabii, ya da ne bileyim, topluluğa konuşacaksınız, rahat niye konuşamıyorsunuz? İşte sesiniz kesiliyor, titriyorsunuz, kalbiniz çarpıyor falan. Belki diğer konuşmacılardan daha güzel şeyler söyleyeceksiniz, daha etkili olacaksınız ama konuşamıyorsunuz. İnsanların kaçınma davranışına neden olan önemli bir sorun. Bu yaşadıkları sorunları tetikleyen ortamlardan insanlar uzak durur genellikle. Sosyal fobi ile ilgili en önemli sorunlardan biri budur. Yani bir türevinin yarattığı sorunu daha çok sorun olarak belki ortaya koymak lazım. Yani oralardan uzak durduğunuzda, kendinizi güvende hissettiğiniz yerlerde bu şikayetler olmuyor. Ama işlevselliğiniz düşüyor. Yapabileceğiniz şeyleri yapmaktan uzak duruyorsunuz.
0: Hayat kalitesini etkiliyor diyebilir miyiz?
1: Tabii bu da kaliteyi etkiliyor. Yani siz niye güzel şeyler yapabilecekken evinizde boş boş oturasınız ya da daha dar bir alana kendinizi hapsedesiniz?

0: Ya bu kaçınma davranışları tabii insanın hayat kalitesini düşüren bir etki yaratıyor. Arkadaşlarınızla mesela buluşmak istemiyorsunuz. Onlar toplanıyorlar, eğleniyorlar, birbirlerini görüyorlar falan. Siz gidemiyorsunuz. Mesela toplu taşım kullanamıyorlar, metroya binemiyorlar. Bu şikayetler nedeniyle araba kullanamıyorlar. Bu nedenle tabii hayat kalitesi çok düşüyor.
1: İnsan için sosyal bir varlık deriz ve onun mutlaka sosyalleşmesi gerekir diye düşünürüz ama bu gerçekten öyle midir? Yani gerçekten bir insanın sosyalleşmesi gerekli midir sizce?
0: Yani çok tabii kendini bir şeye vermiş, araştırmaya falan, hani kütüphaneye kapanıp yıllarca tek başına çalışan ya da laboratuvarına kapanıp falan çalışan insanlar olduğu rivayet edilir. Ama bilim insanlarının baktığınızda çoğunun da öyle çok içe kapalı olmadığını görüyorsunuz. Evet, çok yoğun bir çalışma gerektirdiği durumlarda kapanıyoruz evlerimize. Ama insan genelde, ya normalde sosyal bir varlık. Kendini görmek istiyor. Yani başkasının gözünde gördüğünüzde kendinizi hissedebiliyorsunuz. Yoksa ben varım, ben benim şeklinde bir totoloji şeklinde gitmiyor kendilik doğrulaması. Yani insan kendisini görmek, başkalarının zihninde olumlu bir etki yarattığını görmek, onlardan olumlu bir tepki almak, hatta bazen kavga etmek, tartışmak, bunlara ihtiyaç duyar. Yani bu insanı geliştiren, ruhsal olarak da sağlıklı tutan bir şey aslında. Tek başına kalan insanın sağlıklı olması çok olanaklı olmuyor. Yani pandemiden sonra özellikle ekran başında yalnız vakit geçirme olayı çok arttı. Evde çalışma, evden çalışma, yalnız tek başına. Şimdi bunlar aslında insan yapısı açısından çok sakıncalı şeyler. Tamam, yani trafikten kurtuluyorsunuz. İşte gidip orada patronun asık suratını görmekten kurtuluyorsunuz falan, ama giderek de kendinizi yitiriyorsunuz evde tek başınıza kalarak.
1: Pandemi dönemi çok çok net gördük sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: belirgin bir şekilde hissettik aslında.
0: Değil mi?
1: Şikayet ettiğimiz şeyleri arar olduk o dönem.
0: Değil mi? Öyle, öyle.
1: Peki hocam sosyal fobinin nedenleri neler? Yani genetik bir geçmiş olabilir mi? Yani genetik yapısı var mıdır? Bu durum çocukluktan mı gelir yoksa yetişkinlikte aniden ortaya da çıkabiliyor mu?
0: Şimdi psikiyatride şöyle bir sorun var. Yani diğer branşlarda, örneğin böbrek hastalıkları branşında bir hastalığı çok net kriterlerle, işte kreatinin şu kadar olacak, büyüyen şu kadar olacak, kan tahlilleri falan ya da röntgen şeyleri tanımlayabilip o hastaları toplayıp onların genetik yapısına bakabildiğiniz için orada genetik şey var mı yok mu daha iyi anlaşılabiliyor. Ama psikiyatride bir araya bozukluk olarak topladığımız insanların belirtiler üzerinden bir grup oluşturulması söz konusu oluyor. Yani ama aynı belirtiler çok farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Hatta psikiyatrik hastalıklarla ilgisi olmayan bir takım başka hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Yediğiniz, içtiğiniz şeyler nedeniyle, kullandığınız ilaçlar nedeniyle. Biz hepsini bir gruba topluyoruz. Şimdi belki 20-25 farklı nedenle bu belirtileri yaşayan insanları bir araya topladığımızda bunların genetik yapısıyla ilgili homojen bir bulgu bulmamız olanaksız oluyor. Çünkü bunlar aslında görüntüde birbirine benzeyen, görünürü de birbirine benzeyen ama farklı nedenlerle bu belirtileri yaşayan insanlar. O bakımdan psikiyatride genetik çalışmalar çok sorunlu. Çok ağır hastalıklarda bunu biraz yapabiliyorlar. Ama bu tür belirtiler üzerinden tanımlanan tablolarda genetik bir şey var mı yok mu anlamak olanaksız. Yani insanlar belli dönemlerde, yani bir insan mesela 40 yaşına kadar çok iddialı, kendine güvenli, hiç sosyal fobisi olmadan gelebilir. Bir şey yaşarsınız. Bu travmatik bir neden de olabilir. İşte post travmatik stres bozukluğunda işte deprem yaşarsınız falan. Arkasından böyle sosyal fobik belirtilerle giden işte post travmatik stres bozukluğu ya da panik bozukluğu geçer. Sosyal fobi şeklinde devam eder. 1-2 yıl böyle gidersiniz. Ondan sonra o da düzelir. Tekrar normale dönersiniz. Şimdi bu insanla 14-15 yaşından itibaren topluluklara çıkmaktan korkan, çekinen ve çok daha uzun

0: uzun bir süre, hatta dış dünya ile kendi başına temas ettiği andan itibaren bu belirtileri yaşayan insan aynı soruna mı, aynı nedenle mi bu sorunu yaşıyor? O kadar heterojen bir grup ki bu sosyal fobi yaşayanlar. Bunları tek bir grup olarak bakıp genetik şeyleri, aa böyleymiş, bunu söylemeniz mümkün değil.
1: Geniş bir yelpaze diyebiliriz,
0: Çok
1: değil
0: geniş
1: mi?
0: bir yer. Hepimiz sosyal fobi yaşayabiliriz dönem dönem. Yani o çalışma koşullarınızın değişmesiyle de ortaya çıkabilir. Ailevi koşullarınızın, maddi koşullarınızın, gelecekle ilgili kaygılarınızın artması falan. Bunlar hepsi tetikleyebiliyor. Ama tesadüfen dış koşullar iyi gittiğinde insan hiç yaşamayabilir sosyal fobi. Alıştığı bir yerde doğup büyümüş, yaşamını sürdürmüş insanlar da çok az, yok gibi bir şey mesela. Oralarda niye yoktu da? Yani genetik mutasyon mu oluyor insanlar şehre geldiğinde? Şimdi mesela şehirdeki insanların çoğu aslında köy hayatı yaşasalar, köyde doğup büyüyüp işte 19. yüzyıla kadar, 20. yüzyıla kadar dünyadaki insanların çoğu böyleymiş. Onlarda hiç yok böyle bir şey. Yani sosyal fobi diye bir şey bilmiyorlar. Hala da kırsal kesimde yaşayan insanlarda dünyada bu yok. Şimdi bu demek ki genlerle ilgili bir şey değil gibi duruyor.
1: Yaşam tarzıyla ilgili olabilir
0: Tarzıyla
1: mi,
0: ilgili
1: değil
0: tabii.
1: mi?
0: Yalnızlıkla, yani şehirde daha yalnızsınız. Sonuçta kırsal yerlerde daha birlikte en azından 5-6 kişi hareket etmek durumundasınız. Şimdi tabii bireyselleşme hep olumlu bir şey gibi vurgulanıyor. İşte kendin ol, birey ol falan gibi, ama aslında bunlar bireyselleşmenin getirdiği şeyler, sosyal fobi falan. Kendin olmanın, birey olmanın getireceği. Çünkü yalnızsınız, tek başınızasınız. Hayat o kadar büyük dalgalarla geliyor ki bazen. Yani yüzlerce metre. Yani siz çok çok tanesi bile olamıyorsunuz onların karşısında.
1: Kırsal kesimde maruziyetin arttığını da söyleyebilir miyiz hocam? O yüzden mi oralarda daha az görülüyor bu rahatsızlık? Mesela çok geniş aile yapılarında o sosyalliğin
0: Evet.
1: içinde doğup büyüdüğünüz için
0: Evet.
1: maruziyetleriniz de artıyor. Belki zaman zaman utandırılıyorsunuz ama orada nasıl durmanız gerektiğini belki orada öğreniyorsunuz. Sonrasında o kadar onu derin hissetmiyorsunuz diyebilir miyiz bunu da?
0: Şimdi utanmak bizim hepimizin

0: feodal bir takım şeyleri
1: övdüğüm
0: gibi bir şey çıkmasın, ama yani işin gerçeği de bunlar. Bunları da ortaya koyalım. Yani şehirdeki bireyselleşme, yalnızlaşma bu tür şeyleri tetikliyor. Bir yabancılaşmanın çok ağır bir şekilde insanı ürkütecek, korkusunu arttıracak bir şekilde sürmesine neden oluyor. Daha çok sosyal, psikolojik nedenlerle ortaya çıkan şeyler. Ama bunu bu şekilde anlatmak insanlara çok karmaşık, biraz zor anlaşılır gibi geldiği için ya psikiyatri şey yapıyor işte, şu şu şu varsa sosyal fobisin hastası, şu ilacı kullan, bitti. Çok basit ya, gidiyorsunuz hastane ve psikiyatristen randevu alıyorsunuz. Şimdi her tarafta psikiyatrist var zaten, bütün hastanelerde. Sıranız gelince giriyorsunuz, şikayetlerini söylüyorsunuz, o teşhisi koyuyor, ilacınızı yazıyor, gönderiyoruz, bitti.
1: Sadece ilaçla mı tedavi edilebiliyor, yoksa terapiler yok mudur hocam?
0: Aslında var tabii ama şimdi insanlarda o kadar yaygınlaştı ki şehirleşmenin artmasıyla, terapi olanağı çok herkesin elde edebileceği bir şey olmaktan çıktı. Psikiyatristlerin zamanı yok hastanede. Çok hasta bakıyorlar. Yani günde 40-50 tane randevu. Hangi birine şey yapacaksınız? İsmini bile sormaya vaktiniz olmuyor bazen hastanın, genel insanın. Şimdi terapiler tabii ki bir seçenek. Yani zaten zamanla kendi kendine de geçebilen şeyler bunlar. Hiç dokunmasanız hastaya, ilaç vermeseniz, terapi yapmasanız çoğu atlatıyor zaten.
1: Dönemsel bir rahatsızlık diyebiliriz.
0: Dönemsel tabii, yani ne bileyim, ergenlikte çıkıyor, bakıyorsunuz o insan sonradan böyle çok meşhur şey olmuş. Benim öyle çok arkadaşım var, yani böyle medyada falan da çok tanınan insanlar haline geldiler. Çok çekingenlerdi eskiden.
1: Stand-up yapanların genelde anlattıkları tabii şeyler yani, değil mi bunlar? Evet. Aslında yani, ben çok utangaçtım diye mesela anlatırlar. Topluluk karşısında konuşamazdım diye anlatırlar, ama bakıyorsunuz milyonlara hitap edebiliyorlar.
0: Tabii sonradan, yani benim böyle çok tanıdığım çocukluk arkadaşlarım falan da var. Bunlara kontrfobik tutumlar diyoruz. Sosyal fobi, yani korktuğunuz şeye zıt bir tutum takınmak, korkmuyormuş gibi davranmak. Şimdi o insanın kendi kendine öğrenebildiği bir şey, kendi kendine akıl ettiği bir şey. Mesela yüksekten korkanlar çok paraşütle atlamaya eğilimli oluyorlar, paraşütle atlama. O korkusunun üstüne gitme gibi, yani bunu birinden öğrenmenize gerek yok. İnsanlar kendi kendilerini buluyorlar. Sosyal fobi yaşayan zeki, akıllı insanların birçoğu da bu şekilde çözüm buluyor. Kendilerini zorluyor. Kendi kendine hakikaten çok başarılı, çok tanınan, çok rahat konuşan insanlara dönüşüyorlar. Bazıları hakikaten akademik camiada, iş dünyasında falan çok başarılı oluyorlar. Bu böyle bir şey. Ama ilaç vermek artık yani tabii biraz da ne diyeyim, böyle alışıldı, yani işin normali bu gibi algılanmaya başlandı.
1: Süreci mi kısaltıyor hocam ilaç?
0: Vallahi o çok tartışmalı, yani o yönde de onu destekleyen yayınlar da var, onun tersine olan yayınlar da var. Yani ilacı başlamanın bu durumu uzattığı, hatta işte uzun yıllar boyunca ilaca insanı mahkum ettiği, ilacı bırakamadığı insanların falan, bu nedenle mesela ağır antidepresan ilaç tedavileri veriliyor. Yani bakıyorsunuz 10 miligram, 20 miligram, aman diyorsunuz, kullanıyorsunuz, hiçbir yan etki de yok. Yani ne kadar hafif bir ilaçmış. Aslında o hafif dediğiniz ilaç çok güçlü bir ilaç. Ağır depresyonlar için üretilmiş bir ilaç. Mesela o ilaçları çok yaygın olarak kullanıyor sosyal fobik insanlar. Yani kullanıyorlar derken psikiyatristler yazıyor. Niye yazıyorlar? Dünyada kabul gören algoritmalar böyle kullanılmasını gerekli görüyorlar. Ama bu tür ilaç kullanımlarına, yani ağır antidepresan ilaçların sosyal fobide kullanımını olumsuzlayan, olumsuz etkilerinin olduğunu, uzun vadede çok olumsuz bir takım etkilerinin olduğunu söyleyen araştırmalar da çok fazla.
1: Evet, sosyal medyanın gelişmesiyle hocam çocuklarımız, gençlerimiz de kendilerinde psikolojik rahatsızlıkları tanımlamaya başladılar. Yani teşhis koymaya başladık maalesef kendimize. Bazen bakıyoruz çocuğumuzdan ya da işte genç çocuğumuzdan da aynı şekilde duyabiliyoruz. Bende sosyal fobi var diyebiliyorlar. Biz bu çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız?
0: Sosyal fobi var, doğru söylüyorlar. Yani ama bu bir hastalık değil. Yani bunu önemli şey yapmak lazım. Şimdi ben de

0: sosyal fobi var dediğinizde arkasından şu geliyor. Hangi ilacı kullanmam lazım? Şimdi bir hastalık varsa ilaç kullanırsınız. O şarttır ama burada hastalık yok. Bir kendi kendine de geçebilecek bir sorun var ortada. Bunun ne olduğu, nasıl başladığı, nasıl baş edilebileceği düşünülmeli. Bunun üzerine düşünülmeli. İlaç da destek olarak kullanılabilir. Ama destek ilaç tedavisinin zor bırakılacak, çok uzun süre devam ettirilecek ağır 10 miligram olsa bile, 5 miligram olsa bile aslında ağır olan ilaçlardan oluşmaması lazım. Destek olan ilacın belli bir süre kullanılıp gerekmediği zaman bırakılabilecek bir ilaç olması lazım. Yani destek ilaç. Ama tedavi şu anda yaygın olarak sosyal fobide %90'a yakın bir şekilde ilaç üzerinden gidiyor. Çünkü kimsenin bekleyecek zamanı yok. Bir an önce insanlar düzelmek istiyor. Bir an önce kurtulmak istiyorlar. Sanırlar ki psikiyatristler bakınca anlıyor beyinlerinin içini. Nerede ne var onu saptıyor. Ona göre ilaç veriyorlar falan. Biz insanların beyninin içini göremiyoruz. Beynin içini görsek de anlayacak durumda değiliz. Bu tabii talebi arttırıyor. Bir an önce ilacımı alayım, kurtulayım.
1: Peki biz
0: Yani.
1: çocuğumuza rahat ol. Aslında bunda korkulacak bir şey yok. Topluluk karşısında konuşabilirsin. Takma kafana diyerek böyle zorla
0: Bunu yapmayın yani
1: yapmayalım,
0: evet.
1: değil mi? Bunu
0: Ama
1: yapmayalım.
0: çocuğu şey yapabilirsiniz, ne bileyim bir tiyatro kursuna verebilirsiniz sosyalleşebileceği, spor faaliyetlerine yönlendirebilirsiniz, takım oyunlarına. Yani yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, hatta belki büyüklerle de işte tiyatro falan gibi şeylerde o tür şeyler sosyal fobinin ortadan kaldırılmasında çok etkili oluyor. Rol oynamayı öğrenmek. Yani biz aslında sosyal fobinin en önemli nedeni rol oynama konusunda sorun yaşamamız. Yani bizim erişkinlik, yetişkinlik yaşamımız rollerden oluşuyor. Yani bunların hiçbiri içimizden gelen özsel şeyler değil, özümüzle ilgili şeyler değil. Ama hepimiz bir rol yapıyoruz. Rol oynamayı iyi öğrenmek lazım. Bununla da barışmak lazım. Yani rol oynamayı rol yapmak şeklinde kötü bir şey gibi vurgulamamak lazım. Çocuğun da bunu öğrenmesini sağlamak lazım. Bunu nerede öğrenebilir? Ne bileyim, hatta işe bile sokabilirsiniz çocuğu. Kasiyer yapabilirsiniz bir yerde. Yani onlar çok hızlı bir şekilde atlatıyorlar. Eskiden kamplar vardı, izci kampları falan. Onlar çok faydalı oluyordu. Şimdi kalmadı ne yazık ki. Çocuğun toplu bir şekilde başkalarıyla birlikte olabileceği belli rolleri benimseyip o rol üzerinden kendisini
1: Drama
0: icra
1: kursları.
0: edebileceği drama kursları falan bunlar çok
1: Çok
0: faydalı oluyor.
1: faydalı, evet. Peki erkeklerde mi, kadınlarda mı daha çok görülüyor bu rahatsızlık hocam?
0: Valla eskiden kadınlar pardon erkekler deniyordu ama şu anda tabii bu toplumdaki evden dışarı çıkmak, çalışmakla ilgili kadın erkek farklılığından kaynaklanan bir şey herhalde. Yani kadın erkek eşitse bu konuda evden çıkma, çalışma konusunda kadınlarla da erkekler kadar eşit miktarda görülüyor. Ama daha çok evde ise kadınlar o toplumda onlar da daha az görülüyor olabilir.
1: Bazı toplumlarda, bazı kültürlerde utangaçlık bir erdem olarak görülüyor hocam. Bazılarında da yetersizlik bir kusur olarak görülüyor. Hangisi sizce?
0: Utangaçlık, şimdi tabii bu o kadar genel bir şey ki dediğim gibi utanmak bizim hepimizin en erken yaşadığı yani korku ve utanmak bu iki duygu ilk korkuyu yaşıyoruz sonra utanmayı ya yani bu o kadar evrensel o kadar yaygın o kadar
1: Doğuştan
0: hayatımızı
1: gelen
0: kaplayan bir şey
1: hislerimiz.
0: ki neredeyse doğuştan geliyor. Şimdi kültürler evet yani insan üzerinde her kültür bir baskı oluşturur. Baskı oluşturmayan işte postmodern toplumlar oluşturmuyor diyorlar değil aslında onun da bir takım normları var. Belli normlara hepimizi sokmaya çalışıyorlar. O normlara uymuyormuş gibi hissettiğiniz anlarda utanırsınız. Hepimiz utanırız. Her yerin normatif bir şey var. Yani normalleri var, kuralları var. O kurallara uymadığınızı hissettiğiniz anda insanda utanma, panik, bir kaygı başlar. Eyvah, yanlış olmaması gereken bir şey yapıyorum. İnsanlar beni böyle gördü. Görülmek başkaları tarafından. Bu çok yaygın bir şeydir. Görüldüğümüzü bildiğimiz için başkaları tarafından onların bizi gördüğünde

0: olması gerektiği gibi onlara görünüyor olduğumuzdan emin olmayı isteriz. Ama sistematik olarak insanlar üzerinde bir utandırma şeyinin olduğu kültürler olduğunu sanmıyorum. Yani bu çok da akla yatkın bir şey değil. Yani bu
1: Değil.
0: kadar psikopatik bir toplum ben bilmiyorum açıkçası.
1: Ama toplum olarak genelde tüm toplumlarda konuşkan, cesur insanları biz ödüllendiriyoruz. Daha böyle
0: Doğru.
1: onlara daha farklı bir gözle bakıyoruz. Ama daha sessiz ve dikkatli olan insanlar sanki göz ardı ediliyormuş gibi,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Öyle olur. Öyle olur. Yani bazı insanlar rol yapmayı çok iyi öğreniyorlar. Çok emin oluyorlar rollerinden. O rollerinin doğru rol olduğunu arkalarında besleyecek bir takım şeylere, güçlere kendilerini sırtlarını dayadıklarında onlar çok dışa dönük, çok kendinden emin insanlar olarak çıkar, kitleleri de etkilerler, peşlerinden sürüklerler. Ama çoğu da şeydir, fareli köyün kavalcısı gibidir, yanlış yere götürür toplumları. Maalesef yani toplumsal yapıda her zaman kendine güvenli görünen insan doğru şeyi yapıyor demek değil. Yani şu anda çok moda olan Odyssey filmi var mesela.
1: Evet.
0: Orada savaşa neden olan kral Menelaos ve şey Agamemnon, bunlar aslında birer psikopat katil, yani yok yere savaş çıkartıyorlar. Ama çok güvenli, çok güçlü şey görünen
1: Ve
0: insanlar,
1: toplumları
0: kendilerini
1: arkalarından sürüklüyorlar bunu.
0: sürüklüyorlar ve büyük katliamlara neden olmuşlar geçmişte. Yani böyle şeylere neden olan insanlar mesela çok kendilerine güvenli oluyor. Milyonlara hitap ediyorlar, kitleleri peşlerinden sürüklüyorlar. Aslında biraz utangaç olmak, biraz insanın kendisinden emin olmaması toplum açısından belki daha iyi bir şey. Yani çünkü hayat kimseye o kadar emin olmasını sağlayacak kadar kesin şeyler sunmuyor. Hayat hep belirsizdir. Yani olasılıklar üzerine kuruludur. Bir şeyin olup olmayacağını ancak olasılıklar üzerine söylersiniz. Ama kendine güvenen insanlar çok net konuşurlar. Toplum ama ilginç bir şekilde net konuşan insanları seviyor. Olasılıklar üzerinden konuşan, net konuşamayanları pek sevmiyor. Uzak duruyor onlardan.
1: Güvenmek istiyoruz
0: Güvenmek
1: sanırım. Evet,
0: istiyoruz.
1: ondan
0: Evet.
1: dolayı.
0: İyi bir rehber olsun başımızda istiyoruz. Bilen bir rehber. O bilen rehber bizi iyi bir yere götürsün. Toplumların hepsinin karakteri budur. Amerikan toplumunda budur, Çin'de budur, şunda budur. Yani bütün toplumlar böyle. Bu da tabii böyle korkunç olayların yaşanmasına neden olacak şekilde ritmik olarak insanlık tarihinde bir takım acayip şeylerin, tuhaf şeylerin yaşanmasına neden oluyor
1: Evet.
0: maalesef.
1: Yetiştirilme tarzı hocam konusunda neler söylersiniz? Bu rahatsızlığı tetikleyen bir durum mudur? Mesela anne babanın aşırı korumacı veya eleştirel olması bu durumu tetikler mi sizce?
0: O direkt öyle söylenir ama bazı toplumlar doktriner olarak bireye çok kesin bir takım öğretiler sunabiliyor. Şu şudur, bu budur. Eğer birey de ona çok iyi angaje oluyorsa o zaman onlarda sosyal fobi görünmüyor. Ama belirsizliğin daha ön planda olduğu anomik dediğimiz toplumlarda bireyler daha rehbersiz kaldıklarını hissettiklerinde, neyin ne olduğunu çok iyi bilemediklerinde o zaman karşılaşacakları, yüzleşecekleri toplumsal durumların kendilerinde kaygı oluşturma ihtimali yükseliyor. Bu da sosyal fobiye neden oluyor. Aslında genetik ya da organik şeylerden ziyade neden budur. Toplumun yapısıyla ilgili.
1: Sosyal medya kullanımı ve mesajlaşma çılgınlığı yaşıyoruz. Sosyal fobiyi artırdı mı sizce, yoksa zaten fobisi olan insanlar için bir sığınak haline mi geldi? Ne dersiniz? Son olarak da bunu sorayım size.
0: Artırdı. Yani şimdi toplumlar postmodern toplumlara dönüşüyor ve belirsizlik insanların yaşamında çok fazla. Bu belirsizlik nedeniyle örneğin işte iyi bir okulu bitiriyorsunuz, sonra Londra'da işe giriyorsunuz. Ama o işte ne kadar çalışacağınız belli değil. İşte şimdi haberler duyuyoruz. Volkswagen 100 bin kişiyi işten çıkartacakmış var. Yani 10 sene önce böyle bir şey düşünülemezdi bile. Volkswagen gibi bir firmanın 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı falan. Şimdi hayat böyle çok belirsiz olduğu için aslında bir yandan da farkındasınız. Çok da köyünüzdeki gibi işte akrabalarla sabah gideceksiniz.

0: Baharla iş yapacaksınız. Kışın işte depoladığınız şeyleri tüketeceksiniz. Odunu. Bu kadar belirli bir hayat yok. Çok belirsiz ve yalnızsınız. Aile kuruyorsunuz. O aileyi yürütebilecek misiniz? Çocuklar şey büyüyecek mi? Metropollerde insanlar bu tür belirsizliklerin pençesinde. Şimdi bütün bunlar tabii insanların korku, kaygı şeyini arttırıyor. Çok belirgin doktriner yapılarda ortadan onları da bulamıyor insanlar. Ancak bir tarikata gireceksiniz falan o tür şeyler var. Oralarda buluyor bazı insanlar çözümü tabii. Ama onun dışında tabii modern, postmodern toplumlar bireyin başıboş kaldığı, rehbersiz kaldığı toplumlar o bakımdan çok artmış durumda. Sosyal medyada bu tür insanları vakum gibi çekiyor kendisine. Sen şunu şunu şunu yaşıyorsan busun. Şimdi bakıyorsun sosyal medyada ben mesela şöyle bir tipleme çok görüyorum. 30-35 yaş civarında çok net konuşan, tipi düzgün, bakımlı, genellikle çok büyük çerçeveli gözlük takan ve muhtemelen de numarasız camları olan gözlükler bunlar. Kadınlar. Şimdi
1: Bir
0: bu
1: imaj
0: kadın
1: yaratılıyor.
0: tipi mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili videoları seyredin. Böyle bir sürü kadın var. Yani çoğu da şey değil, psikolog da değil, klinik psikolog değil, psikiyatrist değil ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. İşte nöroçeşitlilik anlatıyorlar, nöroplastisite anlatıyorlar. Ama sen doktor değilsin, nörolog değilsin, psikiyatrist değilsin, nereden biliyorsun? O kadar özgüvenle anlatıyor ki ve çözüm sunuyor. Şunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız.
1: Çok
0: Şimdi
1: tehlikeli.
0: bunlar çekiyor ve bir hastalık sahibi olduğunuz konusunda çok ikna ediciler.
1: Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz bu güzel
0: teşekkür
1: sohbet için.
0: ederim.
1: Sayın İzmir, sağ
0: Çok
1: olun.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmir'di. Bu hafta biz sosyal fobiyi konuştuk güzel bir günde. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. İran ordusundan Körfez ülkelerine ABD'ye destek vermeyin uyarısı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerine ABD'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. Saldırıyı şiddetle kınayan Suriye yönetimi de konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Gazze 2025'te de en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge oldu. Birleşmiş Milletler, 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı. Türk Hava Yolları'nın başarısı İngiliz medyasında manşetlere taşındı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'ta Türk Hava Yolları British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı başlığıyla yayımlanan haberde, Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiği, İstanbul Havalimanı'nın da Avrupa havacılığındaki konumunu güçlendirdiği belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki seçkin platformlar, Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen Teknofest Mavi Vatan öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişle TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavında yapay zeka revaçta. YKS yerleştirme sonucuna göre yaklaşık 731 bin aday üniversiteli oldu. Yapay zeka odaklı programlar en çok tercih edilen bölümler olurken boş kontenjan kalmadı. Nemrut Kalderası Milli Parkı ilan edildi. Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alanın Nemrut Kalderası Milli Parkı ilan edilmesine karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ve spor. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı yarın başlayacak. Beşiktaş, Kaunas Algiris'i, Trabzonspor'sa Ferencvaros'u Türkiye saatiyle 20'de ağırlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Viyana 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam 21 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33 ve Tiran 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.
2: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı

0: ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz.

Haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Spikeriniz ben Funda Erdoğan, programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bugün sesimizi size Sefa Aktan ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var, ilk olarak onları sizlerle paylaşalım. Haberimiz gençleri ilgilendiriyor. Gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri Müze Kart GNS projesi bu yıl da uygulanıyor. Gençler Müze Kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki müze ve öğren yerlerini ücretsiz ziyaret edebiliyor sayın dinleyenlerimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Müze Kart GNS uygulamasıyla 19-25 yaş arasındaki gençlere kültür ve tarihin kapılarını ücretsiz açıyor. İkinci haberimiz ise meslek liselerinden geliyor. Evet, meslek liselilerden hayat kurtaran çalışma. Ne yapıyorlarmış bakalım? Kocaeli'de meslek lisesi öğrencileri deprem gibi doğal afet durumlarında yaşanabilen kesintilerde uzun süreli elektrik sağlamaya yönelik mobil solar enerji istasyonu geliştirmiş. Ne mutlu bizlere, bununla ilgili de bir haberimiz olacak. Ve son olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Ne mutlu bizlere. Hemen ilk haberimizle başlayalım o zaman. Evet, Müze Kart'tan bahsetmiştik sizlere. Gençler Müze Kart'tan ücretsiz yararlanabiliyor. Peki nasıl oluyor? Hadi bakalım ayrıntılarına. Gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri Müze Kart GNS projesi bu yıl da uygulanıyor. Gençler Müze Kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki müze ve öğren yerlerini ziyaret edebiliyor. Müze Kart GNS uygulaması gençlere yönelik olarak 4 yıl önce hayata geçirildi. Ücretsiz Müze Kart uygulaması bu yıl 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Müze Kart GNS uygulamasıyla 19-25 yaş arasındaki gençlere kültür ve tarihin kapıları ücretsiz açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve öğren yerini ücretsiz ziyaret edebiliyor. 2022 yılında başlatılan ve binlerce gencin yararlandığı Müze Kart GNS uygulaması bu yılda gençlere yaz boyunca ücretsiz kültür yolculuğu fırsatı sunuyor. Gençler arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata uzanan geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve öğren yerini ziyaret edebiliyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler müzekartgns.com adresi üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvurusu onaylanan gençler Türkiye'nin müzeleri mobil uygulaması üzerinden dijital Müze Kart GNS'lerini kullanabiliyorlar. Müze Kart GNS kişiye özel olarak oluşturuluyor ve ücretsiz olarak sunuluyor. Kart sahipleri uygulama kapsamındaki her müze ve öğren yerine iki kez giriş hakkına sahip olurken, aynı müzeye ikinci giriş ilk ziyaretin ardından en az 3 saat sonra yapılabiliyor. Müze Kart GNS uygulamasıyla gençlerin kültürel mirasla bağlarını güçlendirmeyi, tarih bilincini arttırmayı ve yaz dönemini nitelikli kültürel deneyimlerle değerlendirmeleri amaçlanıyor. Böylece gençler Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve öğren yerlerini keşfederken tarih, sanat ve medeniyet birikimini yerinde deneyimleme fırsatı buluyor. Sayın dinleyen

Annelerimiz 19-25 yaş arası gençler lütfen kulak versinler. Bu uygulamayı lütfen değerlendirsinler. Eğer haberleri yoksa da lütfen onları haberdar edelim. Devam ediyoruz. İkinci haberimizle meslek liselerden geliyor demiştik. Aferin onlara, çok güzel bir iş başarmışlar. Bakalım neler yapmışlar. Meslek liselerden hayat kurtaran çalışma. Kocaeli'de meslek lisesi öğrencileri deprem gibi doğal afet durumlarında yaşanabilen kesintilerde uzun süreli elektrik sağlamaya yönelik mobil solar enerji istasyonu geliştirmiş. Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde özellikle afet ve kriz durumlarında enerji akışının devamı için proje hazırladı. Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Gebze Ticaret Odası tarafından sağlanan 450 bin lira hibe desteğinden yararlandı. Çalışmalara katılan 20 öğretmen ve 100 öğrenci okulun açık hava atölyesinde yaklaşık 5 ayda mobil solar enerji istasyonu geliştirdi. Uydular aracılığıyla enlem ve boylam bilgilerinden yararlanarak güneşin açısal konumunu belirleyen ve enerji depolama esasına göre çalışan istasyon, başta doğal afet bölgeleri olmak üzere elektrikli araç şarjı, kamplar, açık hava etkinlikleri, tarım ve hayvancılık gibi farklı alanlarda kullanım imkanı sunuyor. İstasyon, bir elektrikli aracın 100 kilometre mesafe kat edebileceği ya da 4 evin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği şekilde günlük enerji depolaması yapabiliyor. Proje koordinatörü, yenilenebilir enerji teknolojileri alanı öğretmeni Saim Yıldız, elektrik sıkıntısı yaşanabilen afet durumlarında bu tip sistemlerin hayat kurtarıcı olduğunu söylemiş. Yıldız, taşınabilir özelliğe sahip istasyonun çeşitli alanlarda kullanılabileceğinden bahsederek şöyle devam etmiş sözlerine: "Lityum pillerden oluşan 15 kW'lık depolama sistemine sahibiz. Gündüz elde edilen enerjinin akşam da kullanılmasını sağlamak için. Ayrıca araç şarj istasyonumuz var elektrikli araçlar için. Elektriğin olmadığı tarım alanlarında da bunu kullanabilirsiniz. Elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilecek şekilde kompakt bir şey yapmaya çalıştık" şeklinde konuşmuş. Güneş takip sistemi sayesinde daha fazla enerji üretimi sağladıklarını belirten Yıldız sözlerine şöyle devam ediyor: "Günde ortalama 18 kW elektrik üretebiliyor. İstasyonumuz ilgi odağı oldu. Benzer işler yapan birkaç firma takip sistemi olmayan, sadece depolama sistemi olan ürünleri için beraber çalışma talebinde bulundu. Onlarla irtibat kurduk, yeni dönemde işbirliği yapabilir miyiz diye bakacağız" demiş. 12. sınıf öğrencisi Mustafa Yiğit Karabiber, istasyonun arama kurtarma çalışmalarında kullanılan cihazları şarj edebilecek kapasitede olduğunu dile getirerek, güneşi takip eden paneller sayesinde %100 verim elde ettiklerini anlatmış. Projenin kendisine deneyim kattığını aktaran Karabiber, "İş hayatında böyle bir projenin geliştirme kısmında çalıştığımda daha da verimli olabileceğimi düşünüyorum. Güneş panellerimizin hareketi için 12 uydudan enlem ve boylam bilgisi alıyoruz. 4 motorumuzla da panellerimizin yönlendirmesini sağlıyoruz. Projenin kontrol ve kumandalama kısmında aktif görev aldım" diye konuşmuş. Ne mutlu onlara, özellikle elektrikli araçları olanlar buna ayrıca bir ilgi gösterecektir diye düşünüyorum. Kırsalda yaşayanlar, tarlalarda işi olanlar, değil mi sayın dinleyenlerimiz? Ne güzel bir haber. Ve yine bize özel çok güzel bir haber var sırada. Evet, 5000 kişilik horonla Guinness rekoru kırılmış. Zaten kimseye bırakmazdık bunu. Horon rekoru tabii ki bizde olacaktı. Bakalım ayrıntılarına. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen rekor denemesi öncesi Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı kuralları açıklamış. Horon bizimdir sloganıyla çeşitli illerden gelen folklorcular horon halkası oluşturdu. Rekor denemesi öncesi katılımcılara hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Horon da bizim, halay da bizim ve bu topraklarda bize ait olan her şeyi sahiplenmemiz, bunu gelecek kuşaklara aktarmamızda hepimizin en önemli borcu" demiş. Gül, oluşan rengarenk tablonun Türkiye'nin en güzel tablolarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin

kategorisinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun başarılı olduğunu açıkladı. Katılımcılar denemenin başarılı sonuçlanmasını yine horon oynayarak kutladı. Tabii ki ne mutlu onlara, görev alanlara, bizleri de mutlu ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet sayın dinleyenlerimiz, spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu bölümde size sesimizi sevgili Sefa Aktan ulaştırdı. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Haftaya saatler 13-15'i gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Haberiniz olsun da tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kadim kökler birbirinden farklı konu ve konuklarla Anadolu'nun kadim köklerini bulmaya, araştırmaya, irdelemeye devam ediyor. Bugün yine bu köklerin peşinden Anadolu'ya gideceğiz. Anadolu'da ahiliğin köklerini ve bu köklerin günümüze olan yansımalarını sizlerle buluşturacağız. Elbette çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Güray Kırpık. Kendisi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mina Hanım, merhabalar.
0: Ahi'nin kökü dediğimizde nedir hocam?
1: Ahilik teşkilatı bir uygulamalı esnaf, meslek ve hatta bütün meslekler için üretim mekanizmasının adıdır. İş ve meslek hayatının, çalışma hayatının tamamı, sanayi kollarının tamamı, günümüzdeki tabirle modern meslekleri de içine alacak, süre giden tarih içerisinde değişen, dönüşen hayatın ta kendisi aslında ahilik dediğimiz şey. Bunu nereden anlıyoruz? Ahilik teşkilatının tarih içerisindeki kurallarını koyan, isimlerini koyan, fütüvvetnamelerdeki değişime baktığımızda ki fütüvvetnameler ahiliğin temel mekanizmasının yaşayışının kurallarını anlatan kitaplardır.
0: Hocam fütüvvetnameden bahsettiniz. Belki bilmeyenler vardır. Tam olarak ne demek?
1: Fütüvvetname ahilerin meslek kurallarını anlatan yazılı eserlerin isimleri, okudukları nasihatname, nasıl yaşayacaklarını anlatan okuma metinleri bunlar.
0: Evet. El kitabı, mesleki el kitabı da belki diyebiliriz.
1: İlkeler ve kuralları anlatan, nasihatle bunları öğütlerle, örnekler üzerinden öğreten bir sohbet ve ders kitabı diyebiliriz.
0: Evet. Anayasa bunlar, gibi.
1: Anayasa gibi. Kurallar, yani meslek kuralları. Her mesleğin kuralı var. Öğreticisi var ve bunun bir takım hukuki dayanakları var. Yani bu mesleğin nasıl uygulanacağı, nasıl dönüşeceği.
0: Bir çerçeve sözleşmesi gibi. Peki hocam ahi dediğimiz şey o dönemde 13. yüzyıl gibi Anadolu'da ortaya çıkan bu yapının geçmişte veya benzer tarihlerde dünyanın farklı yerlerinde de benzerleri var mı?
1: Bizim Anadolu'ya özgü bir tabir ve üretim mekanizmasından bahsediyoruz aslında. Genel hatlarıyla dünyada da elbette meslekler, böyle teşkilatlar var. Her ülkenin, her medeniyetin, her topluluğun kendi içerisinde geliştirdiği kültür ile yoğurduğu bir takım geleneksel unsurlar da var. Meslek unsurları ya da alışkanlıkları icabınca üretim anlayışları var. Anadolu ahiliği Türk tarihi ve Türk dünyasının gelenek, görenekleri, kültürü, medeniyeti anlaşılmadan anlaşılamaz. Yani Anadolu ahiliği dediğimiz Türkiye ahiliği ya da Türkiye tarihinin Anadolu kısmı çok özel bir meslek grubu ortaya çıkarmış, müessese ortaya çıkarmış tarihte.
0: Bir yapılanma.
1: Evet, bu ahilik diyoruz biz buna. Bu mesela Afrika'da yok, Avrupa'da da yok, tam anlamıyla yok. Farklılıkları var. Bunun sebepleri var.
0: Bir şey sormak isterim hocam burada. Bu Türklerin Anadolu'ya gelmeden Orta Asya Türk coğrafyasından getirdikleri tamamen bu köklerden beslendikleri ve yanında Bizans'ın loncalıkta dahil midir buna?
1: Esasen hepsiyle ilgi kurabiliriz. Çünkü Türk tarihi bir bütün olarak bakıldığında bir gelişim, değişim, yenileşmeler evrelerinden oluşuyor. Yenileşmeler tarihidir. Türk tarihinin her safhasında yenilikler var, reformlar var. Ve yeni kültürlerle, medeniyetlerle, coğrafyalarla tanıştığımızda tarihimizde bu yeni kültür ve coğrafyalarda bizim gelenek göreneklerimizle birleştirdiğimiz, yenileştiğimiz taraflar olmuş. Bu tabii eskiyi bırakmak anlamına da gelmiyor. Bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde bir bütün olarak baktığımızda elbette Türk tarihinin o Türkistan'dan eski Asya Bozkırı'ndan gelen Balkanlara kadar uzanan hatta bütün Osmanlı'nın o zirve çağında üç kıtaya yayılan kültür havzası içerisinde hepsinden aldığı var verdiği var. Bir alışveriştir medeniyet bu anlamda baktığımızda.
0: O bavulda kalanlarla aslında bir sistem kurmuş.
1: Gelişmiş değişmiş.
0: Evet. Peki çağın gereklerine göre de değiştiğinden dönüştüğünden bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Bu yapıyı peki kurabilme yeteneği Türklerin devlet kurmadaki ustalıklarıyla mı acaba ortaya çıkmış olabilir?
1: Yeniliğe adapte olma, uyum sağlama ve hatta o yeniliği kendisi içerisinde üreterek daha da ileriye taşıma ve bir medeniyete öncü olma, kalkan olma ve lider olma. Yani biz buna tarihte medeniyet kurma diyoruz ve inkişaf diyoruz. Yani tarihi bir tabirdir bu. İnkişaf, gelişme, tekamül diyoruz. Bunlar

0: bunlar inovasyon dediğimiz tabirle çok ilgili. Yenilikçilik, yani inkılapçılık mesela. İnkılapçılık kavramı Atatürk'ün, Gazi Paşa'nın özellikle benimsediği bir kavramdır. Yenilikçilik diyor. Yani yeniliklere, dünyadaki gelişmelere her anlamda hazır olmak ve ona cevap verebilen bir bilim ve akılla yürümek. Bu anlamda baktığımız zaman ahilik bir akıl, üretim, bilim enstitüsü gibi düşünülmeli. Yani ahilik merkezinde bu var. Ahilik merkezlerinde var. Çünkü ahilik üretim mekanizmasıdır. Dikkat edelim buna. Ahilik hangi anlamda üretim mekanizmasıdır? Her meslek anlamında, mesela yönetim anlamında da. Türk tarihinde yönetim bilimi de bakıyorsunuz zaman içerisinde gelişmiş, değişmiş, çağına göre şartlar gerektiğinde o şartlara göre yeni bir uyum, yeni bir mekanizma üreterek ortaya koymuştur. Bunu ahilik içerisinde de görüyoruz. Mesela idareci olan İzzettin Keykavus, Alaaddin Keykubat, ben ahiyim diyor. Osmanlı Devleti'nin kurucularına bakıyoruz. Mesela Ahi Edebalı, Osman Gazi'nin kayınbabası Ahi Edebalı. Bakın ahilik teşkilatının öncülerinden.
1: Yani aslında ahi dediğim şey sadece esnafları ilgilendiren bir şey değil. Bu bence
0: Kesinlikle.
1: bugüne kadar hep böyle yanlış da belki ifade edilmiş, belki yanlış anlaşılmış. Dediğiniz aslında her türlü bilim dalında, meslek dalında aslında bir yöntem, bir var olma ve bir yapılanma
0: Ahilikte bu
1: şekli.
0: anlamda sınır yok. Herhangi bir dinden, kültürden de olabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim, meslek olarak baktığımızda kapsamadığı bir meslek yoktur. Kadın erkek ayrımı yoktur bu anlamda. Mesleklere her kadın, her erkek girebilir. Bu gençlikten, çocukluktan alınarak yetişmek ve üretime hazırlamak, meslek edinmekle de ilgili. Yani iş ve istihdam problemleriyle de ilgilenen bir kuruluş olduğu için üretim mekanizması, meslekler grubu zaman içerisinde değişiyor. Gelişen teknolojiye, bilime göre, ihtiyaçlara göre de yeni meslekler ortaya çıktığında ahilik yeni kurallar, yeni fütüvvetnameler, yeni mesleklere göre kendi çağı içerisinde bir takım eklemeler yapıyor. Kural değişimine gidiyor. Hukuk değişimidir bu bir anlamda.
1: Şu demek mi? Selçuklu'da aslında istihdamın da yaratıldığı merkez, inovasyonun da yaratıldığı merkez. Yani ticaretin o zaman ana omurgası gibi de düşünebilir miyiz?
0: Tam anlamıyla şöyle ifade edelim. Standartları belirleme enstitüsü vardır ya, Türk Standartları Enstitüsü diyoruz. Esasen bunun modern adıdır. Çünkü ahilik standart belirler. Nedir mesela? Ayakkabı üretiyorsunuz değil mi? Bu bir insanın ihtiyacı. Her
1: Mesleki Yeterlilik
0: yani
1: Kurumu'yla Türk Standartları Enstitüsü'nün birleşmiş hali.
0: kesinlikle. Çünkü bu kurumlarımızda baktığımız zaman kendi çağına göre yenileşiyor, değişiyor ve bu çerçevede yeni kurallar koyuyor değil mi? Yani yeni bir meslek çıktı, bilgisayar ve yazılım mesleği diyelim ya da şu anda yapay zeka, işte uzay madenciliği, mühendisliği gibi buna dair bir meslek grubu, bir teknik ekip oluşturacaksınız. Bu bir meslektir aslında, yeni bir bakış ama eskiden vazgeçerek değil, tabii ki birikimi de kullanarak. Bu çerçevede baktığımız zaman üretim mekanizmalarındaki standartlaşmayı ve bir anlamda ileriye doğru özgün ve size ait olan bir üretim yapmayı, yani patent diyoruz biz buna.
1: Onun da temeli.
0: Tabii ki ahilikte bu var. Üretimde kalite ve bu anlamda da rekabetçilikle beraber patent. Çünkü diğer kültür ve medeniyetlerden üstün olabilmenizin yolu patent ve size ait olan bir özgün yapı
1: Bu
0: ortaya
1: patentin bir
0: koymanız.
1: resmi bir karşılığı var mı ahi sisteminde?
0: Ahi sisteminde var. Mesela her meslek grubunun kendine ait elbisesi, logosu, bakın logosu, amblemi, kıyafeti, sancağı var. Sancak bildiğiniz bu, yani
1: Tabii
0: kendi
1: tabii.
0: meslek, yani meslek
1: Evet.
0: filamaları olur ya
1: Yani
0: günümüzde.
1: tıp doktorlarının mesela vardır böyle
0: Aynen,
1: hani
0: logo, amblem
1: evet.
0: diyoruz bugün.
1: Tabii hukukta da vardır hani.
0: Bakın tıp ile ilgili mesela bizim kullanmakta olduğumuz, şu anda tıpçılarımızın kullanmakta olduğu çok da meşhur bir logo var. Çift ejder
1: Evet.
0: başlı. Bunun çıkışına baktığımız zaman Selçuklu tıp hekimliği ile ilgilidir ve Selçuklu tebabetinin en önemli kuruluşlarından birisi olan Çankırı'daki şifahanedeki bir o zamandaki tasarımdan alınmıştır. Yani şifahanenin kapısındaki tasvir, nakkaşlık işi olan sanat ürünü tasarım olarak üretilerek benimsenmiştir. Yani bugün doktorlarımızın yakalarında kullanmış oldukları rozetlerin çıkışına baktığımız zaman Selçuklu tıbbındaki yılan figürü, yani evren, Maristan figürünü görüyoruz. Mar, literatürde baktığımız zaman yılan demek. Çünkü en ağır hastalıkların doz olarak verildiği, tedavi edildiği ilaçlardan bir tanesi panzehir olarak, yılan zehri olarak düşünülmüştür. Ve çağlar boyunca da eski çağdan bu yana kullanılan ortak bir figür. Doğuda, batıda. Mesela Selçuklu Darüşşifalarında görev yapan hekimlere baktığımız zaman Konya Darüşşifası'nda zamanın Hipokrat'ı diyebildiğimiz bazı doktorlar var.
1: Hocam bunu sizden şimdiden sözünü alalım başka bir programda. Özellikle Selçuklu'daki hem medreseleri, eğitim kurumlarını, Darüşşifaları konuşalım. Bu programda ahiliği birazcık daha şöyle ben açmak isterim aslında.
0: Evet.
1: Peki pabucu dama atılmak hep ahi üzerinden anlatılan bir hikayedir, örnektir. Bu doğru mudur gerçekten de?
0: Uygulamalı olarak yapıldığı için sembolik olarak kabul edilmiştir ve doğrudur. Ve halk dilinde de yayılmıştır. Çünkü haksızlık yapan, müşteriyle olan münasebetlerinde, uygulamalarında yanıltan, bakın yanıltan, dürüst olmayan, gayri ahlaki bir takım davranışlarıyla, mesela yalan söyleyerek aldatan, esnafların ya da üretim mekanizmasının içinde bu tür insanların bulunması istenmemektedir. Herhangi bir memuriyette de bu istenmiyor. Bu aynı şekilde devlet kademesindeki memurlar için de geçerli bir kural. Pabucu dama atılmak bir esnaf için de geçerli. Pabucu dama atma ondan dolayı bütün meslekler için geçerli bir tabir olmakla beraber anlamı şuradan çıkıyor. Çarşıdaki bir üretim yapmakta olan, ayakkabı üreticisi olan bir esnafın yanlış yapması üzerine uyarılar ve cezalar silsilesinden bir tanesinin halkın içinde yapıldığı aşamayı anlatıyor. Halkın içinde ne yapılıyor? Onun elbisesi üzerinden alınıyor. Çünkü elbise onun mesleği. Ve pabucu, yani özel olarak giydiği o elbiseyi temsil eden ayakkabısı alınarak onun dükkanının damına atılıyor. Halkın içinde oluyor bu. Dükkanı mühürlenmiş oluyor. Mesleği elinden alınmış oluyor. Ustalığı elden gidiyor. Bu işte çok ağır bir ceza. Yani
1: İtibar aslında değil
0: itibarını
1: mi?
0: kaybediyor. Sadece mesleğini değil, itibarını kaybediyor, güveni kaybediyor. Bir daha o meslekte çalışamaz oluyor ve dışlanmış oluyor. Bir yönüyle böyle bir hatayı kimse yapmak istemiyor. Peki bu yapılmış mı? Bu tarz esnaf var mı? Kadı sicillerinde 17. yüzyıla kadar biz ahilerin kadı siciline düşmediğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Aslında ahiler kendi işlerinde sigorta, uyarı ve düzelti haklarını sürekli tanıyan ve bunu kadılara, mahkemelere düşmeden çözen bir mekanizma. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmada çok müthiş bir sosyal paylaşım mekanizması. Bu anlamda baktığımız zaman böyle bir sıkıntı olmuyor genellikle. Çünkü
1: Kendi
0: çok
1: aralarında onu
0: tabii.
1: öyle bir adil de bir o zaman sistem var ki içerisinde.
0: Evet, iş o noktaya gitmiyor. Giderse orada başka bir olay vardır. Gerçekten esnaf teşkilatı o grupta bozulmuştur ve çok büyük bir hata yapmış olabilir. İstisnai olarak bu uygulamalar oluyor. Dolayısıyla yani herkes de bu hatayı yapıyor gibi bir anlayış çıkmamalı. Biz buna baktığımız zaman yani bir tarihçi olarak ahilik teşkilatının sicil kayıtlarını araştırdığımızda Anadolu'da suç oranının sıfıra yakın olduğunu görüyoruz. Ben hiç tespit edemedim. Mesela Ankara, Aksaray, Konya, Sivas üçgeninde kadı sicillerine bakıyoruz. 18. yüzyıldan itibaren suç kayıtları görülmeye başlanıyor ahiler sınıfında. Bu da şu demek. Demek ki bu kendi içinde çözülüyor. Yani bu dürüst olma, kaliteli üretim,
1: Mesleki etik
0: evet,
1: tarafı da orada yönetiliyor.
0: etik ve ahlak kuralları bakımından yaşanılan bir durum var. Yani haksızlık mahkemeye düşecek bir boyutta asla olmamış. Çözülmüş kendi içinde.
1: Peki ahi geleneği o dönemdeki Selçuklu'yu destekleyen de bir aslında toplumsal enstrüman değil mi hocam?
0: Tabii ki öyle bir dönemde ortaya çıkıyor ki ahilik, ahi evranın yaşadığı çağ, Moğol istilasının Anadolu'da başladığı ve artık Anadolu'da merkezi otoritenin kaybolduğu, toplumun kendi içerisinde dayanacak bir siyasi merkezi güç bulamadığı, Moğolların vergiyi dayattığı, her türlü maddi ve aynı zamanda askeri baskılarla halkı bezdirdiği, fakirleştirdiği bir dönemde ahilik zirve çağını yaşıyor. Bu şu demek, paylaşımda, insani merhamette, olgunlaşmada, zorluklara karşı mücadelede halkın dayanışması. Ahilik bu anlamda baktığımız zaman dağdaki çobandan, köydeki tarlasında çalışan herhangi bir çiftçi ya da ziraatçı, işte bununla ilgili üretim yapan göçebelerin hayatında kullandıkları eşyaları üreten nalbant ve semercilere kadar. Bu anlamda baktığımız zaman hayatın her aşamasında, her kademesinde ve her coğrafyada var. Kırsalda da var ahiler, şehirde de var.
1: Peki
0: Ticari
1: niye
0: anlamda.
1: biz o zaman hep İç Anadolu'da bir ahi evran geleneğini konuşuruz da mesela Karadeniz'den Akdeniz, Yörükler. Sanki oralarda ahi etkisi mi yok yoksa onlar daha göçebe veya kırsalda oldukları için mi?
0: Ahilik aslında Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Türkistan'da da var, Balkanlar'da da var. Ahilik her zaman ahilik kavramıyla beraber hareket etmemiştir. Mesela bacılar her zaman ahi kavramını kullanmıyorlar. Hatun denmiş, bacı denmiş.
1: Oraya
0: Lakap
1: geleceğim.
0: kullanılmamış.
1: Evet, oraya geleceğim hocam. Mesela Karadeniz'de var mı bir ahi geleneği?
0: Tabii ki
1: Ne var
0: bütün
1: mesela?
0: Anadolu'daki bütün şehirlerin çarşılarında, pazar

0: kararlarında, yönetiminde öncelikle ahilik ve fütüvvetnameler nasihat olarak verilir, eğitilir. Yani bir yerde çarşı pazar varsa kesinlikle orada onun bir eğitim kuruluşu, üretim kuruluşu mekanizması da vardır. Bu ahiliktir. Yani ahilikten başka bir şey
1: Peki
0: değildir uygulama
1: hükümet
0: olarak.
1: nezdinde bir temsili var mıdır?
0: Var. Çünkü bir yerde usta olarak bir iş yeri açmanızın sebebi elinizde bir icazet, bir izin belgesi olması gerekiyor. Bu izin belgesini siz ahilerden alabilirsiniz. Dükkan açamazsınız yoksa. Yani bu şu anlama geliyor. Onay aldınız ve bir üretim, bir eğitim mekanizması oluşturuyorsunuz. Bu herhangi bir devlete bağlı vakıf kuruluşu için de olabilir. Çünkü o zamanlarda padişah başta olmak üzere padişahın ailesinin üyeleri, askeri personel, kadılar bunların hepsi vakıf kurabildikleri gibi aynı zamanda da ahiler ve bu sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe yaşıyorlar. Ve denetim mekanizması, üretim mekanizmasının içerisinde bir şekilde yer almış oluyorlar. Yani bir yerde çarşı pazar varsa o çarşı pazarı denetleyen ases başı var. Yani subaşılar var. Bunlar devlete vergi vermek zorundalar değil mi? Yani sonuçta çarşı pazardaki
1: Devletin
0: esnaf
1: o zaman bir muhatabı.
0: evet
1: Hem devlet onları
0: vergi
1: muhatap
0: veriyor.
1: kabul ediyor, hem de onlar devletin bir
0: Ticaret yapanlar
1: paydaşı.
0: vergi vermiştir her zaman. Kime veriyor? Devlete veriyor. O zaman devletle bir münasebetiniz var. Yani gümrüklerde vereceksiniz, kervansaraylarda vereceksiniz. Her yerde var kervansaray. Anadolu'da İpek yolunun geçmediği bir güzergah yok. Küçük ya da büyük, tali ya da ana cadde olarak. Yani cadde dediğim büyük yollar için düşünün. Onların tali yollarını da düşünelim. Yani bir yol ve ticaret ağı var. Ticaret ağının olduğu, han ve kervansarayın olduğu küçük ya da büyük her yerde bir konaklama, bir
1: Sistem, ahi
0: alışveriş
1: sistemi.
0: kesinlikle.
1: Peki şimdi bu ahi sistemi içerisinde kadın var mı, yoksa Bağcıyanı Rum dediğimiz, daha çok da Aşık Paşazade'nin anlattığı ayrı bir kurum mu, yoksa ahiliğin kadın kolları gibi mi? O ne mesela?
0: Şimdi şöyle düşünelim. Anadolu'daki ahilik çarşılarının vakıf sahiplerini kontrol ettiğimizde vakıf sahiplerinin önemli bir kısmı özellikle ahilerin çok olduğu yerlerde kadın simalar, hatun simalar, bacılar.
1: Nasıl yani?
0: Sahipleri, mülk sahipleri vakıf kurmuşlar.
1: Aa,
0: Yani bu
1: bunu
0: ne demek biliyor
1: bilmiyordum.
0: musunuz? Bu ahilerin yöneticisi tam tersine yani daha da üst mekanizmayı kurmuşlar. Mesela Melike Hatun vakıfları Anadolu'nun her yerinde var. Başta Ankara olmak üzere. Fatıma Bacı.
1: Peki gücü nereden geliyor onun? Hani eşinden, babasından mı?
0: Melike Hatun
1: Ticarette
0: Alaaddin
1: mi var
0: Keykubat'ın
1: olmuş?
0: kızı.
1: Anladım.
0: Gevher Nesibe Hatun mesela. Darüşşifa'nın vakıf kurucusu. Ya sultanın akrabası eşidir, valide sultandır ya da prensestir ya da sultandır. Yani sultan hanım olarak o zaman için bu şekilde de ad alıyorlar. Yani bacılar ya da kadınlar sınıfının ahilik mekanizmasında çok çok önemli görevleri var. Ve üretim mekanizmasının birçok meslekte başını, merkezini oluşturuyorlar. Çünkü bazı meslekler sadece kadınlardan oluşabiliyor. Özellikle tuhafiye diye tanımladığımız, bugün tuhafiye dediğimiz ailenin içerisindeki ürünlerin önemli bir kısmı kadın eliyle üretime
1: Mesela halı,
0: hazırlanabiliyor.
1: kilim gibi olabilir mi?
0: Onlar başta olmak üzere özellikle iplik işlerinde,
1: Tekstil,
0: iplik ve kumaş.
1: yün eğirme.
0: Tabii bütün bunlar çıkrıkçılıktan başlayın, yün ile ilgili bütün aşamaları düşünelim. Bütün, ama
1: Oyalar
0: bu
1: belki.
0: ürünlerin satışı da aynı şekilde o kadın ya
1: Bütün
0: da
1: ticaret.
0: bacıların evet satışta da varlar. Çünkü değerini o biliyor, emeği o biliyor.
1: Peki hani zaten vakıfların başında da varlarmış. Bu Bağcıyanı Rum nasıl ortaya çıkıyor hocam?
0: Anadolu bacıları demek bu. Ahiyan-ı Rum, Bağcıyan-ı Rum, Anadolu ahileri, Ahiyan-ı Rum. Anadolu'nun bir ismidir oradaki Diyar-ı Rum'dan gelen bir sözcük. Bağcıyan-ı Rum, Anadolu bacıları, Gaziyan-ı Rum, Anadolu gazileri ve Abdalan-ı Rum, Anadolu abdalları ya da erenleri. Bunların hepsi aslında birbirleriyle irtibat halinde olan, iç içe olan, hatta bazıları hem abdal, hem ahi, hem bacı olabiliyor. Mesela Fatıma Bacı
1: Yani
0: böyle
1: ne
0: bir isim.
1: demek?
0: Bu şu demek, yani aynı grup içerisinde saymamalıyız hepsini. Birbirleriyle akraba, dayanışma ve birden fazla toplulukla irtibat halinde bir ahi. Mesela aynı zamanda müderris, aynı zamanda ahi baba, aynı zamanda bir bakıyorsunuz o kişi Osman Gazi'nin akrabası ya da ona bütün emrindeki esnafla beraber askeri seferlerinde ya da işte gazilik faaliyetlerinde destek vermiş, devlet işlerinde destek vermiş ya da ticari işlerde destek vermiş. Bu şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti gibi bir devletin çıkışında ahiler, bacılar, abdallar, erenler, gaziler bir bütün olarak bakıldığında sosyal tabakalaşmanın, sosyal hayatın tamamını temsil etmiş oluyorlardı. Ahiler hepsine temas ediyor. Bacılar hepsine temas ediyor. Çünkü üretim mekanizmasının bütün mesleklerinde var. Sultan veya beylerin aileleri, kendileri ahiyiz biz diyorlar. Yani şunu da ifade edeyim.

0: burada. Anadolu'da ve Türkistan'da ahilik mesleğiyle örtüşen karşılaştırmalar yaptık biz. Çok benziyor. Mesela Divan-ı Lugat-ı Türk'teki yiğitlik ya da akıllık sözcüğünün karşılığı, hı hı, Anadolu'da tam anlamıyla kadın erkek hepsinde var. Yani bizim kadınlarımız da alptir, yiğittir. Erkeklerimiz de bu anlamda bir eşitlikten bahsedebiliriz.
1: Yani Dede Korkut'la da aslında, değil
0: evet,
1: mi?
0: Eşitlikten.
1: Benzer kısımlar var.
0: Yani sosyal hayat içerisinde meslekler grubu paylaşılmış. Yani
1: Hı-hı.
0: ata binemez diye hiçbir ayrım yok mesela. Ata binebilir şu demek. Bugün uçakta kullanan insan hem kadın hem erkek olabilir. O zaman içinde bu ata binecek, savaşacak demektir. Yeri geldiğinde bütün sosyal ve siyasal olaylarda, askeri olaylarda, hı-hı, toplumun içerisinde aile birlikte olacak. Birlikte olmak zorunda çünkü.
1: Evet. Bu aslında toplum içerisinde şeffaf bir iletişim, işbirliği, güçlü bir iletişimi de mi ortaya çıkarmış hocam bu
0: Kesinlikle
1: sistem?
0: organize olduğunu anlıyoruz.
1: Hmm.
0: Çünkü Anadolu'ya mesela Moğol seferi geldiğinde Ankara'daki Fatıma bacının haberi oluyor. Giriş oldu diyor. Ona göre tavrınızı, konumunuzu alın. Bu bir bacı.
1: Güçlü bir şey
0: Nasıl
1: ağ
0: bağ
1: var çünkü,
0: kuruyor değil mi?
1: işbirliği.
0: Haber alıyor
1: Evet.
0: onu. Demek ki bütün il ve ilçelerde diyelim, bugünkü tabirle ifade ediyorum, o zaman için sancaklarda, taşradaki köylerde, göçebelerde bir teşkilat var ve bunlar birbirleriyle hemen haberleşiyorlar ve bir tedbir alıyorlar. Çünkü katliam yaşayabilirler, yok olabilirler. Bunu defaatle yaşadıkları için, Asya'da, Türkistan'da yaşadığı için göçebe daima tetikte olmak zorunda, uyanık olmak zorunda. Aksi takdirde su uyur, düşman uyumaz diye bir tabir var bizde.
1: O da onun yansıması.
0: Tabii.
1: Peki Cumhuriyet döneminde yine kadınların el birliğiyle cepheye yemek veya top tüfek taşıması da aslında bunun bir yansıması olabilir mi?
0: Kesinlikle devamı, yansıması. Ama biz tabii 17. yüzyıldan sonra yaklaşık 250 yıl falan o Osmanlı'nın gerileme dönemi diye tanımladığımız bozulma çağında çok önemli kayıplar yaşadık. Çok önemli travmalar yaşadık. Yani
1: Bu yapıda.
0: sosyal yapı içerisinde ve ahilikte. Bunu belgeleriyle takip edebiliyoruz, izleyebiliyoruz,
1: Mesela?
0: Gözleyebiliyoruz. Mesela suistimal başladı meslekleşmelerde. Standartları kaybetmeye başladık. Mesela Beşkul Emalı diye bir şey var.
1: Babadan
0: Standartları
1: oğula
0: kaybediyoruz.
1: geçiyor
0: Tabii
1: meslekler.
0: eğitim hayatında mesela çok önemlidir yaygın eğitim ve kadın erkek eğitiminin toplumun standartında standart bir şekilde verilmesi çok önemlidir. Bir bakıyorsunuz işte derslerin bir kısmı kalkmış ya da işte mesleklerin bir kısmı kaldırılmış. Kalkmaması gerekir, dünyada devam ediyor, gelişiyor iken bizde neden kalkmış ya da neden bozulmuş? Beşik ulemalığı dediğimiz sistemin onlarca belgesini görüyoruz. Suistimallerin arttığını görüyoruz. Kadılara düşmenin, mahkemelere düşmenin sebeplerine baktığımız zaman ahilik sistemindeki o adalet ve hukuk mekanizmasının bozulduğunu, yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Yetersiz kaldığı demeyelim de yani toplumda bu suistimal
1: İşlevini
0: edilmiş.
1: kısmen
0: Evet.
1: yitirdi. Peki hocam, bugün Anadolu'ya baktığınızda şu özelliğimiz, şu yapının kökleri ahiden gelmedir dediğiniz, mesela en çok neyi gördüğünüzde aklınıza hemen ahi geleneği ve yapısı gelir?
0: Uygulamalı eğitim ve öğretim mekanizmalarını gördüğüm zaman, bunu teoriyle uygulamayı birleştiren bütün kurumlarımızı ahilikle irtibatlı görürüm. Kesinlikle staj uygulamalarının uygulamalı olması gerekir. Tatbikat mektebidir bunun eski ismi.
1: Tatbikat mektebi, ne
0: Mektepleri.
1: güzelmiş.
0: Tatbikat mektepleri. Bunlar her meslek için gereklidir. Hayatın içinden üretime dönük, yani o mesleğe hazırlayan, üretim odaklı iş istihdam çerçevesini stratejik olarak, vizyoner olarak düşünen, bu şekilde planlanmalı. Yani eğitim kademelerinin her aşaması böyle bir yapılmalı. İş ve yeteneklerin, becerilerin birleşmesi söz konusu olmalı. Yani bir insan hangi mesleğe uyumluysa o gözlemlenerek, onun tabiatına uygun, yapısına uygun, yeteneklerine, becerilerine her anlamda uygun mesleğe yönlendirilmesi, her aşamada kontrol edilerek ona göre bir süreç izlemesi gerekir. Bununla ilgili en önemli kuruluşlarımız izleme değerlendirme kuruluşlarımızdır. İzleme değerlendirme diyorum buna. Ve üretim mekanizmalarını, iş istihdam mekanizmalarını kontrol eden yapılardır. Mesela az önce ifade ettiğim Türk Standartları Enstitüsü üretimi teşvik eder ama takiple ilgili vesaire şeylerin de işte
1: Esnaf
0: kurumlar arasında.
1: Sanatkarları Konfederasyonu da belki, hani modern adı ama tahmin ediyorum işlevi o kadar gelişmiş değil
0: Odalar,
1: günümüzde.
0: yani ticaret odaları,
1: Borsalar.
0: borsalar, odalar birliği, esnaf sanatkarlar kooperatifleri vesaire gibi işbirlikleri, birlikler, esnaf birliklerinin tamamı bu çerçevede görülmeli. Ancak memuriyetlerin de tamamı görülmeli. Yani devlet memuriyetlerinin idari
1: Devlet
0: kesinlikle
1: erkanı.
0: yani şimdi orada modern mekanizmada biz ayırmış oluyoruz. Halbuki ahilikte böyle bir ayrımı yok. Bütün memurlar, bütün meslekler, bütün yani şu anda yaptığımız
1: Devleti
0: herhangi
1: aliyedeki
0: tabii ki
1: her işte hariciyeci, dahiliyeci de diyorsunuz.

0: Bütün
1: Hayır.
0: yayıncılar, haberleşme teşkilatı hepsi
1: Hocam
0: meslektir
1: yani
0: bunlar.
1: işini öğrenen,
0: Evet.
1: çıraklık yapan, kalfalık yapan, usta olan, sisteme entegre olan herkes herhalde bir ahi.
0: Evet, yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık ve bu konuda ileri düzey becerilere sahip, tecrübeler sahip, uygulamalara ulaşmış tecrübesiyle bunları görebildiğimiz emin insanlar. Yani diyoruz
1: Güvenilir.
0: ki şu doktor kesinlikle çok iyi, şu konuda iyi çünkü yaptıklarını biliyoruz.
1: Çünkü o
0: Bu şekilde.
1: yapının bir parçası.
0: Tabii.
1: Bu şu demek midir aynı zamanda da o dönemde ve günümüzde dirençli bir toplum. Öz yeterliliği yüksek, özgüveni de yüksek, adalet duygusu da gelişmiş bir toplum demek midir bu yapın?
0: Kesinlikle bunların hepsi bir bütündür. Parçalanamaz olarak değerlendiriyorum ve bilgi toplumuna işaret eder. Bilgi ve akıl merkezli toplum. Üretim merkezlidir ve daima kendi sorunlarını, ortaya çıkan sorunları önceden öngörerek daha başlamadan çözmüştür. O yüzden büyük sorunlarla karşılaşmaz. Dünyadaki sorunları da bilir, onlara dönük de tedbirler alır, çözümler üretir. Yani proaktiftir bu anlamda. Ufku açık, dünyada olan gelişmeleri bütün bilimsel çerçevesiyle, vizyonuyla ortaya koyup önlemler alır. Yeni bir tabirle ifade edecek olursak, ön alır ve öncü olur aynı zamanda.
1: Çok da aslında uygar bir yönetişim sistemi gibi değil mi hocam?
0: Bu şekilde olduğu için ahilik mekanizması Osmanlı'nın yükseliş döneminde güçlüdür ama gerileme, duraklama dönemine baktığımız zaman tamamen bozulmuştur ve şekil değiştirmiştir.
1: Çünkü toplumda çok önemli bir doldurduğu alan vardı. Onu herhalde o zayıflayınca devlet de zayıfladı.
0: Bunu görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz.
1: Çok keyifliydi. Her zaman olduğu gibi böyle hani su gibi akıp giden konuşmaları biz burada Kadim Kökler programımızda bizi dinleyenlerle paylaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim
1: Bitti,
0: Mine Hanım.
1: maalesef
0: Siz o
1: bitti.
0: şekilde çok çok
1: Evet.
0: böyle güzel sorularla yönlendirdiniz. Teşekkür
1: Evet.
0: ederim. Sağ olun.
1: Dilerim başka konuda yine başka bir programda beraber oluruz. Bugün Kadim Kökler programında konuğumuz Profesör Doktor Güray Kırpık'tı. Kendisi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesiydi. Bize aslında bir sistem tasarımından, ahilikten bahsetti. Bugüne gelen yansımalarından bahsetti. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tanca Teksin ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman. Bu keyifli programa tanık ve eşlik ettim. Haftaya başka bir konuda yine kadim köklerin peşinde olacağız. O güne değin görüşmek üzere.
2: Kadim Kökler.

0: Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de, kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır, dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azaldı. %7,9'a geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde işsiz sayısı da 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. Küresel dengeler değişiyor, ittifaklar yeniden şekilleniyor. Türkiye ise bu yeni tabloda farklı güç merkezleri arasında bağ kuran ülkelerden biri. Ankara, NATO'dan Orta Doğu'ya, Türk dünyasından yeni güvenlik arayışlarına uzanan hatta askeri kapasitesi ve diplomasisiyle birleştirici güç rolünü büyütüyor. Türk-Amerikan toplumu kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. ABD'de yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu 50'den fazla Amerikalı kongre üyesine mutabakat metni gönderdi. Metinde Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar, Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağı, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetinde stratejik Ale-Tahir tepelerini ve Kefruman kasabasını vurdu. Güneydeki Mercayun ilçesi de yoğun bombardımana maruz kaldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4.346 kişi hayatını kaybetti, 12.301 kişi yaralandı. İşgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evi 9 Ağustos'tan bu yana İsrail işgalcilerin kuşatması altında. Evlere giden yollar kapatıldı, ailelerin giriş çıkışları engellendi. Soykırımcı İsrail unsurları da işgalcilere destek veriyor. Evlerin çevresine konuşlanan İsrail unsurları alanı sözde kapalı askeri bölge ilan etti. Bölgeye gönderilen yardımların ailelere ulaşmasına engel oluyorlar. Filistinli aileler su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler ve Arap ülkeleri de saldırıya tepki gösterdi. Ve spor. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Viyana 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam ve Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33 ve Tiran 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ekmek bizim kültürümüzde yalnız sofraya konulan bir yiyecek değildir. O, emeğin, alın terinin, bereketin ve paylaşmanın önemli bir simgesidir. Büyüklerimiz yerde bir ekmek parçası gördüğünde onu öpüp başına koyar, yüksek bir yere kaldırırdı. Çünkü ekmeğe gösterilen saygı, aslında o nimeti veren Allah'a, soframıza ulaştıran emeğe duyulan saygıydı. Tarlaya tohumu atan çiftçiden, ekmeği pişiren fırıncıya kadar nice insanın alın teri vardır bir lokma ekmekte. Bu yüzden Türk kültüründe ekmek ziyan edilmez, çöpe atılmaz, bölüşülür, paylaşılır ve kıymeti bilinir. Bugün programımızda geçmişten günümüze Türklerde ekmeğe gösterilen saygıyı, ekmekle ilgili geleneklerimizi ve sofralarımızdaki bereket anlayışını sevgili Abdullah Kurbani hocamızla konuşacağız. Efendim her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Türk elinden, tart elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sağ olunuz, var olunuz.
1: Siz de sağ olun.
0: Abdullah hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sakine Hanım siz de tekrar hoş geldiniz. Efendim bugün sofralarımızın en sade ama en kıymetli konuğundan ekmekten söz edeceğiz. Bakalım Türk kültüründe ekmeğin nasıl bir yeri var? Türkiye'de ekmek nasıl tüketiliyor? Azerbaycan'da durum nasıl? Bunları ele alacağız. Efendim ekmek söylenişi kısa, anlamı ise büyük bir kelime. Belki her gün elimizi uzatıyor, soframıza koyuyor, bir parçasını koparıp yemeğimize katık ediyoruz. Fakat çoğu zaman onun arkasındaki emeği, kültürü, hatırayı ve bereket anlayışını düşünmeden tüketiyoruz. Oysa ekmek Türk kültüründe sadece karın doyuran bir yiyecek değil. Ekmek alın teridir, emektir, nasiptir, berekettir. Bir evin geçimini sağlamak için çalışan insan ekmek parası kazanıyorum der. Bir kimseye iş imkanı sunulduğunda ekmek kapısı açıldı denilir. Dostluklarımızı ve bağlılıklarımızı anlatırken ekmeğini yedik, suyunu içtik ifadesini kullanırız. Yani ekmek dilimizde de hayatın, geçimin, vefanın ve paylaşmanın karşılığıdır. Bir lokma ekmeğin soframıza gelmesi aslında uzun ve zahmetli bir yolculuğun sonucudur. Önce toprak hazırlanır, tohum ekilir, yağmur beklenir, güneş beklenir. Buğday başak verir, olgunlaşır, biçilir, harmanlanır. Ardından değirmende öğütülerek una dönüşür. Un, su, maya ve tuzla yoğrulur. Hamur dinlendirilir, şekillendirilir ve fırının ateşinde pişirilir. Bütün bu aşamalardan sonra mis gibi kokusuyla soframızdaki yerini alır. Bu yüzden eski insanlar ekmeğe bakarken sadece bir yiyecek görmezdi. O ekmekte çiftçinin sabrını, değirmencinin emeğini, fırıncının alın terini ve toprağın bereketini görürdü. Anadolu'da ekmek yapmak uzun yıllar boyunca yalnız günlük bir iş değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma vesilesi olmuştur. Köylerde ve kasabalarda kadınlar bir araya gelir, kışlık yufkalar açar, sacın başında imece usulüyle ekmek pişirirdi. Biri hamuru yoğurur, biri bezeleri hazırlar, biri yufkayı açar, diğeri sacın üzerinde pişirirdi. Bu sırada sohbetler edilir, türküler söylenir, komşuların hali hatırı sorulurdu. Böylece ekmek yalnız mideyi değil gönülleri de doyururdu. Türk mutfağında ekmeğin pek çok çeşidi var. Anadolu'nun farklı bölgelerinde iklime, tarım ürünlerine ve pişirme yöntemlerine göre birbirinden güzel ekmekler yapılır. Yufka ekmeği, tandır ekmeği, bazlama, lavaş, pide, somun, köy ekmeği, mısır ekmeği ve sac ekmeği bunlardan yalnızca birkaçı. Yufka ekmeği özellikle uzun süre saklanabilmesi sebebiyle Anadolu'nun pek çok yerinde tercih edilmiş. İncecik açılan hamurlar sac üzerinde pişirilir, kurutulur ve üst üste dizilerek muhafaza edilir. Yenileceği zaman hafifçe ıslatılarak yumuşatılır. Yufka, göçebe hayatın ve uzun kış hazırlıklarının izlerini taşıyan önemli ekmek çeşitlerimizden biridir. Efendim, tandır ekmeği ise tandır adı verilen özel ocaklarda pişirilir. Hamur, tandırın kızgın duvarına yapıştırılır, pişerken etrafa yayılan kokusu insanı çocukluğuna ve eski köy evlerine götürür. Bazlama ise daha kalın ve yumuşak bir ekmek. Sacda veya tavada pişirilir. Sıcakken üzerine tereyağı sürüldüğünde bambaşka bir lezzete kavuşur. Karadeniz'de mısır unundan yapılan ekmekler öne çıkarken, İç Anadolu'da tandır ve yufka ekmeği daha sık görülür. Ege'de otlu ve zeytinyağlı hamur işleri, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak davranışlar.

0: Aşlar sofraları süsler. Her bölgenin ekmeği farklı görünse de hepsinin ortak noktası emek, bereket ve paylaşmadır. Sevgili Abdullah Hocam, işte ekmek böyle. Türkiye'de ekmek tüketimi bir hayli fazla. Ekmeği seviyoruz. Hakikaten baktığımız zaman hamur işlerini yoğunlukla tüketiyoruz. İşte etin yanında ekmek tüketiyoruz genellikle. Ekmek
1: Doğrudur.
0: olmadan pek et ürünleri de
1: Et yenmiyoruz
0: tüketmiyoruz.
1: zaten.
0: İkisi birlikte çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Peki Azerbaycan'da durum nasıl? Azerbaycan'da ekmek çok tüketiliyor mu?
1: Çok tüketiliyor. Azerbaycan'da da ekmek çok tüketiliyor ve özellikle dediğiniz gibi etin yanında ekmek mutlaka olmalıdır. Yani olmadan mümkün değil. Yani Azerbaycan'da da çeşit çeşit ekmekler var. Mesela lavaş var. Başka ne diyeyim size? Sengek mesela İran'da daha çoktu. Sengek diyorlar.
0: Sengek.
1: Taşın üzerinde yapılıyor. O fırınlarda mesela gidiyorsunuz fırına, kendiniz gözünüzle görüyorsunuz. Taşın üzerine
0: Evet.
1: yufkayı böyle atıyorlar. Orada taşlar o yufkayı pişiriyor. Ona sengek diyorlar. Çünkü seng taş demektir Farsça'da.
0: Hakikaten taş
1: Evet.
0: fırında, odun ateşinde yapılan,
1: Evet.
0: pişirilen ekmekler de bir hayli lezzetli oluyor.
1: Aynen. Onu sonra lavaş ekmekleri mesela böyle ince yaparlar. Ben görmüşüm onu. Tandıra böyle eğilip ustalar şeyde yapıştırıyorlar tandıra.
0: Evet.
1: Hiçbir 2 dakika çekmeden hemen alıyor onu oradan. Şöyle çıtır çıtır mı diyorsunuz?
0: Evet.
1: Şey
0: Çıtır çıtır
1: olur.
0: olur, evet.
1: Ha, çıtır çıtır olur. Ben çok severim onu. Pofur
2: Pofur pofur oluyor.
1: ha?
2: Pofur pofur oluyor, şişirik
1: Ha,
2: oluyor.
1: pofuru da var, çıtırı da var. Ben bunları seviyorum. Tereyağı üzerine sürüp yemeği. Ve
0: Sıcak sıcak, evet, tereyağı süreceksiniz.
1: evet yani
0: Başka hiçbir şeye gerek yok.
1: biz bu yakında bir geziye gittik. Eşimin ablası da çok güzel ekmekler pişiriyor. İsviçre'de yaşıyor. Yani burada ekmekten kaçtık yemedik ki kilo almayalım. Zaten mümkün değil ama orada cevizli ekmek yaptı bize.
0: Evet.
1: Yani gerçekten kokusu böyle insanı vade ediyordu. Biraz yedik evet. Yani Azerbaycan'da ekmek mutlaka sofrada olacak. Ekmek olmazsa o sofranın tadı yoktur. Yani bizim kültürümüzde var da bu ekmek mutlaka
0: Evet. Etin yanında
1: olmalı.
0: mutlaka oluyor, değil mi?
1: Etin yanında mutlaka olur. Ben
0: Evet.
1: yani etin yanında ekmek olmasa et yemem.
0: Mesela
1: Mümkün değil.
0: bizde ne var? Döner, yanında mutlaka ekmek oluyor.
1: Evet.
0: İşte
1: Mümkün değil yani. Olmazsa
0: tabii kıymalı
1: yiyemez.
0: pide, lahmacun, bakın hep kıymayla, etle hamur işinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir gıda.
1: Bakın ben ekmeği biraz bıraktım. Gerçekten biraz kilo aldım.
0: Kilo
1: O benim,
0: aldırıyor,
1: evet siz de biliyorsunuz. Bana hem zararı var biraz rahatsız ediyor beni. Yemiyorum dedim ama dün gene eşim annesi pide yapmışlar. Telefon açıyorlar getirelim mi?
0: evet.
1: Arkadaş ben yemek istemiyorum beni zorlamayın. Ama getirdi gerçekten de çok güzel. Yani mümkün değil.
0: Evet.
1: Duramaz. Yani ekmeği kesmemek lazım. Yani yemek istemiyorsanız da günde hiç olmazsa bir dilim
0: Evet, kontrollü. O
1: kontrollü
0: zaman
1: bir
0: kilo aldırmaz.
1: aldırmaz. Yani ama tamamıyla kesmek de doğru değil. Bu bizim kültürümüzde ekmek mutlaka yenmesi lazım.
0: Tam
1: Kestiğinde
0: tahıllı, tam buğday olursa çok daha sağlıklı.
1: evet ben öyle almayı düşünüyorum. Yani benim eşim de güzel ekmek yapıyor. O
0: Evet.
1: demin bahsettiğiniz su, ne bileyim hamur, demin bir sürü şey,
2: Maya. Evet.
1: maya. Bizim evde sürekli ben görüyorum tezgahın üstünde gidiyor yapıyor. Ta yukarıya kadar bütün dairede evin içi başlıyor ekmek kokmaya. Şimdi
0: Evet.
1: gelin yemeyin.
0: Hocam ağzımız sulandı,
1: Vallahi
0: acıktık.
1: ben de öyle, yani öyle oldu.
0: Şimdi şu psikolojiyle alakalı.
2: tam buğday olduğu için, hani dışarıdan ekmek almayı tercih etmediğimiz için şimdi yoldan geldik, fazla şey yapamıyorum ama evet, evde yapıyoruz.
0: Hem daha sağlıklı.
2: Ha, kırmızı buğdaydan, işte bazen buğday fazla olduğu için kara buğdaydan yapıyorum, çeşit çeşit. Alerjiler olduğu için, böyle ailede bizim yeğenimizin çok alerjisi olduğu için, bu
0: Evet.
2: buğdaylarla, bu tahıllarla çok iyi tanıştık. O sebeple evde yapıyoruz. Pideyi de dün evde yaptık. Evde yapılınca daha güzel oluyor. Yemiyorum dedi. Sonra diyor ki ikinciyi de diyor yerim diyor. Dedi ki
0: Evet.
2: ekmeği bıraktım.
0: Bırakılmıyor, zor.
1: Bırakamıyoruz.
2: Yok, kolay değil.
0: Kültürümüzde var çünkü. Seviyoruz.
2: Ne yerseniz yiyin, bıkabiliyorsunuz ama ekmek kokusundan asla.
0: Evet. Hele Ramazan'da. O Ramazan pidesiz Ramazan geçmez, değil mi? Bol
1: Evet.
0: susamlı, yumurtalı.
1: Mutlaka biz alıyoruz. Eşim aldırıyor bana. Onları
3: buzdolabına
1: donduruyor. Yani Ramazan'dan sonra da biz
2: Ramazan'a devam ediyoruz.
0: Ne güzel.
1: İsterseniz bir müzik yapalım mı?
0: Evet, bir müzik arası verelim. Ardından bu

0: Sohbete devam ederiz inşallah.
1: Tamam.
0: Şimdi sırada hangi eser var?
1: Şimdi çok güzel bir eser var, Allagözlüm. Müziği Emin Sabitoğlu'nun, sözleri Nigar Refi Bey'in de. Bu eser, bunun bir özelliği var. Belki Sakine sen anlatasan. Bu eserin şöyle bir hikayesi var. Nigar Refi Bey'di, eşi Resul Rıza, o da şairdi. Rahmetli oluyor Resul Rıza. Nigar Refi Bey de hastanede olduğu için ona söylemiyorlar. Bu eserin hikayesi oldu. Sözlerinde ne geçiyor?
2: Ala gözlüm senden ayrı geceler, bir il kimi yani yıl
1: bir
2: gibi,
1: yıl gibi
2: uzun olur neyleyim, bahçemizde kızıl güller yasemen, tezden açıp vaksız solur neyleyim.
1: Neyleyim
0: çok
1: diyor.
0: Güzelmiş.
1: Yani
2: evet.
1: Eşini bekliyor hastanede aslında.
0: Evet.
1: Onun için yazıyor bu sözleri. Emin Sabitoğlu da bunu bestelemiş. Güzel bir eserdir. Bir seslendirelim.
0: O halde sizi dinliyoruz efendim.
1: Evet.
0: Buyursunlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza icraları için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Sağ olun.
0: Efendim, kültürümüzde ekmeğin yerini ve önemini konuşmaya devam ediyoruz. Abdullah Hocam, ekmek parası deriz. Ekmek derdi deriz bazen. İşte ekmek teknesi deriz. Ekmeğimizin peşindeyiz deriz.
1: Aynen.
0: Ne çok şey söyleriz ekmek üzerine, değil mi?
1: Evet. Ekmek aslanın ağzındadır mesela. Yani
0: Öyle bir deyim
1: kazanılmış
0: var.
1: deyimler var. Alın teriyle kazanılan ekmek en tatlı ekmektir senin.
0: Elbette.
1: Ekmeğin taştan çıkarıyor derler.
0: Evet.
1: Ekmek elden, su gölden olmaz derler.
0: Evet. Unuttuğumuz ne kadar çok şey var ekmek üzerine.
2: Ekmeksiz derler.
0: Evet.
1: Ekmeğini paylaşan sevgiyi de paylaşır derler.
0: Çok güzel. Efendim, burada önemli olan sofranın zenginliği değil, tabii ki gönlün zenginliği. Bir ekmeği paylaşmak insanları birbirine yaklaştırıyor. Aynı sofraya oturmak, aynı ekmekten yemek, güvenin, dostluğun ve kardeşliğin de bir işareti. Bu nedenle Türkçe'de ekmek bölüşmek sözü, yalnız birlikte yemek yemeyi değil, hayatın zorluklarını ve güzelliklerini paylaşmayı da anlatıyor bize. Sevgili dinleyicilerimiz, ekmek düğünlerde, bayramlarda, yolculuklarda ve asker uğurlamalarında da karşımıza çıkıyor. Bazı bölgelerde gelin evden çıkarken arkasından ekmek atılması veya yeni kurulan eve ekmek götürülmesi bereket dileğinin bir ifadesi olarak görülür. Yeni bir eve taşınan komşuya ekmek, tuz ya da yiyecek götürmek, ocağınız tütsün, sofranız bereketli olsun demenin geleneksel yollarından biridir. Kimi yörelerde yolculuğa çıkacak kişinin yanında ekmek olur. Uzun yola gidenin aç kalmaması, kazasız belasız dönmesi ve rızkının bol olması dilenir. Asker uğurlamalarında yapılan ekmekler, annelerin dualarıyla birlikte evlatların çantalarına konulur. Böyle zamanlarda ekmek, sadece yiyecek değil, evin kokusunu, annenin duasını ve memleket hasretini taşıyan bir hatıraya dönüşür. Ne kadar çok manası varmış, değil mi Abdullah
1: Evet,
0: Hocam?
1: evet. Tuz çörek kesmek diyorlar bizde mesela derler. Birisinden tuz çörek kesmişsin. Tuzun, ekmeğin değeri çok büyük değil. Yani artık onunla sen çok yakın olmuşsun. Ona tuz çörek kesen insana hiçbir zaman hayanet edemezsin. Kendi evinin adamı gibi de. Mesela biz çok turnelere gitmişiz. Bizi karşılayan da tuz çörekle karşılıyorlardı. Mesela Özbekistan'a ya Türkmenistan'a. Ya Azerbaycan'ın diyelim herhangi bir bölgesine turneyle konsere gittiğimizde yollarda durduruyorlardı. Ekmek ve tuz böyle ellerinde tutarlardı. Kalabalıkla geliyorlardı ve orada bize o ekmekten bir koparıyorduk. Tuza batırıp onu ağzımıza koyup yiyorduk. Yani sen artık benimle tuz çörek kessin. Sen benim evimden, ailemden birisi gibi o anlamda.
0: Çok güzel manası.
1: Evet, öyle bir manası var.
0: Ekmek atasözlerimizde ve deyimlerimizde de önemli bir yere sahip. Az önce siz de ifade ettiniz. Ekmek aslanın ağzında sözü, geçim sağlamanın zorluğunu anlatıyor bize. İşte ekmeğini taştan çıkarmak, her türlü zorluğa rağmen çalışıp kazanç elde etmek anlamına geliyor. Ekmek kapısı insanın geçimini sağladığı işi ifade ediyor. Ekmeğine göz koymaksa bir insanın kazancına zarar vermeyi anlatıyor bize.
1: Evet. Mesela Azerbaycan'da diğerler çöreğe hürmet olan evde bereket olar. Ekmeğe saygı olan evde bereket olar derler. Çörek kesin adama hayanet etmez derler. Azerbaycan'da böyle sözler var.
0: Siz bunu
1: Ekmeğini
0: anlatınca hatırıma geldi.
1: evet.
0: Rahmetli teyzemin eşi, rahmetli eniştem, sofradan
1: Allah rahmet
0: kalkmadan
1: eylesin.
0: önce ardında kalan bütün ekmek kırıntılarını parmağıyla toplar yerdi. Bu Allah'ın bize bir nimeti. Eğer biz bunu bırakırsak, çöpe atarsak bu nimet elden gider derdi. Ve
1: Evet.
0: o yüzden de hiç sıkıntı çekmediğini söylerdi.
1: Biz çocukluktan bize öyle öğretmişler yani büyüklerimiz. Sokakta yolda böyle ekmek gördüğümüzde onu alıp öpüp başımıza koyardık. Bir kenara başka bir yere kaldırırız. Yani ayağı altından kaldırırız biz onu. Yani ekmeğe her zaman saygı, hürmet olmuştur.
0: Hocam, buna rağmen çok ekmek israfı var. Maalesef bazen çöpe atılan ekmekleri
1: O
0: görüyorum.
1: evet.
0: Bayatlamış, küflenmiş. Hatta
1: Evet.
0: bazen taze ekmekler atılıyor.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: gerçekten insan üzülüyor bunları görünce.
1: En azından onları hayvanlara verebilirler
0: Tabii.
1: diye.
0: Ekmeğini yemek, bazen bir kimsenin iyiliğini görmek, onun sofrasında bulunmak ve ona karşı vefa borcu hissetmek anlamına geliyor. Tuz ekmek hakkı. Biraz önce tuzdan bahsettiniz
1: Evet,
0: ya.
1: evet.
0: Tuz ekmek hakkı sözü de aynı sofrayı paylaşan insanlar arasındaki dostluğun ve sadakatin önemini vurguluyor.
1: Evet, her yerde aynıdır demek. Hem Azerbaycan'da, Türkiye'de,
0: Evet.
1: Türkiye
0: Yani gördüğümüz
1: Cumhuriyetlerde.
0: üzere ekmek dilimizin hemen hemen her köşesinde var ve tam da hayatımızın merkezinde.
1: Evet.
0: Ekmekle ilgili halk inanışları ve gelenekler de oldukça fazla, oldukça zengin. Sofraya ekmek ters konulmaz, üzerine eşya bırakılmaz. Ekmek bıçakla gelişi güzel parçalanmazdı. Bazı ailelerde ekmek elle bölünür, evin büyüğü tarafından sofradakilere dağıtılırdı. Hakikaten bazen Türk sinemasında, Türk dizilerinde görürüz. O ailenin büyüğü ekmeği böler ve aile efradına dağıtır.
1: Doğru.
0: Ekmeği bölmek sofradaki paylaşımın başlangıcı sayılırdı. Sofraya oturmadan önce eller yıkanır, yemeğe besmele ile başlanır, yemek sonunda şükredilirdi. Bu anlayış sofradaki nimetlerin kendiliğinden oluşmadığını, her lokmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini hatırlatırdı. Bunları unutuyoruz, yeniden hatırlamamız gerekiyor.
1: Yani bunları bizim çocuklarımıza öğretmemiz lazım. En başta okullarda bunları eğitim vermek lazım.
0: Evet. Abdullah hocam bazen işte doğaya çıkıyoruz. İşte kendimizi yeşilliklere atıyoruz. Hele bu yaz mevsiminde, değil mi? İnsan böyle
1: Evet.
0: ağır yemekler yemekten kaçınıyor. İşte böyle biraz daha kahvaltı türü olsun istiyor. Daha hafif oluyor çünkü. Bir ekmeğin yanında domates, salatalık, peynir, zeytin ne kadar güzel gidiyor. Yanına da bir de çay. Yine acıktık mı?
1: Acıktık. Yani bizde ben hatırlıyorum çocukluğumda çok böyle şeyler biz ekmekle domates bile yemişik.
0: Evet.
1: O kadar
0: Doğada
1: güzel
0: çok
1: var.
0: güzel gidiyor çünkü.
1: Tuzluyorsun domatesi yiyorsun. Ekmek soğan.
0: Evet.
1: Böyle soğanı kırıp elimize ekmekle yiyorduk. Bir müzik çalalım mı
0: Evet,
1: gene?
0: çünkü teknik
1: Evet.
0: yönetmenlerimiz ve yapımcımız da acıkmışa
1: Evet,
0: benziyorlar
1: evet.
0: buradan bakınca. Ekmek dedik, o kadar domates, biber,
1: Evet,
0: salatalık, zeytin, peynir dedik.
1: hepimiz
0: Müzikle devam edelim.
1: acıktık. Evet,
0: Evet.
1: evet acıktık.
0: Sırada hangi eser var?
1: Güzel bir eser seslendirelim şimdi. Şirin Yuhun Olaydım. Şahit Abdülkerimoğlu'nun bestesidir. Sözlerini Ofelia Hacıyeva yazmış. Ona da gene güzel bir hareketli mahnı bağlayacağız. Ele Bakma. Müziği Erekber Tagiyev'in, sözler Enver Rızaev'indir.
0: Buyursunlar efendim. Keyifle sizi dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakin
1: Sağ
0: Hanım,
1: olun.
0: sesinize sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Ekmeğe dair sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pek çok şeyi konuştuk aslında ekmeğe dair. Bugünse her şeye daha kolay ulaşabildiğimiz için sevgili dinleyicilerimiz bazen elimizdekinin kıymetini unutabiliyoruz. Sofralara ihtiyacımızdan fazla ekmek koyuyor. Birkaç saat bekleyen ekmeği bayatladı diye çöpe atabiliyoruz maalesef. Oysa bayatlayan ekmek bozulmuş ekmek değil. Uygun şekilde saklanabilir, ısıtılabilir veya farklı yemeklerde değerlendirilebilir. Mesela bayat ekmekten ekmek tatlısı, papara, tirit, köfte, çorba ve çeşitli kahvaltılıklar yapılabilir. Fırında kızartılarak kıtır ekmek haline getirilebilir. Böylece hem israfın önüne geçilir hem de sofraya yeni bir lezzet kazandırılır. Çocuklarımıza ekmeğin değerini anlatmak da son derece önemli. Ancak bunu yalnız ekmeğini çöpe atma diyerek değil, ekmeğin sofraya geliş yolculuğunu anlatarak yapabiliriz. Bir buğday tanesinin toprağa düşmesinden sofraya gelmesine kadar geçen süreci bilen çocuk ekmeğe daha farklı bir gözle bakacak. Çocukları zaman zaman bir fırına götürmek, ekmek yapımını göstermek, hamur yoğurmayı öğretmek veya birlikte ekmek yapmak güzel bir eğitim olabilir. Çocuk kendi elleriyle hazırladığı ekmeğin nasıl emek istediğini gördüğünde nimetin değerini daha iyi anlayacaktır. Ekmeğe saygı aslında hayata ve emeğe saygıdır. Çünkü ekmek bize çalışmayı, sabretmeyi, paylaşmayı ve şükretmeyi öğretir. Buğday tohumu toprağa atılır atılmaz ekmeğe dönüşmez. Yağmuru, güneşi ve zamanı bekler. İnsan emeğiyle yoğrulur, ateşte pişer ve sofraya ulaşır. Bir bakıma ekmek, sabrın ve emeğin yenilebilir halidir. Ekmek aynı zamanda eşitliğin de bir simgesi. Zengin ya da fakir, genç ya da yaşlı, hemen herkesin sofrasında ekmek var. Sofradaki yemekler değişebilir ama ekmek çoğu zaman sofranın ortak paydasıdır. Bu nedenle ekmek, insanları birbirine bağlayan sade ama güçlü bir değerdir. Bir ekmeği paylaşmak bazen uzun cümlelerden daha anlamlı. Aç bir insana uzatılan ekmek, yalnız onun karnını doyurmaz, ona yalnız olmadığını da hissettirir. Komşuya gönderilen sıcak bir ekmek, selamın ve muhabbetin en güzel hallerinden biridir. İhtiyaç sahibine verilen bir somun ekmekse, insanlığın, merhametin ve dayanışmanın sessiz bir ifadesidir. Bugün şehir hayatında ekmek çoğunlukla marketten veya fırından hazır olarak alınsa da, ekmeğin etrafında oluşan kültürü yaşatmak hala bizim elimizde. Soframıza ihtiyacımız kadar ekmek koyabilir, artanları değerlendirebilir, ekmeği temiz ve uygun bir yerde saklayabiliriz. Çocuklarımıza nimet bilincini, paylaşmayı ve emeğe saygıyı öğretebiliriz. Ayrıca ekmeği satın alırken de bilinçli davranabiliriz. Her gün taze ekmek almak adına evdeki ekmekleri unutmak yerine önce elimizdeki ekmeği tüketebiliriz. Ekmeği dilimleyerek dondurabilir, ihtiyacımız kadarını çıkarıp ısıtabiliriz. Küçük görünen bu davranışlar büyük bir israfın önüne geçebilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, ekmek soframızın belki de en sessiz üyesi. Kendini göstermez, iddialı değildir, fakat yokluğu hemen hissedilir. Yanında hangi yemek olursa olsun ona eşlik eder. Çorbaya katık olur, yemeğin suyuna banılır, kahvaltıda çaya arkadaşlık eder. Kimi zaman dürüm olur, kimi zaman bir çocuğun elinde okul yolunda yenilen sade bir öğün. Ekmek her haliyle hayatımızın içindedir. Belki bugün sofraya oturduğumuzda ekmeğe biraz daha dikkatli bakabiliriz. Onu soframıza ulaştıran elleri düşünebiliriz. Toprağa süren çiftçiyi, buğdayı taşıyan işçiyi, gece herkes uyurken fırının başında çalışan ustayı hatırlayabiliriz. Bir lokmayı ağzımıza götürmeden önce sahip olduğumuz nimetler için içimizden bir teşekkür geçirebiliriz. Çünkü ekmeğe saygı, yalnız onu yere düşürmemek değildir.

0: Ekmeğe gerçek saygı, onu israf etmemek, emeğin kıymetini bilmek, ihtiyacı olanla paylaşmak ve soframızdaki nimete şükretmektir. Büyüklerimizin ekmeği öpüp başına koymasındaki inceliği yeniden anlamaya ihtiyacımız var. O davranışın içinde yokluk günlerinin hatırası, alın terine duyulan hürmet ve nimete karşı derin bir teşekkür var. Unutmayalım ki, bir ekmek bazen bir ailenin akşam yemeği, bir işçinin günlük kazancı, bir çiftçinin bir yıllık emeği, bir çocuğun sevinci ve bir ihtiyaç sahibinin duasıdır. Sofralarımızdan ekmek, gönüllerimizden paylaşma duygusu, hayatımızdan bereket hiç eksilmesin. Ekmeğimiz bol, kazancımız helal, soframız bereketli, muhabbetimiz her daim güzel olsun.
1: Amin.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Bugün dilimiz döndüğünce ekmeği konuşmaya gayret ettik. Ekmek hayatımızın her yerinde, kıymetini bilmek dileğiyle diyoruz.
1: Evet, ben şunu da ilave edeyim. Türk dünyasının neresine gidersek gidelim Mustafa Bey, İster Türkiye'de, ister Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da ya da Türkmenistan'da sofraya önce ekmek gelir. Çünkü ekmek yalnızca karnımızı doyuran bir nimet değildir. Dostluğun, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesidir. Belki evet, lehçelerimiz biraz farklıdır. Özbek farklı konuşur, Türkmen farklı evet, konuşur. Ama ekmeğe gösterdiğimiz saygı hep aynıdır.
0: Evet. Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sakine Hanım, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kıymetli sanatçılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden programında bugün geçmişten günümüze Türklerde ekmeğe gösterilen saygıyı, ekmekle ilgili geleneklerimizi ve sofralarımızdaki bereket anlayışını konuştuk. Sevgili Abdullah Kurbani'ye kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takeuchi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran-ABD arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azaldı, %7,9'a geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde işsiz sayısı da 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz dedi. Türk-Amerikan toplumu kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. ABD'de yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu 50'den fazla Amerikalı kongre üyesine mutabakat metni gönderdi. Metinde Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar, Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağı, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulundu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetinde stratejik Ale-et-Tahir tepelerini ve Kefruman kasabasını vurdu. Güneydeki Mercayun ilçesi de yoğun bombardımana maruz kaldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4.346 kişi hayatını kaybetti, 12.301 kişi yaralandı. İşgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evi 9 Ağustos'tan bu yana İsrailli işgalcilerin kuşatması altında. Evlere giden yollar kapatıldı, ailelerin giriş çıkışları engellendi. Soykırımcı İsrail unsurları da işgalcilere destek veriyor. Evlerin çevresine konuşlanan İsrail unsurları alanı sözde kapalı askeri bölge ilan etti. Bölgeye gönderilen yardımların ailelere ulaşmasına engel oluyorlar. Filistinli aileler su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum. Ve spor. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Viyana 32 derece. Yağmurlu olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam ve Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33 ve Tiran 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz. We'll be right back.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftada Balkanlara yolculukta sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Çilin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Sevgili dinleyenler, Kosova'da Prizren'de Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali 24. kez

0: sanatseverlerle buluşuyor. Dün başlayan festivalin bu yılki ana teması ise her ilmek bir hikaye. Hattımızda gazeteci Kosova Port Haber Portalı editörü var. Kosova Priştine'den bağlanıyor bize Ercan Kasap. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Tülay Hanım.
0: Sayın Kasap, öncelikle Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali nasıl doğdu? Festivalin ortaya çıkışındaki temel fikir ve ihtiyaç neydi? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz acaba?
1: Tabii ki Kosova'da savaş sonrasının ilk yılları yani 2003 yılında bir grup prizenli Türk ressam, gazeteci ve edebiyatçının girişimiyle başlayan bir festival. Ve bu festival günümüzde Prizren ve Kosova'da hata ve hata bazı yıllarda komşu ülkelere de yayılarak en köklü festivallerinden biri olmayı başardı. Çok da başarılı bir festival. Farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiriyor. Böylece Kosovalılar da aralarında ünlü olan sanatçılarla da tanışmak, buluşmak fırsatını buluyor. Ve bu festival bir alanı işlemiyor. İçinde sanat var, resim sanatı var, konserler var, müzik var, söyleşiler var. Bayağı zengin bir içerikli bir festival. O yüzden halk tarafından çok da sevilen, ilgiyle izlenen bir festival aslında Sanatla Uyanmak Festivali. Ve 24 senedir bu böyle devam ediyor. Umarız devam edecektir.
0: Nice seneleri olsun inşallah. Sayın Kasap, peki
1: Evet.
0: festivalin Prizren'de yapılmasının özel bir anlamı var mı? Prizren'in kültürel dokusu festivali acaba nasıl yansıyor?
1: Aslında Prizren'i biz Kosova'da kültür ve sanat başkenti olarak biliyoruz. Aslında festivallerin en büyük bir sayısı Prizren'de düzenleniyor. Yaz ayları süresince Prizren'de bir festival başlıyor, bitiyor, diğeri başlıyor. Yani festivaller birbirinin arkasını kovalıyor. O yüzden oradaki insanlar ve sadece onlar değil, bütün Kosova ve diğer Balkan ülkelerinden gelen vatandaşlar seve seve bu festivallere geliyor. Mesela geçen günlerde kısa film festivali ve belgesel festivali tamamlandı. Bu da artık dünya çapında ünlü bir festival oldu. Çok sayıda 30'a yakın ülkeden kısa film ve belgesel gösterimleri yapılıyor. Sanatçılar geliyor, oyuncular geliyor. Bu yüzden Prizren hakikaten çok isabetli olarak yapısıyla birlikte, kültürel yapısıyla birlikte, mimari yapısıyla birlikte bu festivalleri kucaklayan bir şehir aslında. Bu yüzden bu festivallerin Prizren'de yapılması çok da isabetli bir karar. Ve aslında tabii ki bu bir planlanmış şey değil. Prizren'de aslında Kosova'nın diğer şehirlerine bakarsanız sanatçıların en büyük bir sayısı orada yaşıyor. Prizren'in başka bir havası var. Ve sanatçıları celbeden bu hava hakikaten farklı farklı festivallerin yapılmasını celbediyor. Bu yüzden de biz artık Prizren'e festivaller şehri olarak adlandırıyoruz. Ve ne zaman giderseniz gidin yaz aylarında mutlaka bir festivalde rastlamış olursunuz. Ve bunlar hepsi ücretsiz. O festivallerden birini izleme fırsatını yakalayabilirsiniz.
0: Evet, Prizren'de kültürel etkinlikler yoğun bir şekilde yaşanıyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Festival bugün geldiği noktada ilk düzenlendiği yıllara göre nasıl bir değişim geçirdi peki?
1: Şöyle festival giderek her yıl daha da zenginleşerek uluslararası çapta ve ülke sayısı giderek artmaya başladı. Yani yabancı ülkelerden gelen yabancı sanatçıların sayısı giderek artıyor. Mesela bu yıl birçok ülkeden var. Mesela Türkiye'den var, Sırbistan'dan, Karadağ'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Polonya'dan ve diğer birçok ülkeden gelen sanatçılar var. Düşünün bu şey içinde farklı farklı ülkelerden gelen sanatçılar, mesela bugün festival Çalıştay'la başladı. İlk olarak kapılarını bu Çalıştay açtı festivale ve sanatseverlere tabii ki. Hepsi bir araya gelip düşünün mesela şeyde resim konusunda farklı farklı ülkelerden gelen ressamlar aynı tema üzerinde farklı farklı resimler yapabiliyor. Bunları da canlı canlı olarak mesela şimdi sanatseverler izleyebiliyor. Bu ayrı bir duygu, bu ayrı bir heyecan. Hakikaten içeriği giderek zenginleşen bir festival ve giderek de farklı ülkelerden gelen sanatçı sayısı giderek artıyor. Hı hı. Bu da festivalin içerik açısından bayağı içeriğini zengin tutma açısından ilerleme gösteriyor her geçen yıl.
0: Ha, kaç farklı ülkeden sanatçı katılıyor peki Sayın Kasap?
1: Bu yıl 10 farklı ülkeden katılıyor. Hı hı. Ki oranın arasında Türkiye'den de önemli sanatçılar var. Size şey söyleyeyim mesela.
0: Tabii ki.
1: 4 şey var. Resim sanatçısı var. Mesela Erol Kılıç var. Gülperi Yıldız var. Gültekin Yıldız var. Meryem Cavga var. Bunlar bugün hepsi şeye Çalıştay'a katılıyor. Ama sanat severlerin en fazla sevindiği olay şu. Bu sefer festivale tabii ünlü ressam Bedir Baykam da katılıyor. Hı hı. Ki geçen yılda katılmıştı. Hı hı. Bu yılda katılıyor. Bunun yanı sıra çok ünlü oyuncumuz Zafer Algöz de katılıyor. Ki bu yıl Zafer Algöz'e yılın sanatçısı ödülü de takdim edilecek. Kendisiyle söyleşi yapılacak. Hı hı. Moderatör de Orhan Kurtuldu olacak. Bu da sanatseverler için çok ilginç, çok heyecan verici bir olay. Yani ekranlarda seyrettiğimiz ya da seve seve resimlerini gördüğümüz Bedri Baykam'ı canlı görmek, onların söyleşisini dinlemek farklı bir heyecan yaratıyor sanatseverlerde. O yüzden de değeri, bu festivalin değeri belki de bu açıdan çok da kalıcılık bırakıyor izleyenlerde.
0: Evet. Sayın Kasap, festivalin bu yılki Her İlmek Bir Hikaye ana temasına ilişkin biraz konuşalım istiyorum. Bu tema ile ilgili neler söylersiniz? Bu tema üzerine ne tür çalışmalar gerçekleştiriliyor festivalde?
1: İşte az önce belirttiğim gibi çok ilginç temalar seçiliyor her yıl. Bu yıl sizin de bahsettiğiniz gibi. Geleneksel ipek dokumanın kültürel bir mirası olan ilmek zanaatını bu sefer ressamlar resimlerine aktaracak. Ki farklı farklı görünümlerde, farklı farklı çizimlerde bu zanaatın geleneğimizde ne kadar önemli bir rol aldığını, ne kadar önemli bir yer aldığını göstermek için sanatseverler de bu resimlerin yapılmasına canlı canlı iştirak edecek, şahitlik yapacak. Ki mesela bugün bu çalışma gecenin saat 20'sine kadar devam edecek. Söylediğim gibi farklı bir yaklaşım var festival içerisinde. Zanaat ve sanat açısından bunlar bir geleneğin mesela tabloya dökülmesi, tabloya çizilmesi farklı bir olay. Bunu da seyirciler takdirle karşılıyor.
0: Evet, Prizren tarihi, kültürü, çok sesli yapısı ve sanatla iç içe yaşamıyla Balkanların kendine özgü şehirlerinden biri. Çok sayıda festivale de, siz de söylediniz, ev sahipliği yapıyor. Bu festivaller peki Prizren'in uluslararası alanda bir kültür ve sanat şehri olarak tanıtılmasına sizce ne ölçüde katkı sağlıyor?
1: Bence Kosova'nın bağımsızlığının diğer ülkeler tarafından tanınması konusunda Prizren'in apayrı bir yeri var. Çünkü bu festivaller sayesinde birçok ülke Kosova'yı tanımış oldu. ki bir ülkenin diğer bir ülkeyi tanıması için yoğun diplomatik faaliyetler gerekiyor, çabalar gerektiriyor. Ama Prizren'deki festivaller sayesinde, ki bu çok da önemli, savaşın hemen bitiminden sonra oradaki sanatçıların, oradaki aydınların bir araya gelip farklı farklı festivaller üretmeleri ve bunları düzenlemeleri, Prizren'e farklı farklı ülkelerden gelen sanatçıların döndükleri ülkelerinde Kosova'nın tanınması için lobicilik yaptığını biliyoruz. Hı hı. Bu da Kosova'nın tanınmasında, uluslararası tanınmasında çok önemli bir rolü var. Hı hı. Çünkü kültür farklı bir şey, diplomasi farklı bir şey. Ama kültürün de çok önemli, sanatın, kültürün çok önemli olduğunu görüyoruz tanımalarda. Bence Prizren bu konuda çok pozitif bir rol oynadı Kosova'nın diğer ülkeler tarafından tanınmasında. Hı hı. Festivallerin sayısı arttıkça ki...
0: Sayın Kasaba, çok teşekkür ediyoruz. Hattımız kesildi. Gazeteci, Kosova Port Haber Portalı editörü Priştine, Kosova Priştine'den bağlanmıştı Ercan Kasap.

0: Sevgili dinleyenler, Türkiye ile Bulgaristan'ı aynı sofranın etrafında buluşturan özel bir etkinliği konuşacağız. İki kültür bir sofra sloganıyla düzenlenen Türkiye-Bulgaristan Gastronomi ve Dostluk Gecesi, iki komşu ülkenin ortak yemek kültürünü bir araya getiriyor. Gastronominin birleştirici yönüyle dostluk bağları daha da güçleniyor. Hattımızda Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker var. Sayın Türker, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevin Hanım, hoş bulduk. Türkiye ve programınıza hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bizleri misafir ettiğiniz için.
0: Biz de size teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Sayın Türker, öncelikle iki kültür bir sofra fikri nasıl ortaya çıktı? Bu etkinliği düzenleme düşüncesinin arkasında nasıl bir hikaye var acaba, sizden dinlemek isteriz.
1: Aslında Bulgaristan'da doğmuş ve Türkiye'de kendini geliştirmiş, bilinçli hayatını Türkiye'de geçirmiş, Rodop Dağları'nda doğan bir kızın hikayesinden biraz çıktı. Çünkü ben iki tane kültürü, iki mutfağı harmanlayarak yıllardır mesleki olarak bu işi yapıyorum. Başkanlığım dışında asıl mesleğim şeflik ve yıllardan beri bir restoran işletiyorum. Ve bütün misafirlerimize gerektiği zaman Türk mutfağı, gerektiği zaman Bulgar mutfağını sunuyordum. Ve bizim Türkiye koordinatörümüz Sayın Yeşer Kocabaş, ya dedi ki biz de acaba dedi bunu Ankara'da yapmak istiyorduk ilk önce, ama dedi ki Alaçatı'da yapsak nasıl olur? Hiç vakit kaybetmeyelim, yazdan başlayalım. Sayın Büyükelçimiz Ancak Tuvakov bunu çok sıcak karşıladı, çok mutlu oldu. Çok heyecanlandı bizim gibi. O da hemen himayesine aldı bu projeyi. Ve tabii ki İzmir'de bulunan Sayın Balgöç Derneği'ne ve Sayın Başkanı'na, Abdurrahim Bey'e de çok ama çok teşekkür ediyoruz. O da bu projeyi çok heyecanlı buldu. Ve biz Cuma günü 80 kişi Alaçatı'da, çok güzel bir yerde, Fabrik Marina Alaçatı'da, burada misafirlerimizi Bulgar mutfağıyla karşılayacağız, Bulgar müzikleriyle karşılayacağız. Onları bir iki saatliğine de olsa belki Bulgaristan'a götürmüş gibi olacağız.
0: Evet.
1: Bulgaristan gülü masalarda olacak, tatlı bununla esinlenerek olacak. İnşallah misafirlerimize güzel bir gece yaşatacağımıza ve iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün de bu şekilde daha da sağlamlaşacağını düşünüyorum.
0: Eminim güzel bir gece olacaktır Sayın Türker. Peki gastronomiyi Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğu güçlendiren bir araç olarak görmenizin temel nedeni neydi?
1: Ben hep derim ki önce ailemizden başlayarak dostlarımızla biz bütün güzel anlarımızı sofrada yaşarız aslında. Sofra bizi birleştiren yerdir. Sabah kahvaltıda, olabilirse öğle yemeğinde ama akşam yemeklerinde mutlaka, veya hiç buluşamıyorsak, çok yoğun haftada çalışıyorsak en azından pazar günleri aynı sofrada buluşuruz. Veya dostlarımızla buluşacaksak bu yine sofrada olur. Bence sofra birleştiricidir. Yemekler birleştiricidir. Ve ben bunu çok canı gönülden inanıyorum. Ve bu işi yaptığım için de bunu çok sık gözlemliyorum. Ve kendimi de aslında ben bunu hiçbir zaman iş olarak görmüyorum. Çünkü hobi olarak başladım. Yemek yapmayı sevip dostlarımı toplamayı seviyordum. O sofranın başında beraber olmayı. Daha sonra restoranım oldu. Şimdi de Türkiye'den gelen şefleri Bulgaristan'da Türk mutfağını tanıtarak onlarla beraber çalışıyorum. Bugün de Alaçatı'ndayım ve Bulgar mutfağını burada tanıtacağım. Bu kadar, bir insan ne kadar daha mutlu olabilir?

0: çok özür diliyorum. Elif Köse geldi ve Elif Hanım'la bu sayfanın açılışını yaptık. Ve biliyor musunuz, cuma akşamı ta Safranbolu'dan Sayın TÜRSAP üyesi Urgancıoğlu da burada olacak. Ta Safranbolu'da, düşünebiliyor musunuz, sofranın ve gastronominin ne kadar birleştiği.
1: Uzak mesafeleri kısaltabiliyor değil mi gastronomi?
0: Kesinlikle kısaltıyor, evet.
1: Sayın Türker,
0: yani
1: peki...
0: Belki küçücük ama büyük bir örnek diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Sayın Türker, peki Türk ve Bulgar mutfakları birbirinden ne kadar farklı, ne kadar ortak desek ne dersiniz?
0: Ya aslında o kadar ortak noktamız var ki aslında söyleyişleri bile birbirine benziyor. İşte köfteye küfte diyoruz. Ondan sonra sütlaç diyorlar. Ondan sonra kebaba onlar da kebap diyor. Böreğe banyo, sarmaya sarma diyor. Kapamaya kapama diyor. Aslında birazcık sadece şekilleri farklı.
1: İçerik aynı değil mi? Şekil farklı ama içerik aynı.
0: Hemen aynı. Örneğin bizim cuma günü masamızı süsleyecek salatamız Şopska salata. Bulgaristan'ın en ünlü böyle gelin gibi bir salatasıdır. Hı hı. Onun pembe domatesleri, salatalı, peyniri, her şey Bulgaristan'dan geldi bugün. Ve bana sorduklarında, ya Şopska, çoban, diyorum ki içerik aynı aslında. Yani İkisinde de domates var, peynir var, salatalık var, biraz soğan var. Ama sadece birine peyniri doğrayarak koyuyoruz, birine rendeleyerek koyuyoruz. Yani aşağı yukarı aynı aslında. Ve birçok şey de bu şekilde benziyor. Ama çok farklılıklar da var tabii ki. Örneğin musakkayı Türkiye'de biz patlıcanla yaparken, Yunanistan'da da patlıcanla yapılırken, Bulgaristan'da patatesle yapılır. Ve biz cuma günü musakkayı patatesle yapacağız. Gibi farklılıklar da var tabii ki. Ama yıllarca beraber yaşamış olmanın, zaten Türk mutfağının zenginliği de buradan geliyor. O kadar çok toprakları dolaşarak, o kadar çok medeniyetleri ve kültürleri birbirine katarak büyümüş bir Türk mutfağı. Bence dünyada eşsiz olan bir mutfak. Ben kendimi çok şanslı adlediyorum. Ama Bulgar mutfağı da kendi özüne uygun, oradan olan ürünlerle yapıldığında, örneğin Bulgaristan'ın pembe domatesi, inanın dünyanın hiçbir yerinde o tadı bulamıyor.

0: Gerçekten çok farklı oluyor. Şimdi ben böyle hissediyorum ama buna da inanıyorum.
1: Evet. Siz de gastronomi alanında çalışıyorsunuz. Biraz önce de söylediğiniz şef olduğunuzu. Etkinlikte de şef olarak bulunacaksınız ve özgün lezzetlerin hazırlanmasına katkı sunacaksınız. Hangi yemekler ve gastronomik ürünler öne çıkacak? Aynı zamanda son olarak da şunu da sormak isterim. Bu etkinliğin Türkiye ve Bulgaristan'ın farklı şehirlerine de taşınmasını düşünüyor musunuz?
0: Aslında ben bunu çok farklı yönde de hayal ediyorum. Örneğin size az önce verdiğim örneğin taban yarısında çoban salata olup yarısında da şopska salata olması. Ondan sonra mezelerin iki tanesi Türk mezesi, iki tane Bulgar mezesi olması. Ara sıcağı geldiğimizde yaprak sarmasını Tokat yaprağıyla yapıp Bulgaristan'da da örneğin biz ekşi lahanayı lahana turşusundan sarma yaparız ve inanılmaz lezzetlidir. Çok farklı.
1: Çok farklı.
0: Örneğin diğer sarma da o şekilde olsun. Bir kuzunun iki farklı şekilde yapılışı da bir tabakta bulundurarak bence iki kültürü de bir tabakta buluşturma gibi bir hayalim de var. İnşallah şimdiden daha farklı şehirlerde bu iki kültür bir sofrada projesini bizi davet etmeye başladılar. Sayın Büyükelçimiz Angel Suvakov gerçekten bunu çok canı gönülden destekledi. O da çok mutlu olduğunu belirtti. İnşallah Cuma günü burada çok güzel iki kültür bir sofrada güzel ve anlamlı bir gece geçireceğiz.
1: Etkinliğinizde ve bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Sayın Türker.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bugün Alaçatı'dan, Bulgaristan'dan değil.
1: Evet, teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda
0: Hoşçakalın.
1: Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker vardı.

0: sevgili dinleyenler, stüdyomuzda Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü uzmanı, Türkolog Mustafa Kayıhan var. Kendisiyle Yunus Emre Enstitüsü'nün Balkan ülkelerindeki çalışmalarını konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kayıhan.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sayın Kayıhan, öncelikle Yunus Emre Enstitüsü'nün Balkanlardaki faaliyetlerinin temel

0: Temel amacı nedir? Balkanlar neden enstitünün çalışmalarında özel bir yere sahip?
1: Efendim, Yunus Emre Enstitüsü 2007 yılında kağıt üzerinde kuruldu. 2009 yılında ilk defa Bosna ve Arnavutluk'ta açıldı. Dolayısıyla bizim hareketimizin ilk başlangıcı Balkanlardır. Balkanların Türklerin gönlünde başka bir yeri var. Çünkü gönlümüzün aktığı bir coğrafya orası. Her ne kadar Balkan kelimesi böyle Balçık'tan gelse de orası bizim için böyle biraz cennet gibi. İnsanıyla, doğasıyla, nehirleriyle böyle bir coğrafya. Balkanların Türkler için ayrı bir yeri olduğu oraya giden turist akışından da anlaşılıyor. Kurumların iltifatından da anlaşılıyor. Bizim en güzel faaliyetlerimizi yaptığımız, en güzel muhatap bulduğumuz coğrafya Balkanlardır. Şimdi ayrıntıları da beraber gireceğimizi zannediyorum.
0: Hala da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir coğrafyadan
1: Tabii,
0: bahsediyoruz
1: yani
0: çünkü.
1: Türk, yalnız Türk değil, hani Türk ve kardeş topluluklar. Bunların hepsiyle birlikte orada.
0: Ortak tarihimizin olduğu topluluklar.
1: Tabii.
0: Yunus Emre Enstitüsü bugün Balkan ülkelerinde hangi alanlarda peki çalışmalar yürütüyor?
1: Şimdi efendim, Yunus Emre Enstitüsü dünyada muadili olan British Council, Goethe, Cervantes, efendim Doğu'da Confucius gibi pek çok kuruluşların yaptığı işi yapmak için başladı. Fakat biz istimalat politikası denilen Osmanlı politikasını yüzyıllardır zaten yapıyorduk. Balkanlarda Ömer Lütfi Barkan'ın tabiriyle kolonizatör Türk dervişleri dediğimiz dervişler gönül çelme operasyonunu, bunu din ırk ayırmadan, insana ayırmadan, yani Yunus Emre'nin tabiriyle yaradılanı yaradandan öte severek başlatmışlardı. Biz onun devamıyız. Bizim o bölgede yaptığımız iş gönül çelme. Ve bu gönül çelmeyi iki ana unsurla yapıyoruz. Bir tanesi dil öğretimi, öbürküsü ise kültür.
0: Dil de zaten kültürü otomatik olarak taşıyor, değil mi?
1: Efendim, dili, kültürü ayırırsanız dil için geriye bir şey kalmaz. Yani zaten bir ana dili yabancıya bir dil öğretirken onlara ilk o dilin kültürel unsurlarını anlatıyorsunuz. Ve o kültürel unsurlar içerisinde sokak var, hastane var, efendim gastronomi var. Bunları öğretmeden kültürü ve dili ayıramazsınız, dili anlatamazsınız ABC seviyesinde. Balkanlarda da kültür ve dil odaklı olmak üzere modern zamanların yeniliklerini de ekleyerek bu tür faaliyetler yapıyoruz.
0: Peki enstitünün Balkanlardaki merkezlerinin bulunduğu ülkeler ve şehirler arasında nasıl bir çalışma ağı yaşanıyor? Nasıl bir çalışma ağı var?
1: Şimdi efendim, biz dediğim gibi aslında British Council, Goethe, Cervantes'in muadili bir kuruluşuz. Fakat Türklere özgü bir yapıya da sahibiz. Bunlar diğer kurumlar, bölge yönetimleri tamamen bölgeye özel faaliyetler yapıyorken biz her bir ülkede bir koordinatörümüz var ve bu koordinatörler bölge insanıyla kaynaşarak, yani kültürel diplomasi de bir kavram var. Beni anlatmaya geldim derseniz kimse sizi dinlemez. Sizi anlamaya geldim demeniz gerekiyor. Biz orada şuna gayret ediyoruz. Biraz kopmuştuk sizinle ama sizi anlamaya geldik. Kültürel manada söylüyorum. Dışişlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kültür Bakanlığımız zaten yıllardır ateşeliklerle orada bir şeyler yapıyorlar. Fakat dünyanın yüzyıllardır yaptığı kültürel diplomasi adı altında Yunus Emre 2009'dan beri, bugün 60 ülkeyi geçtik. İyi ilerledik. Güzel yol aldık.
0: 60 ülke az bir sayı değil.
1: Tabii.
0: Balkanlarda Türk kültürüne ve Türkçe'ye yönelik ilgi nasıl peki? Yani bu ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Bu ilginin yıllar içerisinde değiştiğini gözlemliyor musunuz?
1: Şimdi ilk merkezlerimizi Bosna ve Arnavutluk'ta açtığımızı söylemiştim. Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan gibi ülkelerde bizim zaten onlara yeni bir şey anlatmamıza gerek yok. Hatırlatıyoruz. Hatta hatırlatmamıza gerek yok. Değişik bir versiyonunu yeniden öğreniyoruz onlardan. Bizden daha iyi devam ettirdikleri kavramlar var. Kahve. Hatta bazen şaka yapıyorlar ya, kahve öğrettiğiniz sıra çaya mı geldi? Türk çayını anlatırken. Balkanlar bizden biraz daha Osmanlı gibi geliyor bana. Hatta Bosna'da görev yaptım ben. Orada Boşnaklara şey demiştim. Siz yönettiğimizi falan söylemeyin. 300 yıl siz bizi yönettiniz. O kadar çok başbakan diyebileceğimiz bugünün manasıyla vezir, sadrazam var ki o bölgeden. Bu Türk'ün insana bakışıyla ilgili bir şey. Biz gittiğimiz yerde yalnız kültürümüzü oraya öğretmek için şey yapmadık. İnsanlarla hayatımızı paylaştık, yönetimimizi paylaştık. Bu bizim demedik, bu sizin dedik. Biz bugün Yunus Emre olarak aynı şeyi söylüyoruz. Sizin ve bizim olan, hep birlikte olan şeyi tekrar yaşamaya geldik. Balkanlara yeni bir şey anlatmıyoruz diyebilirim. Hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz.
0: Kahve ve çaydan bahsettiniz ama
1: Evet.
0: ben onu biraz merak ettim. Açabilir misiniz? Kahveyi bize
1: Şöyle,
0: tekrar mı
1: şöyle,
0: hatırlattılar?
1: şöyle hatırlattılar. Klasik kutsuz bardakla Bosanska kafa dedikleri kahve ikram ederler. Üsküp'te de aynı ikramı görürsünüz. Kosova'da, Prizren'de de aynı ikramı görürsünüz. Çay biliyorsunuz 120-130 yıllık bir kavram. Bize biraz böyle doğudan Batı Çince kanalıyla gelmiştir. Çay, tea kelimesinin Batı Çince'deki karşılığıdır. Aynı kelime. Deniz yoluyla alanlar tea demişler, batıdan gelenler çay. 130 yıl önce yalnız İranlıların kahvehanelerinde, çayhanelerinde özür diliyorum. Onlara çayhane deniyordu. Çay içilirken bizde sadece kahve vardı. Bugün Balkanlara çay içeremezsiniz. Yalnız hasta olduklarında çay içerler. Onlar Osmanlı'ya devam ettiler yani. O açıdan onlar ne öğretecek? Ne öğreteceğiz? Çayı da kabul etmiyorlar. Açık söyleyeyim. Sistem için söylemiyorum. Çayı kabul etmiyorlar.
0: Yine Türkçe öğretimine geçelim. Türkçe
1: Buyurun.
0: öğretimi,
1: Kültürden çıkamıyoruz.
0: evet, aynı şey sonuçta
1: Evet,
0: dil öğretimi.
1: aynen efendim.
0: Türkçe öğretimi Enstitü'nün Balkanlardaki çalışmalarının ne kadar önemli bir bölümünü oluşturuyor desek neler söylersiniz peki?
1: Türkçe öğretimi bizim trenimiz. Biz bu trenin vagonlarına kültürü koyduk, götürdük. Yani Bosna'da okullarda Tercihim Türkçe diye bir projemiz var bizim. Balkanların genelinde 181 okulda Türkçe tercih ediliyor. Toplamda 200 Tercihim Türkçe var. Romanya ve Gürcistan 181'i Balkanlarda. Ve okullar İngilizce öğrenir gibi, hani lingua franca olduğu için, yaygın dil olduğu için söylüyorum. Türkçeyi tercih ediyorlar. Türkçe onlar için bir iş kaynağı. Türkçe yalnız hobi olarak Türkçe öğrenmiyorlar. O coğrafya, geçiş coğrafyası ve Türkiye'nin hem diplomasi, hem kültürü, hem ürettiği mallar inanılmaz derecede rağbet görüyor.
0: İkinci dil olarak değil mi ama bahsettiğiniz yani ikinci dil olarak mı Türkçe'yi öğreniyorlar yoksa ana dil olarak bir eğitim
1: Balkanlar
0: alıyorlar
1: için
0: mı?
1: ikinci dil tabiri doğru değil. Belki dördüncü dil diyebilirsiniz. Çünkü onlar zaten çok dilli doğuyorlar. Birkaç dille içi vakıflar. Dil yetenekleri muazzam Balkanlarda. Yani sokakta çocuk zaten Arnavutçayı, Boşnakçayı, Makedoncayı öğreniyor arkadaşıyla. Orada bir dördüncü dilden, beşinci dilden İngilizceyi kastederek söylediğinizi biliyorum. İngilizce zaten bir lingua franca. Bunu kimse inkar edemez. Onlar için de dil yatkınlığı sebebiyle ceplerine İngilizceyi atıyorlar. Ama Türkçe, Balkanlarda Abdullah Şikal için Tursizma dediği bir sözlük var. Bu sözlükte işte 3000 ile 7000 arasında, aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum, kelime var. Hayatın içerisinde zaten var olan kelimeler. Bunu gramer yapısına oturtuyor ve kelimeyi kullanmaya başlıyor. Balkanlar sanat açısından, dil açısından çok
0: Zengin bir
1: yetenekli, çok
0: coğrafya.
1: yetenekli insanlardır.
0: Balkanlarda Türkçe öğrenmek isteyenlerin motivasyonları neler oluyor? Biraz önce iş söylediniz ama Türkiye'ye duyulan ilgi mi, eğitim ve iş imkanları mı yoksa tarihi ve kültürel bağlar hala etkili mi?
1: Ya ne yazık ki Boşnakları bir müddet biz misafir etmek zorunda kaldık. Zaten orada dili öğrenen büyük bir kesim oluşmuştu. Makedonya'da, Kosova'da bir sürü Osmanlı bakiyesi, evladı Fatihan denilen Türkler var. Ve pek çok Arnavut bu komşularından Türkçeyi bilir. Zaten bildiği bir dili geliştiriyor. 7000 tane sizin kelimeniz varsa o dilin gramer yapısını öğrenmeniz yeterli. Zaten 2000-3000 kelime konuşmanız için yeter. Balkanlar hobi için öğrense bile iş için öğreniyorlar, kültür için öğreniyorlar, okumak için Türkiye'ye gelmek için Türkçe öğreniyorlar. Çünkü onlar için hem lojistiği kolay hem de

0: Türkiye üniversiteleri kaliteli.
1: Türkiye'ye ilgi de yoğun değil mi
0: İlgi
1: orada?
0: çok yoğun. Diziler buna eklenince hani dini bağlantı, kardeş bağlantısı olmayan insanlar da buna eklendi.
1: Ben de aslında bunu sormak istiyordum size. Türk dizileri, Türk sineması, müziği ve popüler kültürü Balkanlarda Türkçe'ye olan ilgiyi nasıl etkiliyor diye.
0: Size
1: Sadece diziler değildir herhalde, değil mi? Müzik
0: sadece diziler
1: dinlemeyi.
0: değil. Ama dizilerle ilgili enteresan bir şey anlatayım. Ben Kazakistan'da görev yaptım. Bulgaristan Başkonsolosu bir hanımefendi Türkçe öğreniyordu oradaki merkezimizde. Hiç Türkiye'ye uğramamış. Özbekistan'da Türkçe'ye başlamış. Kazakistan'da merkezimizde Türkçe öğreniyordu. Öğretmeni de bendim. Bir gün dedi ki, ahlakı Türk dizilerinden öğreniyoruz dedi. Ama dedim, bizim toplumumuzda Türk dizilerinin ahlakıyla ilgili bir tartışma var. Topluluk yani bunu ciddi manada eleştiriyor. Eleştiren insan toplulukları var. Nasıl bir ahlak öğreniyorsunuz? Bizim basit gibi gördüğümüz bir kavram. Bir büyük gelince ayağa kalkmak var ya, bizim yaşlılarımız diyor ki, bak biz eskiden böyle yapardık. Saygı böyle olur. Biz deniz içerisindeyiz. Ol mahiler ki derya işredir, deryayı bilmezler diyor ya divan şair. Balıklar su içerisindeyken suyun kadrini bilmezlermiş. İçerisinde bulunduğumuz küçük gibi gördüğümüz unsura Bulgaristan'dan bakınca böyleymiş demek ki. Orada idrak ettim. O Bulgar Başkonsolosu'nun söylemesiyle idrak ettim. Dolayısıyla Türk dizileri biraz daha bu manada işlenmeli. Hangi kurum buna bakacak, şey yapacaksa, bu biraz daha çalışılmalı. Çünkü dünya demek ki bizden, insanlık adına enteresan şeyleri hatırlıyor.
1: Çok kişiden de duyuyoruz. Türk
0: Evet.
1: dizilerini izleyerek Türkçeyi öğrenenlerin sayısı da çok çok fazla.
0: Çok fazla, çok fazla.
1: Çok
0: Geçenlerde
1: fazla.
0: Hindistan'dan bir hanım kız şey yaptı. Hatta ben o Türkçe sınıfında gösterdim Kazaklara. Orada bir üniversitede öğretmenlik yaptım. O kadar enteresan örnekler var ki Türk dizilerinden öğrendim ve çok güzel bir Türkçeyle. Ya hani sınava soksanız B seviyesinden başlatacaksınız. Seviye olarak. O kadar güzel öğrenmiş. Diziler çok önemli. Diziler çok önemli ama doğru görüntü, doğru imaj, yani böyle Amerikan dizilerinin bir altında bir çalışılmış metin vardır ya, devletin çalıştığı, devletin ilgili kurumları bunu çok iyi çalışmalı. Yani bizim etki alanımızda değil, bizim işimiz başka. Yani devletin kurumları bu manada bunu çalışırsa bence Türk dizileri muazzam etki yapıyor. Her şeyi etkiliyor. Gastronomiyi etkiliyor. İsimleri, yurt dışında konulan isimler var.
1: Türkiye'nin tanıtımını da çok çok
0: Evet.
1: etkileyen bir durum. Biraz daha yine Türkçe öğretimine dönelim dilerseniz. Türkçe öğretiminin yalnızca dil öğretmekten ibaret olmadığını
0: Evet.
1: düşündüğümüzde, Türkçe üzerinden Türk kültürünü tanıtmak nasıl gerçekleştiriliyor peki?
0: Şimdi Türkçe öğrenim bütün dillerde ABC seviyesi diye 3 seviye var. Biz A seviyesini A1 A2 diye bölüyoruz. A1 A2 şu demek. Yani acil durumlarda, ambulansta, lokantada, bakın lokantada, sokakta, otobüste kendini nasıl ifade eder? Şimdi lokantayı anlatırken gastronomiyi anlatmadan geçebilir misiniz? Ya da bir kahveyi anlatırken bir kız isteme merasimin, onlar için çok ilginç şeyler. Öğretmen olarak bunu geçemezsiniz. Yavaş yavaş kültürü anlatmaya başlıyorsunuz. Öğrencinin de çok ilgisini çekiyor. Yani uyku modundan üçüncü ders, blok ders yapıyorsunuz. Üçüncü ders, aa diyor ya, kahve, tuzlu kahve, damağa sunulan o şey. O kadar ilgisini çekiyor ki bu klasik bir makine öğreniminden farklı yüz yüze eğitim. Ve kültürü vermeden kelime ezberletmek, onu zaten makineler yapıyor. Hele şimdi yapay zekanın olduğu bir zamanda bizim farkımız bu. Biz insana dokunuyoruz. Hala o 60 yerde bir kısmı temsilciliktir üniversite bünyesinde. İnsanlar, kültürü yaşayan insan görmek istiyor karşısında.
1: Bağ kurarak anlatıyorsunuz zihinde her
0: Kesinlikle,
1: şeyi.
0: kesinlikle.
1: Eminim çok daha etkileyici oluyordur. Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarıyla Yunus Emre Enstitüsü arasındaki ilişkiyi sorsam ne dersiniz? Nasıl anlatırsınız?
0: Şimdi buyurun
1: Enstitünün
0: efendim.
1: çalışmalarında da Balkan Türklerinin yeri var mıdır? Çalışmaları var mı onların?
0: Balkan Türklerinin yeri her zaman bütün kurumlar için vardır. Evladı Fatihan bizim için başkadır. Yani biz onlarla gittiğimizde kucaklaşıyoruz.

0: el sıkıştığımız pek çok insan var diğer milletlerden. Onlarla da rahat el sıkışabiliyoruz. İşte Hırvatistan vatandaşı, bir tane Bosna'da çalışmıştım. Hırvatistan vatandaşı bir hanımefendi dedi ki, ya ön yargılıydık, binanın önünden geçerken endişeleniyorduk, niçin buradalar diye. İçeri girince çay kahve ikramınız ve sohbetinizden sonra sürekli gelme arzusu oluştu. Binamızda Katolik ilahileri çalışıyorlardı katlarda. Binanızın ambiyansı uygun, ses yalıtımı uygun. Odalarınızda çalışabilir. Evet tabii, ama bir hafta önce haber verin dedim. Niçin dedi? Dedim ki size ikram hazırlamam gerekiyor. İsviçre'den hocaları geliyordu. Bakın, bu Hırvat'a dokunuş.
1: Tabii ki.
0: Sırp'a dokunuş. Boşnağa dokunuş. Torbeş, Sırp, bu oradaki evladı Fatiha. Zaten onlara bir şey anlatmamıza gerek yok. Biz onlarla iç içeyiz. Fakat diğer milletlerin o Pax Ottomana, Osmanlı Barışı dedikleri şeyin var ya, burada da rol yapmıyoruz. Bence en büyük avantajımız bu. Biliyorlar. Bizim rol yapmadığımızı biliyorlar. Bizim sahte bir gülücüğümüz yok. Yüzümüzdeki tebessüm samimi.
1: Türkleri hala sıcak bir halk olarak görüyorlar. İkram hazırlayalım dediniz mesela.
0: Evet.
1: Programımızın başında da gastronominin ne kadar
0: Evet.
1: bağlayıcı bir rol olduğunu konuşmuştuk. Gerçekten de çok çok etkilidir eminim.
0: Efendim, biz bütün kültür faaliyetlerimizde bir ikram sunmazsak eksik kalıyoruz. Çünkü Türkiye'nin damak zevki öyle bir zevk ki, doğudan, batıdan, efendime söyleyeyim, bu Akdeniz'den, Karadeniz'den, her bölgeden buraya gelen insanların oluşturduğu bir sentez ve onun üzerine bir mutfak, elbette bir mikro milliyetçiliğimiz var. Gastronomi adına söylüyorum. Ama dünya bunu takdir ediyor ve gastronomi olmayan bir etkinlik ne alaka diyeceksiniz. Yani biz bir sergi yapıyorsunuz, gastronomi bekliyor. Ve sitem ediyorlar. Sizin etkinliklerinizde bir Türk şeyi tatmadan gitmek bizim için enteresan oldu diye böyle bir gastronomimize alışmışlıkları var. Gastronomi bizim için çok önemli.
1: Bunun üzerine şunu da sormak istiyorum. Sizce Balkanlarda Türkiye'nin en güçlü kültürel bağlarından biri hangisi? Dil, müzik, mutfak, tarih, edebiyat veya ortak gelenekler desem. Gastronomi sanırım ilk sırada gelir mi?
0: Hepsi diye bir seçeneğiniz var mı?
1: Hepsi de var.
0: Bakın, inanın ayıramazsınız. Birbirinden ayıramazsınız. Yani çünkü o bölgenin insanı hepsine alışık. Hepsine alışık. Siz sadece nohut tercih edip fasulyeden vazgeçebilir misiniz? Bir gün geliyor, damağınız onu da arıyor. Böyle dil, müzik, film, sinema, gastronomi, baklava, işte tatlının çeşitleri, o bölge tatlının çeşitlerinde çok enteresan şeyleri hediye etmiştir Anadolu'ya, getirdi. Onlar sayesinde bazı şeylerin tadına baktık. Orada geliştirdikleri şeyler. Yani hepsi demezsem diğerleri çok gücenir. O yüzden affınıza sığınarak tercih etmeyeceğim, hepsi diyeceğim.
1: Balkanlardaki Türkçe öğretimine tekrar gelelim. Son olarak da bunu sormak istiyorum size. Türkçe öğretiminin geleceği konusunda nasıl bir tablo var?
0: Balkanlarda Türkçe artık bir lingua franca haline geliyor. Öğrenim dili
1: Öğrenilmesi
0: haline
1: gerekiyor.
0: geliyor. Burada şimdi Türkiye güçlü olduğunda sahada güçlüsünüz. Kaliteli üniversiteniz varsa, iyi film sektörünüz varsa, iyi bir tıp okulunuz varsa, burada ürettiğiniz ürün güçlüyse sahada güçlüsünüz. Şimdi biz Yunus Emre olarak kültürümüz güçlü değilse, efendim üniversitelerimiz kuvvetli değilse, film sektörümüz, ne anlatacağız? Anlatamayız. Dolayısıyla buradan besleniyoruz, ister istemez buradan besleniyoruz ve oradaki karşılık burayla bağlantılı. Bence çok yakın zamanda Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türkçe ile anlaşabileceğiz. Türkiye Türkçesiyle. Zaten Türkçe ile anlaşıyoruz da.
1: Size çok teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz
0: ediyorum efendim.
1: programımıza katıldığınız değerli katkılarınız için sağ olun. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü Uzmanı, Türkolog Mustafa Kayıhan'dı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye Saati

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede İran-ABD arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de, kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır, dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azaldı. %7,9'a geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde işsiz sayısı da 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz, dedi. Türk-Amerikan Toplumu Kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. ABD'de yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu, 50'den fazla Amerikalı kongre üyesine mutabakat metni gönderdi. Metinde, Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağı, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. İsrail uçakları Nebatiye vilayetinde stratejik Ali Tahir tepelerini ve Kefruhman kasabasını vurdu. Güneydeki Mercayun ilçesi de yoğun bombardımana maruz kaldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4.346 kişi hayatını kaybetti, 12.301 kişi yaralandı. İşgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evi 9 Ağustos'tan bu yana İsrailli işgalcilerin kuşatması altında. Evlerine giden yollar kapatıldı, ailelerin giriş çıkışları engellendi. Soykırımcı İsrail unsurları da işgalcilere destek veriyor. Evlerin çevresine konuşlanan İsrail unsurları alanı sözde kapalı askeri bölge ilan etti. Bölgeye gönderilen yardımların ailelere ulaşmasına engel oluyorlar. Filistinli aileler su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum. Ve spor. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Viyana 32 derece.

olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam ve Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33 ve Tiran 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Irak'tan yakın Türkmeneli programıyla bir kez daha karşınızdayız. Programı yapımcımız Zeynep Yıldırım hazırladı. Sunucunuz ben Burak Gerçek, Teknik Basada Sefa Aktan bugünkü yayında birlikte çalışıyoruz. Daimi konuğumuz araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı Sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla her zaman olduğu gibi engin bilgi birikimiyle bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün kıymetli hocamızla Irak Türkmen kültür ve geleneğinde önemli bir yere sahip olan hoyratları konuşacağız. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. Artı 90 312 463 3419 ve artı 90 312 463 3421. Irak'tan yakın Türkmeneli başlıyor. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizlerle birlikte bir yayını daha gerçekleştirmek elbette bizler için de bir gurur kaynağı.
1: Estağfurullah.
0: İsterseniz ilk olarak kelimenin kökeniyle başlayalım hocam. Hoyrat nedir?
1: Şimdi tabii kelime itibariyle hoyrat çok farklı şekillerde telaffuz edilmiş ve yazılmış. Tarih kitaplarında da hoyrat, horiyat, hıyla yazılanlar var. Hoyrat, hoyrat şeklinde. Anadolu Türklerinde hoyrat kelimesi biraz böyle olumsuz bir anlam taşır. Fakat şeylere baktığımız zaman, kaynaklara baktığımız zaman öyle değil. Yani hoyrat biraz daha dışlanmış, istenmeyen bir pozisyonda olan kelimeleri, şeyler için, haller için kullanılan bir kelimedir. Doğrusu müzikal olarak hoyratlara baktığımız zaman ya da edebiyat olarak hoyratlara baktığımız zaman zaten bir çileyi, bir zorluğu, bir bir elemi, bir hüznü dile getirmek maksadıyla oluşturulmuş bir formdur.
0: Toplumun aynası gibi aslında baktığımızda.
1: Kesinlikle. Evet. Zaten halk müziğinin diğer müziklerden farkı da burada yatmıyor mu?
0: Doğru.
1: Yani halkı eğlencesini, mutluluğunu,
0: acılarını,
1: yasını, işte tarihi olaylarını tarihe mal etmek maksadıyla yakılan şeylerdir. Hoyratlar da onun çok önemli bir parçasıdır. Halk müziğimizde biz nasıl uzun havalarla kırık havaları birbirinden ayırıyorsak o uzun havaların içerisinde hoyratlar özellikle Urfa, Elazığ, Diyarbakır, Kerkük bu bölgelerin olması olmazıdır. Ama Kerkük için, tabii sadece Kerkük'te hoyrat yoktur, onun da hemen altını çizeyim. Hmm. Mesela Kerkük'ün uzantısı olan Tusurmatı'da da çok iyi hoyrat söyleyenler var. Erbil bir hoyrat kaynağıdır aynı zamanda. Altınköprü yine aynı şekilde. Bir tek Telafer'de çok fazla hoyrata rastlamıyoruz. O da zaten Anadolu'nun uzantısı şeklinde olduğu için orada daha ziyade Bektaşi kültürü

0: hakimdir. Bektaşi kültürünün yaygın olduğu Irak coğrafyasında da hoyratlara çok fazla rastlamıyoruz. Hoyratlar daha ziyade şehir kültürünün ürünüdür. Bu Elazığ için de söz konusu, Urfa için de söz konusu.
1: Neden şehir kültürünün bir parçası hocam?
0: Çünkü müzikal tarafı ağırdır. Evet, yani içinde makam var. Bakın size şöyle bir hikaye anlatayım. Mesut Cemil Bey Bağdat Konservatuvarı'nda 3 sene hocalık yapmış. 50'li yılların ortalarında. Yani Irak'ta daha kraliyet zamanında. O yıllarda süresi bitiyor. Karayoluyla Cevdet Çağlay'la beraber Türkiye'ye dönüyorlar. Cevdet Çağlay'a diyor ki Mesut Cemil, Kerkük'te bir şehir var. O Kerkük'ten geçelim, o şehirden geçelim. Olur derler, geçerler ve bir otelde kalırlar. O tarihlerde araştırmacı yazar Ata Terzibaşı, işte malum hayatta, Ata Terzibaşı'nı bulurlar. İşte derler ki biz buranın müzikal hayatıyla bir ilgilenmek istiyoruz. Biliyorsunuz Mesut Cemil hakikaten çok iyi bir müzikologtu. Tamburi Cemil Bey'in oğlu ve o da zaten klasik Türk müziğine de halk müziğini iyi aşılayabilen bir büyük sanatçı. Ata Terzibaşı da onları Mustafa Kalay isminde bir sanatkarın evine götürüyor. O gecede oteli var adamın, o otelde de bir meşk yapılacak, bir sohbet yapılacak. Oraya gidiyorlar ve orada hoyratlar icra ediliyor. Ata Terzibaşı Mesut Cemil'e açıklama yapıyor. İşte bu diyor Beşiridir Ras makamından çıkar, işte bu yetimidir bilmem ne makamından çıkar, böyle açıklıyor. Mesut Cemil Bey şunu söylüyor. Hocam diyor, siz bunu böyle diyorsunuz ama korkarım ki hoyratlar makamları oluşturmuştur. Yani makamlar hoyratlardan çıkmış oluyor. Bunun mantığı şudur. Bahattin Ögel de bunu biliyorsunuz, o ünlü bir tarihçidir, kültür tarihçisidir. O da güzel, buna benzer fikirleri vardır. Kendisi de Elazığlıdır. Diyor ki klasik Türk müziğimizde makamlar bir köke dayanır. İşte o köklerin birisi de hoyratlardır. Çünkü yani orada bir makam seyri olmadan olmaz. Evet, başka boyutları da var. Bir meydan okuma boyutu var, bir elemleri dile getirme boyutu var, bir edebi boyutu var. Hoyratların bir atışma boyutu var. Fakat müzikal boyutu da bir edebi boyutu kadar önem kazanıyor. Dolayısıyla bu kelimeye çok şey yüklemek lazım. Elazığ, Urfa açısından belki herhangi bir siyasi yüklem yapmak doğru olmaz. Yok böyle bir şey. Ama Kerkük'te bir de ona bir fikir, bir ideoloji yükleme mecburiyeti doğmuş.
1: Çünkü yaşanmışlıklar var hocam orada.
0: Bir asır Burak Bey orada yalnızlık var. Bir asır orada çile çekmek var. Bir asır orada dilin dışlandığı veya milletin dışlandığı bir kültür var. Dolayısıyla Türkmenler adeta bütün dertlerini ve sıkıntılarını tabiri caizse hoyratlara şey etmişler, anlatmışlar. Dolayısıyla hoyrat adeta Irak'taki olan Türk'ün bir kimliği, bir avazı, bir sesi haline gelmiştir. O bakımdan biz her ne kadar radyolarımızda Kerkük türküleriyle hemhal olduysak da fakat hoyratlar bence Irak Türkmen kimliğini en güzel açıklayan müzikal ve edebi bir şeydir, bir sesleniştir.
1: Sayısız da örnek var, binlerce örnek var.
0: Bitmez tükenmez evet. Örnekler var. Bitmez tükenmez.
1: İçinde
0: örnek.
1: Aşk var, umut var, kırgınlık, hüzün,
0: tasavvuf
1: inişler,
0: var, tasavvuf var,
1: felsefe var.
0: Felsefe var, tabii gayet nasihat var. Yani o kadar bol Ata Terzibaşı'nın Ötken yayın evinden yayınladığı Kerkük Hoyratlar ve Manileri kalınca bir kitap. O toplayabildiği ama bugün her an mesela Türkmeneli televizyonunda, mesela Türkmaniye televizyonunda ya da herhangi bir yerde, bir düğünde ya da bir mevlütte millet ürettikçe üretiyor. Yani bugün hoyrat üretmeyen Türkmen yok desem yeridir. Yani belki bu üretme kelimesi de yetersiz olur. Yani günlük hayatlarında yaşıyor. Bir kadının genç bir oğlu öldüğü zaman durduğu yerde hoyrat üretir yapar. Mesela benim teyzemin oğlu genç yaşta vefat etti. Teyzem yürüdüğü yerde hoyrat söylerdi. Evet, o yani o dörtlüleri dizerdi. O bakımdan hoyratlar özellikle Kerkük'te Türkmen'in günlük hayatının bir parçasıdır desek yanlış olmaz.
1: Çok güzel anlattınız. Yani aslında şöyle değil midir hocam? Kitap olsun, şarkı olsun, şiir olsun, adı her ne olursa olsun. Birazcık altını kazıdığınızda hep temelinde insanların yaşadığı o kimi zaman dramlar ve hüzünler vardır. Sizin de çok güzel tarif ettiğiniz gibi hoyratlar da bunun yansıması. Peki hoyratları makamsal açıdan sınıflandırmak mümkün mü diye sorsam bize neler söylersiniz?
0: Şimdi 90'lı yıllara kadar doğrusu bunu müzikal yönden inceleyen ya da araştıran ya da masaya yatıran pek olmadı. Bizim hoyratlarımızı Türkiye'nin radyolarından ilk dinleten rahmetli Abdülvahit Küzecioğlu oldu. Abdurrahman Kızılay rahmetli abimiz, o da tabii çok güzel örnekler sundu. Bilimsel olarak radyoda hoyratları inceleyip müzikal yönünü inceleyen, Allah ömür versin, Mehmet Özbek oldu. Mehmet Özbek abimiz de, o da çok büyük hizmetleri oldu. Ama yani işin Türk müziğinin nazariyatı açısından bunları ele almak acizane bana nasip oldu. Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu bir yarışmada 90'lı yılların başında 91'de veya 90'da açmıştı. 91'de sonuçlandı. Kerkük Türk Halk Müziği'nin Tasnif ve Tahlili diye bir kitap yayınladım. Arel nazariyatına göre bir sınıflandırma yaparsak burada çok bariz bir şekilde sınıflandırma yapma imkanını bulabiliyoruz. Şimdi uzun havaları sınıflandırmak ayrı bir şeydir. Hoyratları sınıflandırmak ayrı bir şeydir. Biz bugün sadece hoyratların sınıflandırmasıyla meşgul olmaya çalışacağız. Şimdi hoyrat bir kere kayıtlı olduğunu bildiğimiz, ses olarak, melodik olarak kaydını bildiğimiz, özellikle rahmetli Ata Terzibaşı'nın kaydettiği 22'ye yakın ayrı ayrı hoyrat usulü vardır. Usul kelimesini de burada izah etmek lazım. Usulden kasıt müzikal yönden hoyrat demektir. Çünkü hoyratlar ritmik olmayan uzun havalardır. Türküler ritmiktir. Dolayısıyla onlar kırık havalardır. 22 tane vardır. Ama bu 22 tanenin hepsinin makamsal açıdan çok farklı sınıflandırmaları yapılabilir.
1: Örnek vermek gerekirse?
0: Evet, şöyle diyelim. Mesela Bayati makamı dediğimiz, bizim de Türk müziğinde evet, bildiğimiz Bayati makamı aslında Uşak makamının akrabasıdır. Uşak makamı kategorisine baktığımız zaman, daha doğrusu Bayati Çeşnili diyebileceğimiz makamlar açısından baktığımız zaman üç türlü hoyrat görebiliyoruz. Birincisi, bir kere yerinde karar kılan, yani dügah perdesinde karar kılan hoyratlar vardır. Bugün de dinleyeceğimiz yolcu hoyratı da onlardan bir tanesidir. Dermangaha hoyratı bunlardan bir tanesidir. İskenderi hoyratı, bunlar hepsi kayıtlarda mevcuttur. Bir de Abdurrahman Kızılay'ın bize tanıttığı, Mehmet Özbey'in başarıyla okuduğu ve hemen hemen Türkiye'de Kerkük türküsü okuyan herkesin icra ettiği mazan hoyratı dediğimiz bir mazan hoyratıdır. Onu da dinleyeceğiz. Bunlar hepsi yerinde karar kılan, yani dügah perdesinde karar, tamamen bir bayati makamının seyrini bize veren hoyratlardır. Bunlarda herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Yani makam seyrindeki olan tamamıyla şeyin, Hüseyin Saadet'in, Arel'in çizmiş olduğu, bugün de TRT'mizin üzerinde ısrarla durduğu sistemin ve uyguladığı klasik Türk müziğindeki sistemin şeyidir,
1: yansımasıdır.
0: Yerinde karar kılmayan bayati çeşnili şeyler de var, hoyratlar da var. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi halk müziğinde sanat müziği gibi değildir. Bazı esnek konular var. Halk şairidir, halk ozanıdır, müzisyendir. Canı başka yerde karar kılmak istemiştir. Hoyratın gelişi, türkünün icabı vesaire, belki de kültür bilgisizliği vesairesi. Mesela yine Türkiye radyolarında okunan Ömer Gele usulü mesela, hoyratı bunlardan bir tanesidir. Çok önemli bir noktaya temas etmek lazım Burak Bey. Ömer Gele usulü aynı zamanda Irak makamlarına da girmiştir. Yani Araplar da Ömer Gele'yi okuyor. Ve bu da bayati çeşnili.
1: Bir etkileşim söz konusu.
0: Tabii. Yani Bağdat'a bile nüfuz etmiştir. İleride biraz sonra göreceğiz. Muhalif usulü de Bağdat müziğini etkilemiştir. O bakımdan bu bayati çeşnili, yine bugün dinleyeceğimiz yolcu usulü de onlardan bir tanesidir. Bol miktarda bayati usulünde, makamında şeylere rastlayabiliyoruz. Peki başka makamlarda şey yok mu? Hoyratlar yok mu? Var. Başka makamlarda da var elimizde. Bunların başında Tahir makamı geliyor. Tahir makamı yine Uşak grubuna dahildir, fakat inici bir seyri vardır. O inici seyri içerisinde mesela bizim Urfa Divanı, Ondan sonra Elazığ Divanı, Kerkük Divanı bu kategoridedir. Ama onun içerisinde okunan Kürdi makamını andıran Kürdo makam şeyi de Hoyrat'ı da bunların içerisinde.
1: Bunların kullanımı açısından hocam ne bileyim bir öncelik, bir ağırlık ya da bir herhangi bir şey var mı?
0: Yok.
1: Hani şu daha çok kullanılıyor diyebileceğiz.
0: Tabii, bu saydıklarımızın çoğu sık sık kullanılır.
1: Sık sık kullanılır. Evet. Evet.
0: Yine sık güzel bir konuya temas ettiniz. Yine çok kullanılan makam şeylerin

0: edebiyatının şahıdır. O en güzel okuyan odur. Urfa'da da bu makam vardır. Hatta buna eski nazariyat kitaplarında muhalif-i Irak diye geçer. Muhalif adı üzerinde muhalefetten
1: geliyor. Tam onu soracaktım yani. O anlamamı geliyor
0: aynen,
1: diye.
0: Evet, aynen öyle. Kime muhalif? Segaha muhalif. İşte Hüzzam'a muhalif. Çünkü Hüzzam makamını gösteriyor. Nitekim Ata Terzibaşı'nın Mesud Cemil'e dediği makam da budur. Bu muhalif diyor şeyden çıkar. Hüzzam'dan çıkar. O da diyor ki korkarım ki Hüzzam muhaliften çıkmıştır diyor yani. O kadar esas köklü bir şeydir. Muhalif makamı veya hoyratı. Yine geçiyorum kısaca. Kesük usulü dediğimiz. Burada Mehmet Özbek hani bu meşhur hepimizin ciğerini yakan bir tane bestesi var ya. Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı. Daha can boğazdayken kestiler salamızı diyor. Orada arada okuduğu şey hoyrat, nöbatçı arkasından da bir kesüktür. Bu da yine muhalif makamını veya muhalif usulünün içerisindeki olan Hüzzam makamını andırmaktadır. Gelelim son makamdaki olan hoyratlarımıza. Yetimi ile Beşiri'dir. Beşiri bunlar rast makamıdır. Beşiri ile yetimi şeyde de Elazığ'da da ve Urfa'da da Beşiri usulü şeyler hoyratı vardır. Bu da çok oturaklı. Ne bileyim yani birçok fasılların başında söylenebilen bir grubu dahildir. Çok kısa olarak anlatmaya çalıştım. Çünkü
1: çok da güzel anlattınız hocam.
0: Ama teknik biraz anlattım belki. Ama tabii bu işin teknik tarafını da bilmek lazım. Sadece zevk tarafıyla da ilgilenmek yetmez. Kültür her zaman kaydı gerektirir.
1: Doğru. Hocam bu güzel sohbeti isterseniz güzel bir türküyle taçlandıralım. Ama evet. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bir hakkı teslim etmek açısından. Ben sizi bugün daha yeni tanıdım. Eyvallah. Ama hem yayın öncesinde hem de sohbet sırasında şunu net bir şekilde gözlemledim. Türkmen eline, geleneğine ve kültürüne yürekten büyük bir aşkla bağlısınız. O kadar belli ki. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Biz sizi burada yine konuk etmeye devam edelim. Evet sevgili dinleyiciler, şöyle başlıyor. O yana döndermeni, bu yana döndermeni. Sağ yanımda yaran var, sol yana döndermeni. Dinliyoruz.

0: bu yakadan o yakaya. Sevgilim, dün Topkapı'da durdum, Hasa'ya baktım. Göresim geldi seni, özleyiş öyle sardı, özlem öyle kuşattı, damla damla aktın, fitil fitil yaktım, baba gürgürü. Tan yeri ağarınca, pembeli gökte 3 günlük hilal, eşsiz taslağını çizdi, suyun yüzünde, gözümün bebeğinde. Çay boyuna indiğimde, bir ses çınladı kulaklarımda. İndiler çaya bunlar, bilmirem neye bunlar. Menim bu süt gevlime, vurdular maya bunlar. Cevap verdim içimden. Yolcu yol aldı gitti, kaldılar yaya bunlar. Kilimin 4 ucunu saldılar suya bunlar. Çayın ortasında taş köprüden kalma bir kemer kalıntısı. Derin bir yara yeri. Yine o ses, yine çınladı kulaklarımda. Yara yeri, sızıldar yara yeri. Kervan yol aldı gitti, yalvarram yara yeri. Ötede koca değirmen taşı, sırt üstü yatıyordu Hasan'ın kenarında. Delik deşikti mermer, ne güzel demiş peder. Oyan yeri, seherden oyan yeri, 100 yıl sel gelse oymaz, bir gün dam oyan yeri. Bulanık akıntıya aldırmadan, o yakadan Korya'ya gittim. Cirit meydanına vardığımda, asfalt örtüyordu nal izini. Tenha buldum gavur bağını, sarhoş görmedim orada, kuş görmedim zeytin ağaçlarında. İmam Abbas mahallesinde beglere geçtim. Yaşlı bir kasap, işsiz oturuyordu dükkanında. Dalgın adama baktım. Kulaklarımda sesi çınladı. Kış geldi, iş kalmadı. Ağzımda diş kalmadı. Felek aldı eşimi, gam yoldaş kalmadı. İçimi çekerek yürüdüm, Şaturlu'dan geçtim. Kışla önünde bu yakaya döndüm. Akşamdı artık. Yeni damlardan geçtim çay mahallesine. Bir de çıktım çay boyuna, tırmandım Topkapı yokuşuna. Özleyiş daha sardı, özlem daha kuşattı. Daha özledim seni. Döndü Hasa'ya baktım, damla damla aktım, fitil fitil yaktım baba gürgürü.
1: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Bu şiiri çok değerli dostum Kayseri'de Süleyman Aydın'a hediye ediyorum Burak Bey, izin verirseniz.
1: Estağfurullah, ne evet. Demek hocam, biz evet. Çok büyük bir gurur duyduk, mutlu olduk ve ben şunu gözlemledim. Hem türküyü dinlerken hem bu

0: şiiri seslendirirken gönül telinizin titrediği o kadar belli ki. Yani sadece okumakla kalmıyorsunuz. Orayı yaşadığınız, o kültürü yaşamaya devam ettiğiniz çok aşikar.
1: Çok değerli bir şairimiz ve abimiz Salah Nevres bu şiiri yazmış. Kendisi şu anda Avusturya'da yaşıyor. Çok yaşlı, rahatsız. Fakat bizim öğretmenimiz de hakikaten serbest şiiri çok güzel yazan. Pek Kerkük şairler arasında serbest şiir yazar yok. Ama o büyük bir cesaret göstererek böyle serbest şiirler. Tabii hoyratları da onun içine işlemesi ayrı bir renk, ayrı bir tat katıyor şeylere, şiire, edebiyata. Bu da bir tarihe
0: Çok
1: not.
0: güzel.
1: Evet.
0: Bu arada sevgili yapımcımız Zeynep Yıldırım beni haklı olarak uyardı. Tabii hoyratlar tür tür var ve az önce dinlediğimiz Yolcu Hoyratı'ydı değil mi hocam?
1: Evet.
0: Yolcu Hoyratı'ydı. Peki diğer uzun havaları nasıl sınıflandırabiliriz? Neler söylersiniz?
1: Şimdi şöyle Burak Bey, başta da söyledik zaten, uzun havalar çok başlı başına sınıflandırmaya muhtaç bir konudur.
0: Evet.
1: Türkiye'de bu konuda maalesef çok fazla ciddi çalışmalar yapılmadı. Konservatuvar mezunu veya orada doktorasını yapanlar arasında var tabii, onlara da baktım. Fakat Kerkük için yapıldığını pek görmedim açıkçası. Şimdi uzun hava dediğimiz zaman aklımıza sadece hoyratlar gelmesin. Türkiye'de de öyle değil mi? Yani hoyratlar belli bir uzun hava kategorilerinin kısmını oluşturur. Ama bir Kerem havası, bir işte ne bileyim bir bozlaklar, bunlar ayrı birer kategoridir. Kerkük müziğine baktığımız zaman, halk müziğine baktığımız zaman 5 ayrı kategoride diğer uzun havaları görebiliriz. Bir kere gazel ve makam havaları vardır. Bu Azerbaycan'da da tecelli eder, kendini gösterir. Mugam dedikleri. Biraz daha geniş. Yani Bağdat'tan mı etkilenmiş, biz mi Bağdat'ı etkilenmişiz, onda çok emin değilim. Çünkü zaten böyle bir şey söz konusu değil. Bir zamanlar Bağdat'ta icra edilen kültürel faaliyetler Türk'ün kültürüdür. Fuzuli'nin yetiştiği bir şehir Türk olmaz mı yani? Fuzuli Bağdat'ta yetişmiştir. Onun için Bağdat'ta Safevi Türk kültürünü de görebilirsiniz. Osmanlı Türk kültürünü de görebilirsiniz. Hatta Safevilerden önce Selçuklu Türk kültürünü de görebilirsiniz. O bakımdan Bağdat'ta bu makam havalarının olması bizim için çok önemli bir kategori oluşturuyor. Karabağ havası diye bir hava var. O da Segah makamında daha çok icra edilir. Azerbaycan'da okunan Karabağ şikestesinden farklıdır. Ama isim benzerliği var. Fakat ortak bir yönü var. İkisi de Segah makamından çıkıyor. Dolayısıyla o bize bir mesaj veriyor galiba. Ama Karabağ şikestesi başlı başına bir uzun hava şeklidir. Biraz bizim divan havasına benzetmemiz mümkün olabilir. Evet, telaffuz etmişken divan havasından da bahsedelim.
0: Lütfen.
1: Divan havasını belki ayrı bir kategori olarak ele almak lazım. Elazığ'da da var, Urfa'da da var, Kerkük'te de var, Diyarbakır'da da var. Hemen hemen hepsinde bu divanların makamı Hüseyini ya da Uşak şeklinde icra edilir. Kerkük'teki de öyledir. Hüseyini makamındadır. Abdülvahit Güzelcioğlu ilk okuyanıdır. Yani günümüze kadar gelen kayıtlı olarak. Abdurrahman abi, Mehmet Özbek, bunlar da çok güzel okumuşlar divan havalarını. Fakat bu arada altını çizmemiz gereken bir husus daha var. Pek dile gelmez. Klasik Türk müziğimizde de divan var. Mesela Supi Ziya Özbekkan'ın besteleri vardır divan şeklinde. Peki divanı diğer formlardan farklı kılan nedir? Sözel kısmı ritmik değildir, kesiktir yani veya uzun hava şeklindedir. Ama müzikal kısmı ritmiktir, usulü vardır. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Supi Ziya Özbekkan'ın bestelerinde de onu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla hani bu halk müziğini bizim klasik müzikten ayırmak isteyen bir zihniyet var ya Türkiye'de de. O zihniyete de önemli bir cevaptır bu benim nazarımda. O bakımdan ayrı bir şeydir. Kerkük'te olmayıp da Erbil'de mevcut olan Kerem havası var. Kerem havası da Türkiye'de de biraz yaygındır yani.
0: Nerelerde görüyoruz mesela hocam?
1: Yani Anadolu birçok yerinde var. Erzurum'a kadar uzanabilir. Bu Kerem ile Aslı'nın hikayesini anlatan bir uzun hava şeklidir. Çok basit melodilidir. Erbil'de çok yaygındır. Doğrusu Erbil Türkleriyle Kerkük Türklerinin bir kısmının benim tahminlerime göre Kıpçak kökenli olduklarıdır. Dolayısıyla Kerkük'te olmayıp da Erbil'de olması

0: büyük bir ihtimalle Anadolu'dan Erbil'e geçtiğini bize çağrıştırıyor. Tabii ki Anadolu'da da hep var olup da her yerde olan ağıtlar, ninniler de onları da bir kategoride görmek mümkündür. Demek ki diğer havaları da bu şekilde sınıflandırırsak ama bunların hiçbirisi hoyratlar kadar toplumun içinde yer etmemiştir
1: Etmemiştir.
0: diyebiliriz. Hoyratlar hakikaten uzun havaların işte az önce söylediğim gibi şahıdır, tacıdır yani.
1: Evet. Aslına baktığımızda temelinde iki tane sac ayağı görüyoruz. Ya temelinde, kökeninde, ekseninde acı ve hüzün var ya da aşk var hocam.
0: Kesin öyle.
1: Evet.
0: Evet. Bu aşk ister ilahi olsun ister insani
1: Kesinlikle öyle.
0: olsun. Evet. Ay, kesinlikle
1: Evet.
0: aşk vardır
1: Evet.
0: yani. Evet.
1: Yine bir türküyle devam edelim mi izninizle?
0: Olur. Hay hay.
1: Bu sefer atlamayalım. Bir Mazan Hoyratı
0: Ha, evet.
1: dinleyeceğiz. Şöyle bir girizgah yapalım. Kalk gideyim şıh bağına. Men çıtalım sen fistanın tezele.
0: Tezele. Evet.
1: Gözüm düştü Eyvan'daki gözele. Mehmet Özbek ve Abdurrahman Kızılay seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Evet, güzel bir türküyü daha dinledik. Zaten hocam sizinle sohbet su gibi akıp gidiyor. Hani bize şöyle Zeynep bir iki saat daha verse herhalde biz burada şeye devam ederiz, konuşmaya devam ederiz. Zamanınızdan almayayım. Biraz da hoyratların bugünü ve yarınına bakalım ve yavaş yavaş da izin isteyelim.
1: Ah ah, bir yaraya tabii parmak bastık. Bunu da en sona bırakmanın da demek ki bir hikmeti var. Şimdi tabii dediğim gibi hasrette, hüzünde iken hoyratlar daha asil oluyor her nedense. Fakat serbest ortamlarda, hürriyetin olduğu yerde dejenere oluyor. Bugün işte az önce saydığım o 22 tane hoyratın maalesef yaşaya yaşaya 3-4 tanesi şu anda yaşıyor. Düğünlerde, işte ne bileyim, normal meclislerde hep onlar söylenip icra ediliyor. Herkes kendine göre bir hoyrat gibi bir şeyler mırıldanıyor. Bu daha çok Kerkük'te oluyor. Erbil'de hemen hemen çok az kalmış, birkaç yerde icra edilebiliyor. Ama radyo, televizyonlarda bol bol icralar var. İyi sanatçılar da yetişiyor. Fakat belli bir çizgide kalıyor, belli bir yerde kalıyor. Daha öteki tarafa geçmiyor. Daha geliştirilmiyor. Mesela ben şu örneği vermek isterim. Abdülvahit Küzecioğlu Yolcu Hoyratı'na mesela bir katma değer getirdi. Ama hiçbir folklorun kurallarının haricine çıkmadan uzunca bir beri destan halinde Yolcu Hoyratı'nı geliştirebildi.
0: Özüne sahip çıkarak.
1: Bozmadan, özüne sahip çıkarak özünü bozmadan onu oraya getirebildi. Ve kimse bunu yadırgamadı. Bilakis ekol oldu, devam etti. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani bu genel olarak Türk müziği içinde geçerli olmakla beraber halk müziği kalıp, yani hiç aşılmaz kalıp değildir. Mehmet Özbey'in bestelerine bakıyorsunuz. Halk müziği kurallarına uygun bir şekilde geliştirilmiş ve ruhunu yansıtmıştır. Ve şeylerde de işte Kerkük hoyratları da öyledir. Yani bir beşiri hoyratının nasıl doğduğunu, bugüne kadar nasıl geldiğini çok iyi idrak etmemiz lazım. O bakımdan yani basite indirgememek gerekiyor. Yani evet, belki sanat değerini çok fazla geliştiremiyoruz. Onun üzerine bir katma değer getiremiyoruz. Mesela niye bir orkestranın sonun ortasında bir yerinde bir altın hüzme okunurken mesela içindeki okunan matarı hoyratının ne bileyim bir çok sesli bir şekilde ifade edilmesin ya da daha farklı bir formda ifade edilmesin. Yani biraz katma değer getirmek lazım. Bakın Azerbaycanlılar Mugam dediğimiz şeylere icra ettiklerinde hiçbir şekilde şey yapmadılar. Yani çizgiden çıkmadılar. Ama Üzeyir Hacıbeyov mesela operalarına çok rahatlıkla o Mugam'ı da sokabildi. Tar eşliğinde orada parçalar da ilave edebildi. O bakımdan Azerbaycan müziği bizim için çok önemli bir kaynaktır. Türkmenler maalesef bugün 2003 yılından sonra serbestliği elde ettikleri halde dediğim gibi müziği hakkını vererek adabı içerisinde çok icra ettiklerini doğrusu sağlıklı görmüyorum. Yine TRT'miz sağ olsun yani bu şeyi sürdürüyor. Türkmen televizyonu büyük ölçüde ona riayet ediyor. Aynı çizgide kalmaya. Bir de hoyratta atışma var Burak Bey. Yani bu eski Türk geleneğidir. Kazakistan'da da aytıs dediğimiz atışma, Azerbaycan'da da aşk atışmaları var. Ve şeydir, yani o çok önemlidir. Edebiyatın gelişmesine, müziğin gelişmesine çok büyük büyük katkılar sağlar. Kerkük'te bu devam ediyor ama maalesef çirkinleşebiliyor. Yani küfre dönük kaçabiliyor, farklı farklı mecralara giriyor. O bakımdan maalesef biraz adabının haricine çıktığını da şahit olabiliyoruz. Benim temennim odur. Türkmen gençleri müzikle ilgilendikleri zaman bir Türkiye'den daha Türkiye'den önce de Azerbaycan'dan özellikle bu makam şeyi konusunda,

0: çok ciddi eğitim görerek hoyratlara bir yeni bir nefes, yeni bir soluk getirmelerini bekliyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zeynep yavaş yavaş toparlıyoruz herhalde. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı Sözcüsü, Profesör Doktor Mahir Nakip hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Her zaman olduğu gibi programımıza büyük bir güç ve zenginlik kattınız. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyiciler, program yapımcımız Zeynep Yıldırım, sunucunuz ben Burak Gerçek. Teknik Masada Sefa Ak'tan sizleri en içten dileklerimize selamlıyoruz. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Taikichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran ve ABD arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri ele alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilmeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program, Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine de son şekil verilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz, dedi. Türk-Amerikan Toplumu Kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. ABD'de yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu 50'den fazla Amerikalı kongre üyelerine mutabakat metni gönderdi. Metinde Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesindeki liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğine durma noktasına getirdi. Uzmanlar Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemeye kalmayacağını aynı

0: zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetinde stratejik Ali et-Tahir tepelerini ve Kefr Rumman kasabasını vurdu. Güneydeki Mercayun ilçesi de yoğun bombardımana maruz kaldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4.346 kişi hayatını kaybetti, 12.301 kişi yaralandı. İşgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evi 9 Ağustos'tan bu yana İsrail işgalcilerin kuşatması altında. Evlere giden yollar kapatıldı, ailelerin giriş çıkışları engellendi. Soykırımcı İsrail unsurları da işgalcilere destek veriyor. Evlerin çevresine konuşlanan İsrail unsurları alanı sözde kapalı askeri bölge ilan etti. Bölgeye gönderilen yardımların ailelere ulaşmasına engel oluyorlar. Filistinli aileler su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum. Ve spor, Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'deki maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti. Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, Lefkoşa 31, Kerkük 40 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 32, Viyana 32, yağmurlu olmak üzere Paris 25, Berlin 23, Amsterdam 21, yine yağmurlu olmak üzere Brüksel 21, Saraybosna 25, Kopenhag 18, Sofya 28, Üsküp 32, Bakü 33 ve Tiran 34. derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Sayın Hayat Brezilyoncuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
7: Mola Vakti.
8: Merhaba sevgili Mola Vakti dinleyenleri, işte programımız başladı. Hoş geldiniz diyoruz programımıza.
9: Hoş geldiniz Mola Vakti'ne.
8: Şimdi sana bir soru.
9: Her
8: bir
9: zaman dava olduğu gibi mutlaka tabii soru sorulacak. Evet. Evet.
8: Bir dava var. Sanıklar fareler.
9: Fareler mi?
8: Evet.
9: Sanık.
8: Evet.
9: Mahkeme
8: fareleri mahkemeye çağırıyor ama onlar bu duruşmaya gelmiyor. Sence neden?
9: Nilgün, bu 6 fil 4 kişilik bir otomobile nasıl sığar gibi soğuk bir Amerikan bilmecesi mi?
8: Altı,
9: fareler ve sanık.
8: 6 fil zaten sığmaz. O 4 fildir.
9: Ha, 4 fil arabaya sığdırdık.
8: Tabii, ikisi öne, ikisi arkaya binecekler. Gayet gerçek ve ciddi bir soru soruyorum.
9: O zaman ben de sorayım. Fareler niye mahkemeye çağrılsın?
8: Ekinleri yemişler. İnsanların ürünlerine zarar vermişler.
9: Bunun için

0: Aktarında dava mı açılmış?
1: Evet.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Sen çizgi film ya da ciddi ciddi animasyon izlemeye mi başladın?
1: Hayır.
0: Çizgi filmde geçmediyse nerede geçti bu olay?
1: Bu gerçekten olmuş bir olay.
0: Hiç duymadım ama merak ettim, nerede?
1: Sen duymazsın, gençsin, yaşın yetmez ama ben o günleri gördüm Abdullah Bey evladım.
0: Sesinden de anladığım gibi eski tarihlerde oluyor. Ne zaman oluyor peki?
1: Evet, 15. yüzyılda olmuş.
0: Sen 15. yüzyıldaki olayları nereden hatırlayabiliyorsun acaba? Sesin 100 yaş gerilese bile Nilgün Hanım teyzem 500 yıl var geride.
1: Ben tarih uzmanıyım ya, unuttun mu?
0: Unutmak mümkün değil
1: Ta.
0: tabii, doğru, evet.
1: Yaptığım derin,
0: Mutlaka,
1: ayrıntılı ve
0: mutlaka.
1: muazzam araştırmaların esnasında bu bilgilere rastladım Abdullah Bey.
0: Ya gerçek bir mahkeme diyorsun yani.
1: Evet.
0: Peki, anlat.
1: 1500'lü yılların başında Fransa'da ekinlere zarar veren fare sürülerine dava açılmış. Fareler mahkemeye çağrılmış. Doğal olarak fareler mahkemeye gelmemiş.
0: İki şeyi merak ediyorum. Farelerin iradesi var mı ki mahkemeye gelmesinler? Ayrıca fareleri nasıl duyuru yapmışlar, nasıl çağırmışlar?
1: Mahkeme katibi fareleri duruşmaya çağırdığını ilan etmiş.
0: Allah Allah. Fareler anarşik olduğu için mi gelmemişler? Yani protesto mu ediyorlar? Yoksa duruşmaya cevap vermeye lüzum bile görmüyorum mu diyorlar?
1: Yok, anarşik değillermiş. Ekmeklerinin peşinde masum köylü farelermiş.
0: Peki niye gelmemişler?
1: Bunu fareleri savunmak üzere atanan o dönemin en ünlü hukukçusunun savunmasından öğreneceğiz.
0: Giderek ilginçleşiyor bu gerçek tarihi olay. Fareleri savunan bir avukat var yani.
1: Evet, duruşmaya gelmeyince fareler avukat atanmış. Hem de dönemin en ünlü hukukçularından Bartaley Meduhşasnuh atanmış.
0: Nasıl savunmuş? Çok merak ettim gerçekten. Ya fareleri bir insan nasıl savunabilir? Onlar o gün peynir almaya gitmişlerdi de, ondan sonra ekinleri gördüler ve mecburen orada aç kaldıkları için ekinleri yemek durumunda kaldılar gibi anlamsız bir savunma mı yapacak? Gerçekten merak ettim.
1: Hayır, çok anlamlı bir savunma yapmış. Müvekkillerim çok geniş bir alana yayılarak yaşadıkları için her birine ulaşmak imkansızdır, çağrınızı duymamışlardır demiş. Ayrıca müvekkillerim kedi ve köpeklerin tehdidi altındadır ve davaya güvenli bir şekilde gelebilmeleri mümkün değildir
0: Ha,
1: demiş.
0: davaya neden gelmediklerini açıklayarak
1: Evet.
0: başlıyor. Ve neymiş? Kedi tehdidi altındalar.
1: Kedi köpek.
0: Ha, çok inandırıcı geldi bana. Evet. Güzel savmış ama. Yani ne diyeyim? Ne olmuş mahkemenin sonucu, onu da merak ediyorum.
1: Fareler beraat etmiş.
0: Allah Allah. Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ciddi ciddi mahkeme fareler için kuruluyor. Bir avukat atanıyor. Hakim bunu değerlendiriyor. Ve fareler beraat ediyor.
1: Evet.
0: Biraz önce hayvan mahkemeleri dedin bize. Hayvanlara dair mahkemeler mi var? Peki bu sorunun devamında onu
1: Evet,
0: getireceğim.
1: var.
0: Allah Allah. Neden?
1: O dönemlerde yani Orta Çağ'da hayvanların da insanlar gibi düşünebildikleri, insanlar gibi ahlaki seçimler yapabildiklerine
0: Ya
1: inanıyorlarmış.
0: iradeli olduklarına.
1: Evet.
0: Bayağı Ezop masalları, La Fontaine'den masallar okuyorlar ve bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar o zamanlar. Tabii sen
1: Diyorsun.
0: daha iyi bilirsin. Ben yani bunu sadece değerlendiriyorum.
1: Estağfurullah. Sen de araştırmacı, gazeteci olarak
0: Hiç böyle bir
1: araştırmanı
0: şey araştırmadım. Orta çağda
1: yapmışsındır.
0: insanlar neden hayvanlara mahkeme kurarlardı? Hayvan ne bilsin peki iyiyi kötüyü, nasıl değerlendirecek? Dediğim gibi iradesi yok.
1: Bence de bilmez ama işte o çağlarda buna inanılıyormuş. Öyle olunca da insanlara veya topluma zarar verdiğinde hayvan mahkemelerinde yargılanıyorlarmış.
0: Hala kafama oturmadı. Neden? Hadi insanlar cezalandırılır, ders almaları beklenir. Ya da insanların suç işlemesini engelleyici bir örnek olması amaçlanır. Ama hayvanlar ne anlayacak kendilerine verilen cezayı, neyin dersini alacak?
1: Zaten konunun hayvanlarla bir ilgisi yok. O zamanki hukukçuların, kiliselerdeki rahiplerin işi bunlar. Hayvanların yaptıklarının Tanrı'nın kutsal düzenine zarar verdiğine inanarak cezalandırıyorlarmış hayvanları.
0: Tuhaf. Yani normal değil. Ben hiç gerçekçi bulamadım.
1: Bak, başka bir örnek daha. 14. yüzyılda Normandiya'da bir domuz bir çocuğun ölümüne sebep olmuş. Domuzu yakalayıp hapsetmiş, mahkemeye çıkarıp yargılayıp idam etmişler. Böylece acılı ailenin intikam duygusunu engelleyip psikolojik rahatlama sağlamışlar kendilerince.
0: Çok saçma değil mi ya? İdam ne?
1: Daha saçması
0: Domuzu
1: var.
0: idam etmişler. Evet.
1: Daha da saçması var. Cansız nesneleri de yargılamışlar.
0: Onu nasıl yapmışlar?
1: Katil çan hikayesi var. 1500'lü yılların sonlarına doğru Rusya'da Prens Çareviç şüpheli bir şekilde ölmüş. Tabii ki bu ölüm dev bir kilise çanıyla duyurulmuş halka. Ancak halkı isyana teşvik eden bir ritimle çalındığı iddiasıyla çan vatana ihanetle suçlanmış. Mahkeme çanı suçlu bulmuş.
0: Neden? Halkı isyana teşvik eden bir ritimle çalındığı
1: için, evet.
0: Ama çalan kişi suçlu olmaz mı durumda
1: ama
0: eğer böyle bir suç varsa?
1: Çalınan çan.
0: Tamam peki.
1: Ceza olarak çan meydanda kırbaçlanmış.
0: Gerçekten mi? Çan kırbaçlanıyor.
1: Dili sökülmüş ve Sibirya'ya sürgüne gönderilmiş.
0: Yok artık, bu kadar saçma bir ceza, evet.
1: Oo, daha başka örnekler de var. İngiliz hukukunda bir kural varmış. Hareketli bir nesne, örneğin bir teker, bir insanın ölümüne neden olursa devlet o nesneye el koyar, satıp parasını kiliseye verirmiş.
0: Neden?
1: Ölüm saçan nesneyi günahlarından arındırmak için.
0: İyi bari onlar idam etmiyormuş. Domuzu idam etmişlerdi ya. Düşünsene. Bugün bir teker daha idam edildi. Bu haberi okuduğumuz.
1: Demin hayvan mahkemelerinden bahsettik ya.
0: Evet.
1: Büyükbaş hayvanlar sivil mahkemelerde yargılanıp asılırken, ekinlere zarar veren çekirge veya kurtçuk sürülerine karşı dava açıldığında mahkeme görevlileri tarlalara gider ve böceklerin duyabileceği şekilde yüksek sesle mahkeme çağrısını okurmuş. Böceklere kendilerini savunmaları için kilise tarafından resmi bir avukat atanırmış. Böceklerin avukatları genellikle de şu savunmayı yaparmış: bu canlılar da Tanrı'nın yarattığıdır ve beslenmeye hakları vardır. Mahkeme ise genellikle böceklere adil bir süre tanır, ekinleri terk etmeleri için onlara özel bir bölge, örneğin çorak bir arazi tahsis edermiş. Belirlenen sürede tarlaları terk etmeyen böcek sürüsü hakkında mahkeme kesin kararını verirmiş. Rahip tarlanın kenarına gelerek böcekleri Tanrı adına lanetler ve kiliseden dışlarmış.
0: İnsanların düşünceleri, inançları nasıl değişiyor çağlar içinde?
1: İyi ki değişiyor. Yoksa orta çağ karanlığına mahkum olurdu Avrupa. Bak daha neler var neler.
0: İnşallah seri neden olan yağmuru, dona yol açan soğukları da mahkum etmiyorlardır. Nilgün, bu kadar saçma şeyler olabilir mi ya?
1: Belki de etmişlerdir. O yönde bir kayda rastlamadım ben.
0: Şükür.
1: Ama insanların suçlu ya da suçsuz mu olduklarını anlamak için farklı metotlar deniyorlarmış.
0: Tanık ya da delil gerekmiyor mu bunun için? Normalde mahkemelerde bu aranır ya.
1: Gerekiyor ama yoksa işi Tanrı'ya bırakıyorlarmış.
0: Nasıl yapıyorlar bunu?
1: Çeşitli yöntemler belirlemişler. İçi kaynar su dolu kazana bir yüzük atıyorlarmış. Sanık o yüzüğü o kazanın dibinden alıyormuş.
0: Alıyor muymuş? Eli yanar.
1: Yanıyormuş zaten. Onun için rahipler hemen eli beze sarıp mühürlüyorlarmış. 3 gün sonra mührü açıyorlarmış. Eğer sanığın eli iltihap kapmamış ve iyileşmeye başladıysa Tanrı'nın onu koruduğuna ve suçsuz olduğuna hükmediliyormuş.
0: Çok saçma değil mi ve çok acımasızca değil mi?
1: Evet, eğer yara iltihaplıysa kişi suçlu kabul edilir ve idam edilirmiş.
0: Kim bilir kaç masum suçsuz yere İdam edildi. Kaç suçlu da cezasını çekmeyip mis gibi yaşadı. Ya böyle bir adalet olmayacağı için, yani saçma bir şey, suyun içine sok elini, çok kaynar suyun içinde, dayanıklıysan çek, hiçbir şey olmasın, ya da hemen iltihaplansın, vücudun dayanıksız olsun ve idam edil.
1: Kızgın demir testi, cadılıkla suçlananlara uygulanan su testi de varmış ama bunları anlatmak istemiyorum çünkü biz eğlence programıyız. Bunlar resmen içimizi kararttı.
0: Eğlenelim derken tüylerimiz diken diken oldu. Ortaçağ adaletini ve adaletsizliğini anlattın. Ne güzel ama ya gerçekten içini karartan ifadeler, açıklamalar, anlatımlardı bunlar. Oh, bu durumda konumuz ne?
1: Cezalar.
0: Tarih boyunca insanlar nelerle cezalandırılmış? İlk cezalar ne zaman ve nasıl başlamış? En komik cezalar, mahkeme kararları nelermiş? Onları paylaşacağız dinleyicilerimizle.
1: Aman sakın gerilmesin dinleyicilerimiz de, biz cezaları da eğlenceli yönleriyle anlatacağız diyelim ki gerilip kısmasınlar sesimizi.
0: Şu saate kadar yalnız anlattıklarımız pek iç açıcı değildi ama olsun. Bu programı

0: Konuşma yaparken hep şunu düşünüyorum. Günümüzde bize çok doğal gelen pek çok şey aslında çok ama çok eskiden yoktu. Bugün konumuz ceza ya. Acaba eskiden ceza var mıydı sorusunu sormak gerekiyor bu anlamda. Senin anlattıklarının dışında cezalardan bahsediyorum. Şimdi birini öldürürsen, malını çalarsan hapse atılıyorsun. İlk çağlarda ne yapılıyordu?
1: Hapse atılmıyorlarmış önce, onu söyleyeyim.
0: Neden?
1: Çünkü insanları hapiste tutmak masraflıymış.
0: Ha, ekonomik gerekçelerle
1: Tabii,
0: tutmuyorlar.
1: düşünsene, mahkumları bir yere kapatıyorsun ve her gün onları beslemek zorundasın. Bu da hiç istenmezmiş. Suçluları sadece yakalayıp yargılayana kadar geçen sürede hapsederlermiş. Onu da en kısa zamanda yapar, cezasını verirlermiş.
0: Domuzu idam edenlerin ne gibi bir karar vereceklerini çok düşünmek gerekmiyor anladığım kadarıyla, evet.
1: Sadece fidye almak için kaçırılan soyluları, siyasi mahkumları kalelerde, zindanlarda bekletirlermiş.
0: Peki insanlar ne zaman günümüzdeki gibi hapsedilmeye başlanmış?
1: 17. yüzyılda Avrupalılar insanları öldürmek ya da sakatlamak yerine onları kapatarak ıslah edebilir miyiz diye bir fikir atmışlar ortaya ve denemeye başlamışlar. 1700'lerin sonlarında ve 1800'lerde modern hapishane sistemi ortaya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş biraz daha geliştirilip suçluyu toplumdan ayırmak, çalıştırmak, eğitmek ve ıslah etmek amaçlanmaya başlanmış. İngilizce'de penitentiary, cezaevi kelimesi bile pişmanlık duymak anlamındaki bir kökten türetilmiş.
0: Peki hapis cezası sistemi kurulmadan önce insanlar nasıl cezalandırılıyormuş?
1: Yazının olmadığı dönemlerde bile, yani yaklaşık 10 bin yıl önceki ilk köy topluluklarında bile kurallar varmış. Birisi cinayet işlerse, hırsızlık yaparsa, kabileyi tehlikeye atarsa kabileden kovuluyor, dayak atılıyor, sürgüne gönderiliyormuş.
0: Bu senin söylediklerin sözlü kurallar. Bir de yazılı kurallar var. Onlar nasıl devreye giriyor onu anlatalım sana şimdi.
1: Hadi anlat, dinliyorum.
0: İlk büyük yazılı hukuk sistemi M.Ö. 2100'de Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Ur-Nammu kanunları adını taşıyor bunlar. Sümerler tarafından hazırlanıyor. Hangi suçlara hangi cezaların verileceği belirleniyor. Sonra ünlü Hammurabi kanunları yazılıyor. Milattan önce 1750 yılında yazılan bu kanunlarda 280 civarı kanun var. En ünlü kuralı göze göz, dişe diş. Ancak bu söz çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Amaç herkesi kör etmek değil. Verilen cezanın işlenen suçtan daha ağır olmamasını sağlamak.
1: Sonra sahneye Roma Cumhuriyeti çıkmış ve denmiş ki delil toplamak, tanık dinlemek ve savunma hakkı olmalı ceza kanunlarında.
0: Sürgüne göndermek, kırbaç, para cezası, idam, köle edilmek gibi cezalar var. Ve ilginçtir ki o dönemlerde insanlar idamdan çok sürgün edilmekten korkuyorlar. Çünkü sürgün edilen ailesini kaybediyor. Korumasız kalıyor, yalnız başına kalıyor.
1: Evet, enteresan. Çok mu konuştuk? Bir müzik
0: Çok
1: arası
0: konuştuk,
1: verelim mi?
0: çok tarihi bilgi verdik.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir müzik arası verelim, sonra neşemizi yerine getirelim.
1: Peki.

0: Eski zamanların ilginç cezalarına, komik cezalarına gelelim artık birazcık da.
1: Hemen antik Yunan, antik Roma, Mezopotamya ile başlarsın sen şimdi.
0: Başlarım, evet. Eski zamanların suçları da cezaları da çok ilginçmiş. Mesela antik Yunan'da sürgün en yaygın cezalardan biriymiş. Özellikle Atina'da halk oylamasıyla bir kişiyi 10 yıl boyunca şehirden uzaklaştırabiliyorlarmış. İlginç olansa bu insanın suçlu olması gerekmiyormuş. Çok güçlenmiş olması bile sürgüne gönderilmesi için yeterliymiş.
1: Taş taşıtıyorlarmış. Küçük suçlar için verilen cezalardan biriymiş bu. Hem ceza hem toplumsal fayda sağlanıyor.
0: Bazı şehir devletlerinde suçlu kişi halkın önünde hatasını kabul edip özür dilermiş.
1: Demek ki o dönemlerde prestij, itibar, bunlar çok önemli kavramlar.
0: Evet, o dönemlerde önemliymiş ama şimdiye baktığımızda, şimdiye geldiğimizde bunun önemli olmadığını görüyoruz.
1: Kimse o durumu değerlendirmiyor ya. İtibarım sarsılır, prestijim kaybolur.
0: Öyle bir şey yok, kalmadı. Mirim diyelim. Şimdi vatandaşlıktan çıkarma var ya, aynı ceza antik Yunan ve Roma'da da varmış. Ve çok ağır bir cezaymış.
1: Ne yapıyorlarmış yani? Sınır dışı mı ediyorlarmış?
0: O sürgün cezası. Vatandaşlıktan çıkarılan oy kullanamıyor, kamu görevine gelemiyor ve mahkemelerde hak iddia edemiyormuş.
1: Resmen yok sayıyorlar o insanı.
0: Evet, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde ağır suçlular bazen madenlerde çalışmaya gönderiliyormuş. Bu ceza en korkulan cezalardan biriymiş. Madende çalışmak çok zorlu olunca.
1: Nilgün, bazı toplumlardaysa insanları damgalıyorlarmış.
0: Nasıl?
1: Vücuduna işaret koyuyorlar. Zina, ihanet ve ağır suçlar için uygulanıyor bu ceza. Özellikle kadın ve erkeklerin yüzlerinde kalıcı iz bırakmak, toplum içinde teşhir etmenin bir yolu olarak görülüyor.
0: Televizyonda bir belgeselde izlemiştim. Yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde çocuk tacizcileri "Ben tacizciyim" yazan tişört giymek zorunda bırakılıyormuş.
1: Kötü değil bence. Utansınlar. Yani biraz daha utanarak yaşarlar, belki ders alırlar.
0: Başkalarına da
1: örnek olurlar
0: diyorsun.
1: Başkalarının yapmamasını sağlarlar, daha doğru diyeyim.
0: Evet, başkalarının da ders almasını diyelim. Evet. Tazminat ödemek o zamanlarda da varmış. Hırsızlık yapan kişi çaldığı malı

0: herkes görsün, duysun diye. Yaramazlık yapan veya küçük suç işleyen kişilerin boynuna bazen çan takılırmış. Adam yürüdükçe çan çınlar ve insanlar da dönüp ona bakarmış.
1: Çok utanç verici değil mi ya?
0: Evet,
1: çok
0: gerçekten
1: kötü.
0: Öyle. Bir de dedikoducu sandalyesi varmış Orta Çağ Avrupa'sında. Aşırı dedikodu yaptığı düşünülen kişiler bazen özel bir sandalyeye bağlanıyormuş. Bazı yerlerde bu sandalye suya batırılıp çıkarılıyormuş.
1: Duramaz. Dedikoduculuk çok fena bir alışkanlık. Suyun altında da dedikodu yapmaya devam eder o.
0: Bazı bölgelerde küçük suç işleyenler hayvan sesleri çıkarmaya veya komik kıyafetlerle dolaşmaya zorlanabiliyormuş.
1: Western, kovboy filmlerini hatırla.
0: Hatırlıyorum.
1: Katrana bulanıp kuş tüylerinin içine atılıyordu suçlular.
0: Evet, hatırlıyorum. Bazı şehirlerde kamu düzenini bozan kişiler meydanda özür metni okumaya zorlanıyormuş.
1: Şimdi düşün. Ben Ahmet, aptallık yaptım. Herkesten özür diliyorum diyor.
0: Bunu bir kere değil, pek çok kere söylemesi lazım bence.
1: Şöyle mi yani? Ben Ahmet, aptallık yaptım. Herkesten özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum, aptallık
0: evet,
1: yaptım.
0: Evet.
1: Aptallık yaptım, herkesten özür diliyorum. Bunu birkaç kere söylediğinde rahatlayacak mı? Cezasını çekmiş olacak mı?
0: Bir de günlerce söyleyecek bence.
1: Ha bir de günlerce.
0: Tabii. Ben olsam öyle ceza verirdim.
1: Çok...
0: Komik şapka takma var bir de. Bazı Avrupa şehirlerinde suçlulara devasa ve dikkat çekici şapkalar giydiriliyormuş. Şapkanın üstünde de suçları yazılabiliyormuş.
1: Bugün olabilirdi aslında bu.
0: Keşke olsaydı değil mi? Böyle led ışıklısı yapılsa, ışıl ışıl geçseler.
1: Suça bile, suçluya bile, onların şapkasına bile ışıltı kattın ya. Tebrik ediyorum seni.
0: Katarım tabii ki. Uzaktan görünsünler.
1: Bazı yerlerde tembel olduğu düşünülen çocuklar ya da gençler canlı horoz taşıyarak dolaştırılıyor. Bu tembelleri çalışkan yapmayı amaçlıyormuş.
0: Çalışmaz onlar.
1: Horoz bile etkilemez onu diyorsun. Bazen suçlulara günlerce temizlik yaptırılıyor, meydanlar süpürtülüyormuş onlara.
0: Günümüzde de var bu tip cezalar. Birazdan paylaşacağız dinleyicilerimizle.
1: Aşırı konuşan kişilere yani gevezelere belirli bir süre sessiz kalma cezası veriliyormuş.
0: Bu konuşma meraklıları için çok ağır bir ceza. İlkokulda tıp oynatırlardı.
1: Güzel bir ceza doğru. Bak bu ceza da çok güzel. Yalancılara ya da dedikoduculara bazen komik hayvan maskeleri taktırılıyormuş ve şehrin içinde dolaştırılıyormuş bu kişiler.
0: Keşke günümüzde de olsa. Maskeleri taktırıp televizyonlara çıkarsalar.
1: Komik komik dolaşsalar diyorsun.
0: Tabii.
1: Bak belki de cezaların en ilginci geliyor şimdi Nilgün. Aynaya baktırma cezası. Bazı yerlerde suçlulara uzun süre suçlarını düşünmeleri için yalnız bırakılma ve öz eleştiri yaptırma cezası veriliyormuş.
0: Şimdi de diyoruz ya, kötü bir iş yapanlara, suç işleyen ya da etik dışı davrananlara aynada kendi yüzüne bakabiliyor musun diye. Demek ki temeli binlerce yıl öncesine dayanıyor.
1: Hasretinden prangalar eskittim der Ahmet Arif şiirinde. Pranga da eski zamanlardan kalma bir cezalandırma yöntemi. Mahkumların ayaklarına takılan ağır demir halkalara deniyor pranga. Mahkumları o ağır demirlerle yaşamak zorunda bırakıyorlar o dönemde.
0: Çok ağır bir ceza. İnsan ne koşabilir ne de yürüyebilir o ağırlıkla.
1: Ve yine filmlerden hatırlayacağım bir ceza. Kürek çekmeye mahkum edilmek. Kürek çekme cezası. Özellikle denizci devletlerde suçlular savaş gemilerinde kürek çekmeye mahkum ediliyor. Günlerce kürek çekmek çoğu zaman ölüm cezasından daha ağır kabul ediliyor.
0: Bence cezaların en ağırı geliyor şimdi. Suçlu başı ve elleri tahta bir düzeneye sıkıştırılmış halde meydanda saatlerce veya günlerce bekletiliyormuş. Halk bağırıyor, alay ediyor, çürük sebze meyve atıyormuş. Tabii sosyal medya da yok o zaman. Dislike atarlardı şimdi olsa. Ama şimdi çürük domates atıyorlar, yumurta atıyorlar.
1: Çok küçük düşürücü ve ürkütücü bir ceza bu. Düşünsene elin kolun bağlı, sana sürekli bir şeyler atıyorlar ve dislike atmaya da benzemiyor. Rezil oluyorsun ve günlerce sürüyor bu.
0: Korkunç ama çok caydırıcı.
1: Sana başka bir soru soracağım. Para cezaları acaba ne zaman çıktı?
0: Biraz önce dedik ya, hırsız çaldığının 4-5 kat fazlasını ödüyormuş diye. Bence ilk para cezaları onlar olsa gerek.
1: Ben de sana biraz önce açıklamıştım ya, Ur, Nammu ve Hammurabi dönemlerinde cezalar yazılı hale gelmişti diye. Doğrudan para ve mal tazminatı bu yasalarda öngörülmüştü.

0: görülüyor. Mantık şu: zarar verdiysen zararı karşıla.
1: Hammurabi kanunlarındaki göze göz, dişe diş vardı ya, bu her zaman uygulanmıyormuş. Onun yerine cezalar mala çevriliyormuş.
0: Yani bir tür tazminat ödüyor. Göze göz, dişe diş dedik ya. Şimdi kolunu kırdıysa diğerinin de kolu kırılmıyor. Onun yerine kolu kırdı, ona karşılık 4 tane inek veriyor. Tazminatını ödemiş oluyor. Bu
1: Evet.
0: şekilde değil mi uygulama? Yanlış anlamıyorum.
1: Yok, doğru anlamışsın, evet. Bir de Germen topluluklarındaysa kan bedeli diye bir uygulama varmış. Bir kişinin öldürülmesi durumunda aileler arasında uzun sürecek bir kan davası yerine belirlenmiş bir tazminat ödeniyormuş.
0: Para cezaları Romalılar döneminde sistematik hale geliyor ve yaygınlaşıyor. Özellikle kamu düzenini bozmak, vergi kurallarını ihlal etmek, ticari suçlara ait cezalar parayla ödeniyor.
1: Osmanlı İmparatorluğu döneminde de para cezaları oldukça yaygınmış. Küçük suçlarda para cezaları kesiliyormuş. Devlet açısından bu durum avantaj sağlıyormuş. Suçlu çalışmaya devam ederken devlet gelir elde ediyormuş ve hapishane masrafı da olmuyormuş.
0: Bir de hala uygulanmakta olan geleneksel toplumsal kültüre dair cezalar var.
1: Mesela konuşmama cezası. Bazı geleneksel topluluklarda bir kişiye vurmak ya da para cezası vermek yerine kimse onunla konuşmaz, selam verilmez, hatrı sorulmaz, yardım eli uzatılmaz.
0: Çok ağır bir ceza değil mi?
1: Evet,
0: Medeni öyle oluyorsun.
1: düşünsene, insan sosyal bir varlık, bir anda yalnız
0: Yani
1: kalıyorsun.
0: bir uygarlığın içinde, bir topluluğun içinde
1: Evet.
0: ölüsün aslında.
1: Evet.
0: Yoksun yani. Yok sayıyorlar
1: En
0: seni.
1: ağır ceza yalnız bırakılmak bence. Bir de sofraya çağrılmamak var. Bazı geleneksel köy toplumlarında düğün, cenaze veya bayram sofralarına davet edilmemek ciddi bir mesaj olarak görülür. Bu, sen artık bu grubun tam bir parçası değilsin anlamına geliyor.
0: Bir de lakap takılması var. Birçok toplumda resmi olmayan ama etkili bir ceza. Bir hata yapan kişi yıllarca o olayla ilgili bir lakapla anılabiliyor.
1: Böyle insanların anne babaları ve çocuklarına üzülürüm ben. Onların hiçbir suçu yokken lakap takılan kişi yüzünden onlar da utanç duymak zorunda
0: Evet, şu
1: kalıyor.
0: lakaplı adamın oğlu,
1: Evet.
0: torunu gerçekten kötü ya.
1: Evet,
0: Yani niye o
1: bence de.
0: çileyi onlar
1: Tabii.
0: çekiyor, o cezayı onlar çekiyor? Bir de ayıp ettin kültürü var.
1: Bazı toplumlarda resmi ceza yoktur ama ayıp kavramı çok güçlüdür. Mesela yaşlıya saygısızlık, misafire kötü davranmak, sözünde durmamak. Hukuken suç olmayabilir ama sosyal çevrede ciddi itibar kaybına yol açabilir. Keşke para cezası yeseydim de bu bakışları görmeseydim, bu duyguları yaşamasaydım, hissetmeseydim diyebilir insan, değil
0: O
1: mi?
0: zaman hemen sorayım sana. Sence hangisi daha ağır bir ceza? 500 bin lira para cezası mı? Yoksa tüm mahallenin bir ay boyunca sana küsmesi, seninle hiç konuşmaması, seni yok sayması mı? Bir ay boyunca hiçbir düğüne, derneğe, sofraya davet edilmemek mi? Yani 500 bin lirayı vermek mi istersin, yoksa bir ay boyunca yok sayılmayı tercih mi edersin?
1: 500 bin lirayı vermek isterim. Para cezası kesilsin ama dost sohbetleri, dost davetleri, arkadaşlıklar kesilmesin.
0: Çünkü o bir ay bir ömür gibi gelir değil mi insana? Çok
1: Kesinlikle,
0: çok üzücü olur.
1: kesinlikle.
0: Yine bir müzik arası verelim. Sonra ülkemizde ve dünyada verilen ilginç cezalara geçeceğiz.

0: Evet, geldik ülkemizde ve dünyada verilmiş ilginç cezalara.
1: Erzurum'da elektrik saatinin mührünü bozduğu gerekçesiyle yargılanan 77 yaşındaki kadına 5 ay süreyle düğünlere gitmeme cezası veriliyor. Yaşlı nine faturayı ödeyemediği için sayıcı mühürleniyor. Fakat hasta kızı var ve onun cihazlarının çalışması için elektrik gerekli. Yoldan geçen birinden yardım istiyor, o da mührü açıyor. Diyor ki nine, hakim yaptığım hata yüzünden beni mağdur etmedi. Düğünlere gitmeme cezası vermişler. Zaten benim bu yaştan sonra düğüne gidecek halim mi kaldı?
0: Cezadan halay çekmeden sıyrılmış yani.
1: Öyle de bakmak mümkün.
0: Hatta senin deyiminle altın götürmekten de kurtulmuş olabilir
1: benim
0: yani.
1: Benim deyimimle değil de altın... Alabilen hani var, alamayan var.
0: Doğal sen dersin ya düğünlere gitmekten
1: altın
0: hani
1: götürebilecek durumda değil zaten. Dikkat edersen elektriği
0: evet,
1: kesilmiş.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Sen bayağı uçlarda değerlendirme yaptın.
0: Şu da olabilir. Hadi nineciğim düğüne gidelim diyor biri. Yok ben gelemem cezalıyım diyor.
1: O da olabilir evet.
0: Sakarya'da ormanda kaçak ağaç kestiği iddiasıyla yargılanan bir kişiye fidan dikme ve orman faaliyetlerinde çalışma cezası, dişi Hint keneviri ektiği iddiasıyla yargılanan başka bir kişiye ise PTT binasını boyama ve çevresini temizleme cezası verilmiş. Trafik cezası alana kavşakta düdük çaldırsalar mesela, çok konuşana kütüphanede nöbet tuttursalar, çöp atana asfalt temizlettirseler daha mı caydırıcı olur acaba, ne dersin?
1: Olur aslında, yani öyle düşününce olur. Aslında bu insanlara hapis cezası veriliyor, sonra bu cezalar sosyal sorumluluk cezalarına dönüştürülüyor. Yani senin söylediklerin de buna dönüşüyor aslında. Hı-hı. Bir daha da yapmaz. Ya
0: değil
1: asfalt
0: mi?
1: Temizlediğinde
0: bence
1: bir daha
0: düşünsene,
1: yapmaz.
0: Düşünsene
1: Bir daha
0: ortada sürekli düdük çalıyor. Kastamonu'nun Araç ilçesinde eşe karşı basit yaralama ve hürriyetten yoksun bırakma suçundan yargılanan bir adam, eşime vurduğum için eşimden ve tüm Araç halkından özür diliyorum ibaresi bulunan 1000 adet el ilanını vatandaşlara dağıtma ve 50 adet fidan dikerek 6 ay süreyle bakımlarını yapmakla cezalandırılmış. Davranışlarını değiştirmeye etkisi olmuştur inşallah diye
1: İnşallah
0: düşünüyorum.
1: yani yedisinde neyse yetmişinde odur diye bir söz var ama belki de bu ders alınacak bir durum olmuştur.
0: Evet.
1: Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle yargılanan ve 30 gün hapis cezası verilen suçlunun cezası 2 ay süreyle Kayseri spor maçlarına gitmekten yasaklanması tedbirine çevrilmiş. Eğer ciddi bir taraftarsa çok ciddi bir ceza bu.
0: Sivas'ta eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan adama 10 ay süreyle Sivas Spor'un maçlarına gitmeme cezası verilmiş. Bak bu erkekler için çok etkili bir ceza herhalde, maça gitmeme cezası.
1: Eşine şiddet uyguluyor, maça gitmediği için üzülüyor ya. Bu bence 10 ay değil, hiç gitmesin. Ben Sivas Spor'un yöneticisi olsam bunu bir daha hiç maça sokmam yani. Kapıdan giremez derim. Edirne'de kaçak elektrik kullanmaktan yargılanan kadına 3 ay 10 gün güzellik salonuna ve düğüne gitmeme cezası verilmiş. Kadınlar için de bu önemli olsa gerek.
0: Çok önemli ama tüm arkadaşları geçmiş olsun diye aramışlardır bence.
1: Neden? Güzellik salonuna gidemeyecek.
0: Evet.
1: Düğüne de gidemeyecek.
0: Ya çok önemli tabii. Karşılıksız çek vermek, mal beyanında bulunmamak ve

0: borcunu yasal sürede ödememek suçundan yargılanan ikisi kadın, 4 kişiye 65 yaşından büyük oldukları için 10 günle 15 gün arasında konuttan çıkmama cezası verilmiş. Genç olsalar ev hapsi derdik de o yaşta bir insan için bence bir dinlenme olabilir yani. Güzel bir ceza olmuş.
1: 65 yaşına gelmiş. Dinleninceye kadar dinlenmiştir o arada ama bilemedim.
0: Ama yani insanlar o yaştan sonra çok evden çıkmak istemezler ya.
1: Çok ceza dedim. Değil diyorsun yani.
0: Yani. Artvin'de konut dokunulmazlığı suçundan hapis cezasına çarptırılan gencin cezası denetimli serbestlik kapsamında lise eğitimini tamamlamaya çevrildi.
1: İyi, mezun olacak.
0: Bence de.
1: At arabasıyla gece hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan adama mahkeme heyeti tarafından 3 ay 26 gün süreyle atlı araba kullanmama cezası veriliyor.
0: Babasının arabasını alıp kaza yaptıktan sonra polise yanlış bilgi verdiği belirlenen gence 5 yıl internet kafeye girmeme cezası verilmiş. Tabii internet kafe o dönemin gençleri için şimdiki gençlerin wifi'siz kalması gibi bir şey. Çok önemli bir ceza bence.
1: Ama ben pek caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Bir
0: Neden?
1: De yaptığı hatayla bu ceza çok koşut mu? Çok tartışılır bu yani.
0: Ama yani bir genç için o dönemde internet kafeye gidememek...
1: Bir genç için ehliyetsiz babasının arabasını alıp kaza yapmak...
0: İşte onun karşılığında o ceza veriliyor. Bence güzel bir ceza. Yani şimdiki gençlerin elinden böyle bir suç işlediklerinde
1: almak gibi.
0: Telefonlarını almak gibi.
1: Elektrik hırsızlığı iddiasıyla Erzurum'da yargılanan kadına 6 ay süreyle komşuya gitmeme cezası verildi. Gerçekten güzel bir cezaymış.
0: Komşusu gelir, kek yapar, börek yapar, birlikte geçirirler cezayı.
1: Elektrik hırsızlığı yapan kadına mı gideceğim?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Yani bizde camdan uzanır, komşu ne yapıyorsun diye yine sohbetini, muhabbetini sürdürür yani.
1: Cezayı biz veriyoruz ama komşular dinlemiyor diyorsun.
0: Dinlemez. Dünyada... Bizde komşuluk farklı çünkü.
1: Dünyada da benzer uygulamalar var.
0: Ohio'da bir kadın taksiyle yaklaşık 48 kilometre yol gidip ücreti ödemeyince hakim aynı mesafeyi yürümesine ceza olarak vermiş. Parasını vermediğin yolun değerini anla mantığıyla. Cezalar yaşatılarak öğretiliyor demek ki.
1: Bir kadın çocuk indirip bindiren okul servisinden kurtulmak için arabasını kaldırımdan sürmüş. Hakim onu olay yerine yakın bir noktada sırf servisi beklememek için kaldırımdan giden bir aptalım yazılı pankartla bekletmiş.
0: Sıra dışı. Birkaç dakika beklememek için.
1: Evet, yani bir de çocukları
0: kim bilir ne kadar bekledi.
1: Niye bundan rahatsızlık duyuyorsun ki yani?
0: Bazı şehirlerde yüksek sesle müzik açanlara para cezası yerine saatlerce çocuk şarkıları veya klasik müzik dinletildi. Üstelik okuma, uyuma, telefon kullanmak da yasaklanarak. Kişiye özel eğitim programı gibi olmuş.
1: Çocuk şarkısı dinletmek. Acaba kaç yaşındaydı? Devleti dolandıran bir çiftin evinin önüne bu evde yaşayanlar hüküm giymiş hırsızlardır yazılı tabela asılması şart koşulmuş.
0: Eskiden... Gerçi şimdi de var da dikkat köpek var yazardı ya kapılarda onun gibi bir şey ama burada insan zile basarken iki kere düşünür herhalde.
1: Bu adam dolandırıcı.
0: Bir hakim bazı alkollü sürücülere hapis yerine trafik kazalarında ölen insanların bulunduğu morgları ziyaret ettirip sonuçlarını görmelerini istedi. Evet, bazen en ağır ceza yaptığın hatanın sonucuyla yüzleşmek olabilir.
1: Bir genç yüksek sesle rap dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği için saatlerce klasik müzik dinleme cezası almış. Bence iyi müzik zevki gelişmiş. Rivayete göre 15 dakika
0: çok
1: sonra
0: da
1: pes
0: gelişmemiş
1: etmiş ama.
0: Müzik dinleyelim mi?
1: Elbette.

0: Sence ceza sistemi sadece insanlık aleminde mi var?
1: Hayır, hayvanlarda da vardır. Hatırlasana arıları anlattığımız programda payına düşenden fazla bal yiyen işçi arıyı diğer işçi arılar önce uyarıyor, devam ederse kovandan atıyorlardı.
0: Üstelik arılar yalnız değilmiş. Birçok hayvan türünde ceza sistemi var. Kurtlarla başlıyorum. Kurt sürülerinde bir hiyerarşi var. Alt seviyede bir kurt, liderlere meydan okursa, çiftleşmeye kalkarsa, lider kurt başta olmak üzere sürüdeki diğer kurtlar onu bir güzel uyarıyorlar.
1: İşçisin sen, işçi kal diye mi?
0: Onun gibi. Yani uyarı biraz sert oluyor ama neyse. Genç kurt bu uyarıdan ders almazsa, haddini bilmezse sürüden kovuluyor ki sürüden kovulmak çok ağır bir ceza. Çünkü tek başına yaşayamıyor kurtlar.
1: Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar diye bir atasözümüz var.
0: Burada sürüden ayrılan kurtu kim kapar diye de bir sorumuz var. Çünkü yalnız başına yaşayamıyor.
1: Daha güçlü hayvanlar herhalde.
0: Fillerde de genç ve taşkın erkek filler yaşlı filler tarafından fiziksel olarak durduruluyor. Ama onlar kurtlar gibi zalim değil, sürüden atılmıyorlar.
1: Sadece kulaklarını çekmekle mi yetiniyorlarmış acaba?
0: O koca kulağı çekmek de ceza gerçekten. Fil kulağı düşünsene.
1: Hortumlarıyla mı çekiyorlarmış?
0: Ne bileyim ben, hem fil. Nereden bilir ki kulak çekmeyi bu arada?
1: Sen dedin durduruyorlar ama atmıyorlar diye.
0: Kulak mı çekiyorlar dedim ben.
1: Demedin ama gözlerinin önüne getirsene olayı. Bir fil diğer filin kulağını böyle hortumuyla çekiyor.
0: Getiremedim.
1: Sen atı da zaten stüdyoda hayal edememiştin.
0: Normal olarak atın stüdyoda ne iş var diye
1: sordum. Senin hayal gücün uçak modunda stüdyoya girdiğimizde.
0: Teknolojinin dışına çıkamıyorsun diyorsun. Var olanla değerlendirme yapıyorum. Doğru.
1: Evet. Allah
0: Allah. Ben penguenlere geçiyorum.
1: Peki.
0: Yani bu hayal gücümü sınırlayıp yine. Komşularının yuvası

0: Penguenlerin kadısı olarak diye bir değerlendirme diyebiliriz. Şempanze topluluklarında bencil davranan, yemeğini paylaşmayan ya da hile yapan bireyler grubun diğer üyeleri tarafından dövülüp dışlanıyor.
1: Nasıl yani? Sırtlarını mı dönüyorlarmış?
0: Hayır, parmaklarını uzatıp küstük diyorlar. Ne bileyim ben, sırtlarına mı dönüyorlar, parmaklarını uzatıp
1: Belki
0: küs mü diyorlar yani.
1: muzunu yalnız yemek zorunda bırakıyorlardır.
0: Tamam.
1: Hani
0: Toplumsal
1: tabii.
0: cezalandırmanın şempanze versiyonu.
1: Okuduk ya şimdiye kadar.
0: Ben balıklarla devam edeceğim.
1: Peki.
0: Temizlikçi balıklar var. Bunlar bütün balıkların üzerindeki parazitleri yiyerek besleniyor. Ancak bazen işi abartıp büyük balığı ısırıp canını acıtabiliyor. Kral balığın canı acıdı. Bunu bir erkek balık fark edip ısıran da dişi ise bir güzel kovalayıp hırpalayıp cezalandırıyor.
1: Gücü anca dişi balığa yetiyor işte. Isıran erkek balıksa niye onu kovalamıyor ki?
0: Belki de erkek balıkların çenesi o kadar güçlü değildir. Yani bunu bir biyolojik olarak tanımlamamız mümkün olabilir. Dişi balıkların çenesi doğadaki diğer bütün dişilerinki gibi daha güçlüdür.
1: Sen
0: Çenesi.
1: şimdi biz kadınlara laf mı çarptın?
0: Hayır, ne haddime. Ben hemen konuyu kapatıyor ve mirketlere geçiyorum.
1: Hayır, kapatma. Biz kadınların çenesi değil, hafızası güçlüdür. Bunu yazdık, unutmayacağız. Sen eve gidince nasıl hırpalanacağını düşün bu yayından sonra bence.
0: Mirketlerde nöbet tutma sistemi varmış. Bazı mirketler nöbet tutar, yırtıcıları gözetlerlermiş. Eğer nöbetçi mirket görev yerini erken terk eder veya uyuyup da sürüyü tehlikeye atarsa, lider dişi mirket ve diğerleri tarafından bir güzel dövülüp sürüden atılırmış. Hep sürüden
1: Direkt
0: atıyorlar dikkat
1: sürgün. Af
0: edersen.
1: yok yani.
0: Arıları hatırlatmıştın ya, arılarda başka cezalar da var. Kraliçe arı dışındaki işçi arılar bazen kovandaki yataklara kendi yumurtalarını bırakıyor. Diğer işçi arılar bu kaçak yumurtaları hemen belirliyor, yiyerek yok ediyor. Yumurtayı bırakan işçi arıyı da bulurlarsa ısırarak, cezalandırarak kovandan atıyorlar. Yine birileri birilerini attı.
1: Kraldan çok kralcı işçi arılar.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Niye öyle diyorsun? Soylarının genetiğini temiz tutmak için yapıyorlar bunu bence.
1: Olsun, sevmedim. Ne var? Bir de garibin çocuğu tahta otursa, araya kaynasa, hiçbir şeyi araya kaynatmıyorlar.
0: Oldu, tamam. Ala kargalar var. Bunlar da az değil.
1: Ama hep denir zaten kargaların zeki olduğu.
0: Şimdi bir karga yiyecek buldu ve bunu saklayacak ne gün. Bakıyor ki etrafında onu gören başka bir karga var. Yiyeceği saklıyor gibi yapıp saklamıyor.
1: Neden?
0: Başka karga gelip almasın diye. Ama karganın yaptığı bu hile fark edilirse diğer kargalar buna karşı tavır alıp onunla bir daha yiyeceklerini paylaşmıyor.
1: Keşke bu hassasiyet insanlarda da olsa. Hiç kimse aç kalmazdı.
0: Rhesus makakları sürüler halinde yaşıyor. Bu makaklar yiyecek bulduklarında sürüye haber vermek zorunda. Eğer bir makak yiyecek bulur ve bunu diğerlerinden gizleyip tek başına yemeye çalışırsa ve yakalanırsa, diğer maymunlar buna bir güzel saldırıyor.
1: Bu arada resus deyince kan grubundaki RH faktörü o resusun RH harflerinden geliyormuş. RH harflerinden alıyormuş RH.
0: İlginç bir bilgi.
1: Evet,
0: Rhesus
1: yani kan
0: makaklarından.
1: grubumuzdaki RH'ın arkasında bir maymun hikayesi varmış ama hikayeyi araştırmadım tabii, bu kadarını
0: Ama
1: biliyorum.
0: ilginç bir anekdot.
1: Evet.
0: Kaya kırlangıçları koloniler halinde yaşayıp birlikte avlanıyor. Bir kırlangıç bir böcek sürüsü bulduğunda diğer kırlangıçlara haber vermek zorunda. Ama bu haberi vermeyip kendi yemeye kalkışırsa diğer kırlangıçlar bu oburu bir güzel gagalıyor. Hatta yuvasına zarar vererek onu mülksüz bırakıyor. Çok
1: Bak
0: acımasızlar
1: sen şu
0: yalnız.
1: kırlangıçlara, yuva bozanın yuvası olmaz lafını duymamışlar mı?
0: Duymamışlar. Sen bir ara kırlangıçlara de ki yuvasını bozmayın arkadaşınızın. Yuva
1: Görsem söylerim.
0: bozanın yuvası
1: Evet.
0: olmaz. O atasözü başka türlü yuva bozan insanlar için yalnız, kırlangıçlar için değil. Bunu da hatırlatayım sana.
1: Peki.
0: Ciklet balıkları var. Büyük bir aile yapısı içinde yaşıyorlar. Bunlarda da kral ve kraliçe balık gibi baskın bir üreme çifti var. Ve diğerleri bu çiftin yardımcısı statüsünde. Görevleri de baskın çiftin yumurtalarını korumak ve yuvayı temizlemek. Eğer bir yardımcı balık görevini aksatıp yuvayı iyi temizlemeyip yavruyu iyi korumazsa bu azgın çift yardımcı balığa saldırıp ısırıp yuvadan kovuyor.
1: Ya yazık, belki yardımcı balık hastaydı o gün.
0: Hasta değilmiş ki O ısırığı yiyip kovulan yardımcı balık hemen yuvaya koşup daha büyük bir iştahla

0: Yuvayı temizleyip yavruya bakıyor.
1: Ne yapsın garip? Evde çoluk çocuk ekmek bekliyorsa kolay mı geçim?
0: Ya yuvada yaşıyor zaten. Ne çoluk çocuğu Nilgün?
1: Olsun ama ben üzüldüm bu yardımcı balığın haline.
0: Sen dikkat edersen tüm hayvanlara üzüldün.
1: Evet.
0: Kovulan, atılan, yuvalarından gönderilen tüm hayvanlara böyle bir empati geliştirdin
1: Evet,
0: sen.
1: empati yaptım.
0: Ama
1: Sen.
0: geneli suçlu. Onu da hatırlatmak isterim.
1: Peki.
0: Ya uyusunlar, kurallara uysunlar. Oranın bir düzeni var, düzeni bozmasınlar.
1: Ya insanlar uymuyor, hayvanların
0: Niye
1: kuralları
0: bu kadar
1: uymasını mı bekliyorsun?
0: beklersiniz? Vervet maymunları tehlike fark ettiklerinde çığlık atarak diğer maymunları uyarıyorlar. Ama her tehlikenin çığlığı ayrı. Yani leopara ayrı bir çığlık atıyorlar, yılana ayrı, kartala ayrı çığlık atıyorlar. Diğer maymunlar bu çığlığa göre ya ağaca tırmanıyor ya da yere saklanıyor. Bazı genç ve düşük statülü maymunlar sırf diğer maymunları korkutup ellerindeki yiyeceği düşürmelerini sağlamak için yalan yere leopar alarmı veriyormuş. Uyanıklardı ama bak dikkat edersen.
1: Evet.
0: Ancak alarmın yalan olduğu anlaşılınca bu yalancı maymuna sürü hemen saldırıyor ve bir güzel hırpalıyor. Sonraki zamanlarda da verdiği alarmları dikkate almıyorlar.
1: Boşa dememişler. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
0: Her şeyi de bir
1: Bağlarım,
0: atasözüne
1: bağlarım,
0: bağlarmış.
1: evet. Biz insanlar adalet duygusu ve toplum düzenini korumak amacıyla ceza sistemi işletiyoruz. Acaba hayvanlar da adalet duygusuyla mı hareket ediyor?
0: Bunu ölçmek için bir test yapmışlar, bir deney. Hayvanlarda adalet duygusu var mı? Deneyin yapıldığı hayvan grubu kapuçin maymunları.
1: Nasıl bir deney bu?
0: Kapuçin maymunlara aynı işi yaptırıyorlar ama birine üzüm, diğerine daha değersiz olan ya da onların öyle değerlendirdiği salatalık veriliyor. Salatalık alan maymun diğerinin üzüm aldığını görünce sinirlenip salatalığı araştırmacının yüzüne fırlatıyor. Bu da hayvanlarda haksızlık duygusunun temel bir biçiminin olabileceğini düşündürüyor deney yapanlarda.
1: O zaman anlattığımız bu hayvanlar haksızlığa dayanamadığı için mi bu cezaları veriyor?
0: Öyle olduğu düşünülmüyor. Hayvanlar bu cezaları sürünün düzenini ve güvenliğini sağlamak, yavruları koruyup neslin devamını garantiye almak ve tabii ki liderliği sürdürmek için uyguluyorlar. Bir tane de tepelerinde kralları var.
1: Evet.
0: Cezalar bitmez. Cezaları anlatmak da bitmez. Senin cümlelerin de bitmez. Çünkü cezaların biri neydi? Kadınları susturmak cezası vardı, hatırlar mısın? Sen de bana kızmıştın. Sen
1: Ay
0: evde bunun
1: evet.
0: cezasını çekeceksin
1: Bence
0: diye.
1: de, bence de bak tekrar ettin. Biz de bunu yazdık zaten ama hayatın en güzel yanı sevgili dinleyenlerimiz hatalardan ders çıkarabilmek. Hiç ceza almaya gerek bırakmayacak kadar doğru yaşamak. Sizsiz olun, kalbinizi de, vicdanınızı da hep canlı tutun diyelim.
0: Siz olun, kadınların duyarlılığını hiçe saymayın. Onların söylediklerini dikkatle dinleyin. Onların hayat deneyimleri sizin anlayamayacağınız ölçüde sizin yolunuzu açacaktır. Bu mesajı da verdikten sonra haftaya görüşünceye dek hoşça kalın demeden önce Feray Uz'a teşekkür ediyorum. Sonra Tolga Kökten'e. Ben
1: Sana da
0: Abdullah Kont.
1: teşekkür ederiz.
0: Ben de sana
1: Sen
0: teşekkür
1: bu stüdyodan yürüyerek çıkmak için bu kapanışı yaptın ama dinleyicilerimize de teşekkür edelim bizlerle birlikte oldukları için. Ben Nilgün Doruk.
0: Ve ben Abdullah Koltuk. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan sizlere günün özetini vermek üzere sizlerle birlikteyiz. Ali İhsan Yıldız'la çalışıyoruz teknik masada. Zeynep Düğmeci, Üstün daha birlikte hazırladılar programı. Ve ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19, 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter'da da yine yerimiz var. TTTSR günün özeti adresimiz. Evet, bugün şöyle kabaca size özetleyecek olursak, öncelikle bugün neler oldu başlıklar halinde sizlere aktaracağız. Sonrasında TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikte olacak ve gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Ardından hep beraber TRT İran temsilcisiyle İran'a uzanacağız. İran'da yaşanan gelişmeleri de Harun Aykaç'tan alacağız. Ve son olarak da sevgili dinleyenlerimiz, yine günün özetinin bir başka bölümü, gündemdeki pek çok konuyu bu kez farklı bir konuğumuzla ele alacağız. Ve Doktor Mehmet Bozkuş bizimle birlikte olacak. Kendileri siyaset bilimci ve aynı zamanda stratejist. O zaman başlasın günün özeti.
1: Bugün ne oldu?
0: Teknofest Mavi Vatan 2026 yarın başlıyor. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı, 2 tutuklama. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Beykoz'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere mezarı açıldı. 4 saatlik işlemin ardından alınan DNA örnekleri sonrası ekipler mezarlıktan ayrıldı. Kişisel veriler sızdı, şirket 500 bin lira ceza aldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK, fidye yazılımı saldırısına uğrayan otomotiv güvenlik ve elektronik sistemleri üreticisi olan şirkete veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 500 bin lira idari para cezası verdi. Kadınların gelişimine Aile Destek Merkezi yani ADEM'den 3,3 milyon kişi faydalandı. Kadınların kişisel ve mesleki gelişmelerini sağlayan ADEM bugüne kadar yaklaşık 3,3 milyon kişi faydalandı. Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının inşasının ancak genç kuşaklarla mümkün olabileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bugünün güvenlik meselesi olmadığını, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti. Bahçeli, bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır, dedi. Trump'ın İran siyasetine seçim öncesi petrol freni. ABD-İran gerilimi küresel petrol fiyatlarını tetiklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük endişesi iç piyasadaki benzin zammı ve enflasyon. Kasım ayında kongre ara seçimleri öncesinde ekonomiyi rayında tutmaya çalışan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlığın sandığa oy kaybı olarak yansıması riskiyle karşı karşıya. İran ordusundan Körfez ülkelerine İran'a saldırılarında ABD'ye destek vermeyin uyarısı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini ABD'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abdullahi, Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerin topraklarının İran'a karşı ABD tarafından kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamalarını rağmen bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 esir askeri takas etti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yani MTA'nın bağlı kuruluşu MTA-IC ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında Suriye'nin başkenti Şam'da imzalanan mutabakatla iki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğinin fosfat kaynaklarının değerlendirilmesi alanında genişletilmesi hedefleniyor. Fransa tarihinin en uzun ikinci sıcak hava dalgasını yaşadı. Fransa'nın 22 günle tarihinin en uzun ikinci sıcak hava dalgasını yaşadığı duyuruldu.

0: Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.407'ye yükseldi. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.407'ye yükseldi. Yunanistan'da 300 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yandı. İklim krizinin etkisinde Akdeniz ülkelerinden Yunanistan'da orman yangınları bu yıl 300 bin dönümün üzerinde ormanlık alanı yok etti. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişlerken Orta Yunanistan'da ilk vakanın Tiva kentinde tespit edildiği bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre 65 yaşın altında şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Tiva hastanesine başvuran bir kişinin yapılan laboratuvar testleri sonucunda Batı Nil virüsüne yakalandığı belirtildi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, günün özeti devam ediyor ve konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de size. Evet Mustafa Bey, yine gündemimiz yoğun. Nelerle başlıyoruz? Söz sizde.
1: Şimdi bugün tabii diplomasiye çevrildi gözler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları vardı. Japonya Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle Asya Pasifik'te biliyorsunuz her geçen dakika gerilim biraz daha tırmanıyor aslında bakarsanız. Bir taraftan küresel sistem gözüne her ne kadar Hürmüz'e çevrilmiş olsa da ABD ve Çin gerilimi hala konuşulan konular arasında ve ABD'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Tabii Asya Pasifik'teki gelişmeler yine önemli gündem başlıkları arasında. Türkiye ve Japonya arasında uzun yıllara dayanan bir dostluk köprüsü var. Önümüzdeki günlerde özellikle kültür turizmine yönelik atılabilecek olan adımlar yine değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Japonya Başbakanı arasında diğer taraftan küresel meseleler, ticaret hacmi ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan yine ticari anlaşmalara ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu diyebiliriz. İç siyasete baktığımızda iç siyasette tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandıktan sonra biz biraz tansiyonun düşmesini bekliyorduk. Ama tansiyon düştü mü derseniz hayır, hala hem siyasi parti cephesinden yapılan açıklamalar hem de üzülerek aktardığımız mesela dün bir milletvekiline yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı vardı. Tabii Yeni Parti ve CHP cephesinde her geçen gün tansiyon biraz daha yükseliyor. Yeni Partili iki isim arasında aslında bakarsanız yaşanan bir tartışmadan sonra bu bıçaklı saldırı gerçekleşti. Hala sağlık durumu ciddiyetini koruyor sayın milletvekilinin ama diğer taraftan da soruşturmalar devam ederken tabii siyasette yükselen bu tansiyon insanları da vatandaşları da korkutmuyor değil. Biraz daha sakin, aklı selim davranmaya şu an için siyasette en azından ihtiyacımız var. Bunun haricinde terörsüz Türkiye süreci tabii ki önemli gündem başlıkları arasında. Evet. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı çerçeve yasa biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Geçtiğimiz günde resmi gazetede yayınlandı. Tabii resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber vatandaşların aklında bazı soru işaretleri oluştu. Bir dakika, yani biz bu MGK kararını beklemeyecek miydik gibisinden insanlar dışarıda tabii sorular soruyorlar. Ama burada önemli olan nokta şu, resmi gazetede yayınlanacak. Resmi gazetede yayınlanması maddelerin aynı zamanda uygulanmaya başlandığı anlamına gelmiyor. Maddelerin uygulanmaya başlanması için burada bizim bir şartımız var. Türkiye'nin bir kırmızı çizgisi var. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi, lağvetmesi ve bunun da güvenlik kurulu tarafından artık raporla MGK'ya bildirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulmuştu. Evet. O kurul ilk toplantısını yapacak.
0: 24 sağdaki... Ağustos'taki mi?
1: Evet evet, 24 Ağustos'ta bir toplantı gerçekleştirilecek. O toplantıda yine sağdaki son durumun ele alınması

0: olması bekleniyor. Bunun haricinde baktığımızda tabii Suriye ve Irak'a gözler çevrilmiş durumda. YPG-SDG cephesinden yeni açıklamalar var. YPG-SDG cephesinden yapılan açıklamalarda da önümüzdeki günlerde, hatta direkt teröristlerin kullandığı ifadeyle birkaç gün içerisinde örgütün kendisini fesini açıklayacağı yönünde bazı dedikodular dolaşıyor. Ama bunlar şu anda dedikodu düzeyinde, onu da altını çizelim. Bakalım bölgedeki açıklamalar ve faaliyetler ne yönde olacak?
1: Evet, şimdi biraz detaylara girelim mi? Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen Yeni Şafak gazetesindeki bir demeci gözüme çarpıyor. Erdoğan resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren terörsüz Türkiye yasasına ilişkin sosyal medyada da bir mesaj paylaşmış. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devlet kurumlarını ve görevlerini tebrik ediyorum diyor ve başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamı tamamının hassasiyetini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz diye de bir sözü var. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın ya da toplumun nabzını ölçtüğünde bir tedirginlik sezdiği için mi acaba bu hassasiyeti gündeme getirmiş?
0: Sadece halkta değil, bence devlette de bu tedirginlik var ve tedirginlik iyi bir şeydir bu tarz konularda. Çünkü Türkiye ilk kez terörsüz Türkiye sürecine aslına bakarsanız adım atmıyor. Bunun öncesinde bu sürece benzer süreçler sürekli olarak denendi. Hatta şöyle tarihe baktığımız zaman bu Türkiye'nin terörü bitirme noktasında attığı 9. adım. Dokuzuncu adım bu ne demek? Bundan önceki 8 adım başarısızlıkla sonuçlanmış. Zaten evet. Onlar eğer ki başarılı olabilseydi biz bugün terörsüz Türkiye sürecini konuşuyor olmayacaktık. Şimdi 8 kere denenmiş ve 8'inde de olumsuz sonuçlanmış ya da bir şekilde akamete uğratılmış bir süreç olduğunda ister istemez yoğurdu bile üfleyerek yemeye başlıyorsunuz. Evet. Şimdi bazı durumlar var. Sahada da bazı durumlar var. Bu durumları göz önünde bulundurmamız lazım. Mesela normal şartlarda ne bekleniyordu? Terörist başı Abdullah Öcalan'ın fesih mektubunu paylaşmasının ardından terör örgütünün kendisini feshetmesi bekleniyordu. Değil mi? Silahlarını bırakması ve sonrasında feshetmesi bekleniyordu. Irak'ta sembolik olarak bir silah bırakma gerçekleştirilmişti. Daha sonrasında bugüne kadar gelinen aşamada örgütün kendisini feshettiğine dair herhangi bir açıklama yapıldı mı örgüt cephesinden, mesela Duran Kalkan'dan, Murat Karayılan'dan herhangi bir açıklama yapıldı mı? Yapılmadı. Hatta bugüne kadar çoktan aslına bakarsanız bu sürecin belki de tamamlanmış olması gerekiyordu. Sürecin en başında Türkiye'den yapılan açıklamalarda gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gerek Adalet Bakanları'nın, gerekse de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarda hep şu vurgu vardı. Önce silah bırakma, fesih, daha sonrasında kanuni düzenleme, hukuki düzenlemeden bahsediyorduk biz. Peki gelinen aşama ne oldu? Gelinen aşamada şu anda biz hukuki düzenleme silah bırakmanın önüne geçti. Yani bir adım Türkiye aslına bakarsanız fazladan attı. Bu da terör örgütü PKK, YPG, SDG ve diğer uzantılarının elini şu anda boşa çıkarttı. Çünkü onlar sürekli olarak şöyle bir ifade kullanıyorlardı. Tamam biz silahımızı bırakacağız ama sonrasında ne olacak? Hadi kanuni düzenleme olmazsa şeklinde bir...
1: Biz şimdi kanuni düzenlemeyi yapıyoruz ve oradan adım bekliyoruz. Öyle
0: biz
1: mi?
0: Teröristlerin elindeki son bahaneyi de yok ettik. Yani zaten köşeye sıkışmıştı. Şu an artık kendilerini feshetmekten ve silah bırakmaktan başka hiçbir yolları kalmadığını net bir şekilde görüyorlar. Buradaki tedirginlik aynı zamanda neyi yanında getiriyor? Tedbirli olmayı yanında getiriyor. Yani devlet eskiden bir düşünüyorsa, iki düşünüyorsa şu anda 10-15 düşünerek bir adım atıyor. Ve şunu belirtelim, bu tarz durumlar, bu tarz olaylar dünya çapında bir terör örgütünün kendisini feshetme süreci ki Türkiye'de adı PKK ama daha önce yine bu tarz eylemlere girişen farklı gruplar, farklı örgütler hep vardı. Adı değişir ama amaç hiçbir zaman değişmezdi. Hatta 1895'e kadar uzandığımızda Türkiye'de ilk azınlık noktasında kışkırtmalar Ruslar tarafından gerçekleştirildi. Daha sonrasında 1919 tarihinde de İngilizlerin yine attığı adımlarla beraber Türkiye sınırları içerisindeki o zamanlar Osmanlı toprakları 1895, daha sonrasında 1919'da İngilizlerin attığı adımlarla beraber bir şekilde azınlık isyanları çıkartılmaya çalışılmıştı. Yani biz aslına bakarsanız PKK'yı anlatırken 50 yıllık bir terörle mücadeleden bahsediyoruz. 50 yıla yakın bir terörle mücadeleden bahsediyoruz ama iki asra yaklaşan bir terörle mücadele süreci var bu topraklarda.
1: Dediğiniz gibi ismi değişebilir ama
0: aynen. Şimdi atılan adımlar bu sorunu kökten çözmek. Sadece PKK olarak düşünmeyelim bunu. Yani Türkiye'de PKK kendisini feshettikten sonra önümüzdeki yıllarda başka bir terör örgütünün, başka

0: isimlerle başka gruplar tarafından hortlatılmasının önüne geçmek için aslında bakarsanız bir süreç yürütülüyor. Ve bu süreç yürütülürken de çok boyutlu Yasemin Hanım. Yani bir taraftan bakıyorsunuz şehit aileleri var, bir taraftan bakıyorsunuz gazilerimiz var. Diğer taraftan tabii ki vatan sevgisiyle bu duruma yaklaşan ve terörden kendi ailesine kurbanlar veren vatandaşlarımız var, yakınlarından. Hepimizin kesin vardır yani
1: Yakın
0: eşinden,
1: zamana
0: dostundan.
1: kadar Güven Park'taydılar.
0: Evet ya, ister istemez ne oluyor? Vatandaşların da tüyleri ürperiyor yani bazı durumlarda. Bu noktada devletin de vatandaş kadar hassas davranması, aslına bakarsanız vatandaşa şu güveni de veriyor. Biz de sizinle aynı duyguları paylaşıyoruz ve aynı şekilde yaklaşıyoruz sürece şeklinde bir güven duygusu da aynı zamanda aşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yaptığı açıklamalarda bunun en önemli göstergesi. Bir kez daha sesimizin ulaştığı dinleyenlerimize şu mesajı verelim. Güvenlik güçlerimiz sahada terör örgütü PKK'nın, YPG'nin, SDG'nin bütün faaliyetlerini çok yakından takip ediyorlar. Süreç tamamen Türkiye'nin kontrolünde ilerletiliyor ve herhangi bir şekilde terörsüz Türkiye sürecinde bir provokasyona izin verilmeyeceği gibi sürecin kötüye kullanıldığına dair de bir ibare oluşursa, Türkiye bundan önce yaptığı gibi kendi göbeğini kendimiz kesmiştik, demir yumruğumuzun üzerindeki kadife eldiveni çıkartmasını da biliriz.
1: Şimdi tabii bu terörsüz Türkiye tam anlamıyla devreye girdikten sonra Türkiye'nin her şeyden önce tahminimce sınır güvenliği,
0: Tabii.
1: ondan sonra onunla birlikte elbette savunma sanayi ve gelişimine de katkı sunacaktır, değil mi Mustafa Bey?
0: Tabii ki, çünkü biz terörsüz Türkiye derken aynı zamanda terörsüz bölge de diyoruz. Şu anda terör zaten Türkiye'nin sınırları içerisinde yok. Yani Türkiye sınırları içerisinde terör örgütü PKK'nın ve diğer uzantılarının eylem yapma kabiliyeti çok daha öncesinde zaten sona erdirilmişti. Bizim şu anki hedefimiz bölgemizde, coğrafyamızda ki terör örgütü unsurlarının tamamen bu örgütün feshedilmesiyle beraber tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik. Şu anda siz Suriye'de, Irak'ta, İran'da eğer ki sınır güvenliğini had safhada tutuyorsanız, orada 7/24 nöbet tutuluyorsa ve her hafta gerçekleştirilen Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında hala yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanlara yönelik bazı bilgiler elimize ulaşıyorsa, bu tarz faaliyetler engelleniyorsa, bunun altında bölgedeki terör unsurları var. Biz bölgedeki terör unsurlarını ortadan kaldırarak aslında bakarsanız hem İran'ın, hem Irak'ın, hem Suriye'nin oradaki bütünlüğünü korumayı, hem de Türkiye sınırlarına yönelik herhangi bir tehdidi yıllar öncesinden bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda artık terörsüz Türkiye süreciyle beraber sınır güvenlerinin had safhaya çıktığı, ama buradaki güvenlikten kastım şu değil: siz sınıra binlerce askeri yığıp da orada bir güvenlik sağlamıyorsunuz. Onun yerine bir kardeşlik köprüsü kurarak düşman unsuru ortadan kaldırdığınızda zaten güvenliği sağlamış oluyorsunuz. Diğer taraftan tabii küresel ekonomide Türkiye'nin ve bölgenin çok büyük, aslına bakarsanız kayıplara neden olmuştu terörle mücadele. Gerek Irak'ta, gerek Suriye'de. Bakın, en ufak bir kriz anında bölgedeki terör örgütleri sürekli olarak başka eller tarafından kışkırtılmaya çalışılıyor. En son ABD-İran savaşında PEJAK aslına bakarsanız orada kışkırtılmaya çalışıldı. Ha, bölgedeki gerek Kürt vatandaşlar, Kürt kardeşlerimiz bizim orada destek vermediler. Gerekse de terör örgütü zaten terörsüz bölge hedefi doğrultusunda bu çağrılara cevap vermedi. Ve orada ABD'nin ekmeğine yağ sürülmedi. Ama gerek bölgenin, gerekse de Türkiye'nin kalkındığı yeni bir sürece girilecek umarım. Bu aşamayla.
1: Tabii şimdi hani biz bir taraftan Türkiye'nin güçlenmesinden bahsettik. Şu da çok önemli bir haberdi Mustafa Bey. Teknofest Mavi Vatan'ın, Mavi Vatan 2026'nın yarın başlıyor olacağı, Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri yarın Kocaeli'de vitrine çıkıyor ve bu festival 4 gün sürecek, bir teknoloji şöleni olarak da adlandırabiliriz. Gölcük Tersanesi'nde yarın açılış var.
0: Gölcük Tersanesi çok güzel bir tersanedir. Türkiye'nin çok güzel
1: Görkemli değil
0: noktalarından bir
1: mi?
0: tanesidir. Gölcük Ordu Evi'nin bulunduğu noktada, lokasyonu da çok güzel bir
1: Sanki orada
0: noktadır.
1: askerlik yapmışsınız gibi
0: Yok, ben
1: anlattınız.
0: daha öncesinde
1: Değil mi?
0: savunma muhabirliğiydim.
1: Duygusal
0: O
1: bağınız var
0: dönemde
1: gibi
0: çok
1: anladım.
0: uzun süre fırkateynlerle orada demirleyip kaldığımız
1: Aa,
0: oldu
1: çok
0: Gölcük
1: güzel.
0: Ordu
1: Çok
0: Evi'nde.
1: güzel.
0: Eğer ki merak eden vatandaşlarımız varsa, şu anda çoğu vatandaş biliyorsunuz tatil için bizim kıyı
1: Evet.
0: şeridinde. Gölcüğe yakın olan vatandaşlarımız varsa aileleriyle,
1: Uğrasınlar
0: çocuklarıyla
1: değil mi?
0: kesinlikle uğrasınlar.

0: O fırkateynleri, bizim milli savaş gemilerimizi, MİGEM projesi kapsamında yapılan gemilerimizi, teknolojileri yakından görmek çok farklı bir duygu. Şimdi televizyonda biz istediğimiz kadar gösterelim, radyoda saatlerce anlatalım. O teknolojilerin yanında olmak, onların içerisinde bulunmak, onları gezme fırsatı elde etmek gerçekten hani böyle üzerine para verseniz belki de normal günlerde başaramayacağınız
1: Doğru.
0: konulardan
1: Doğru
0: bir tanesi.
1: söylediniz. Evet.
0: Hani dünyada böyle çeşitli etkinlikler vardır. Sadece şanslı insanların katılabileceği.

0: Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını da Gölcük Ordu Evi'nde gerçekleştirecek. Yine çok orada güzel. Geçtiğimiz haftaya ilişkin yeni detayların paylaşılması bekleniyor. Ve içerisinde geçtiğimiz bugünlerde özellikle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de Fransa ile beraber sürekli olarak bir kışkırtma çabası içerisinde olması, Güney Kıbrıs Rum kesiminden hala Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan açıklamalar ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını hiçe sayan bazı faaliyetleri gerçekleştirdiği bir dönemde böyle bir organizasyonun yapılması da dosta güven, düşmana korku salmak açısından çok önemli bir gövde gösterisi olacak.
1: Şimdi biz geçen gün Yunanistan muhabirimizle bir bağlantı kurduk. Oradaki gündemin çok büyük bir bölümü Türkiye'ydi.
0: Evet.
1: Şimdi onlar da eminim bizim bu festivalin açılışını biliyorlardır.
0: Tabii.
1: Ve hafif bir tedirginlik yaşıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok görkemli ve gurur verici. Siz gitmeyi düşünüyor musunuz? Aklınız orada gibi sanki hala.
0: Benim aklım burada, kalbim orada. Ekibim de aynı zamanda Gölcük'te olacak, onu söyleyebilirim.
1: Tamam,
0: hani ekiplerimizi
1: tamam.
0: Görevlendirdik. Evet. Biz 3 ekiple takip edeceğiz. Hani gönül isterdi ki biz de orada olalım. Ha şunu da söyleyelim. Teknofest'in buradan organizatörlerine Ankara'ya getirelim Teknofest'i tekrar. Çünkü tadı damağımızda kalmıştı. Hani İstanbul'da Teknofest'i izledik. Diğer illerde
1: çok
0: de izliyoruz. Başkent'te bir kere yapma imkanımız oldu şu ana kadar Teknofest'i. Bir kez daha bekliyor Ankara'da Teknofest.
1: Belki Mavi Vatan 2026, 2027'de Ankara'da onu yapamayız ama hani karasal şartlar sebebiyle
0: evet.
1: O Gölcük'te olmak zorunda ama en azından diğerini tabii
0: evet.
1: Çok büyük bir heyecanla bekliyoruz.
0: Bu sene Şanlıurfa'da bu arada.
1: Harika.
0: Yani yanlış hatırlamıyorsam Şanlıurfa'da Ekim ayında gerçekleştirecek Teknofest. Eğer ki tatil planı yapanlar varsa böyle bir Güneydoğu, Doğu Anadolu turu falan yapalım diyenler varsa Ekim ayına bir Şanlıurfa planı yapsınlar.
1: O zaman Mustafa Daştan'dan haberi aldık biz bugün de. TV24 Ankara Haber Müdürü, bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Mustafa Daştan'ı uğurladık. TV24 Ankara Haber Müdürü bizi gündemle ilgili bilgilendirdi. Ve şimdi de biz İran'a ulaşacağız. İran temsilcimiz bize sesini duyuracak, Harun Aykaç. Merhaba Harun Bey.
1: Merhaba efendim.
0: Kolay gelsin. İran'da yaşananları bize kısaca özetleyebilir misiniz?
1: Tabii ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 60 günlük bir ateşkes mutabakatı vardı. O ateşkes mutabakatı bitince acaba ne olacak diye merak ediliyordu. İlk önce İran tarafı dedi ki bu mutabakatın bizim için çok da bir anlamı yok. Çünkü mutabakat süresi içerisinde 2 hafta geçtikten sonra Amerika Birleşik Devletleri bize saldırmaya başladı. Dolayısıyla bunu ihlal etti. Dün de yine bu mevzuyla ilgili Trump'a soru soruldu. Dendi ki işte bir mutabakat var. Bu mutabakatın süresinin uzatılmasını düşünüyor musunuz? Bitmiş durumda. Hayır dedi. Ona ihtiyaç hissetmiyoruz. Benim zamanım var dedi. Yine ilginçtir. Bugün Trump bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda Hürmüz Boğazı'nı böyle yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı gibi gösterdi. İşte biz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İran bizimle anlaşmak istiyor. Ancak İran'ın anlaşma şartları benim düşündüğüm gibi değil. Yani İran benim düşündüğüm şekildeki bir olgulamaya gelmeli. Öte taraftan eğer dedi Umman İran'la beraber üzerinde çalışmış olduğu bir yol haritası var Hürmüz Boğazı ile ilgili. Bundan mütevellit de bizim askerlerimize, işte bizim gemilerimize problem çıkarırsa, sorun çıkarırsa biz Umman'ı da vururuz şeklinde tehditler yaptı. Öte taraftan İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf da dedi ki Amerika Birleşik Devletleri eğer İslamabad mutabakatına dönmezse ve onun gereklerini yerine getirmezse Hürmüz Boğazı hep kapalı kalacak diye söyledi. Yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı aslında dedi

0: bu 60 günlük süreç içerisindeki mütabakatın delinmesinde İsrail'in çok ciddi bir rolü var. İsrail bölgede barış istemiyor. Dolayısıyla barışın önündeki en büyük engel Amerika'yla da uyuşmamızı istemiyor. Bu anlaşma aslında İran'ın lehine olan bir anlaşma idi. Fakat engeller var dedi. Yine bugün Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki işte İran tarafından bize iki füze geldi. Birisi işte kara sularımıza geldi, birisi gelmedi dedi. Ve bir karar aldılar. Dediler ki ikinci bir emre kadar İran'la bizim ticari ve diğer iletişimlerimiz kesilecek. İkinci bir emre kadar bu şekilde devam edilecek. Yine İran'ın genel kurmayı bir açıklamada bulunmuştu. Dedi ki işte bizim 3 pilotumuz Katar'ın elinde esir. Bir tanesi hayatını yitirdi. Toplamda 4 kişi. Biz dedi Katar'a müracaat ettik. Katar bize işte yol açmadı. Onun üzerine Katar dedi ki hayır 3 pilot bizim elimizde değil. Ve bugün yine yapmış oldukları açıklamalarda biz işte İran'a gerekli olan teması sağladık. Buyursunlar gelsinler fakat bir cevap gelmedi dedi. Basın yoluyla işte bize hani cevap veriliyor. Kızıl Haç, Uluslararası Kızıl Haç Teşkilatı göreve çağırılıyor. Bu dedi aslında medyaya dönük bir çalışma. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki özellikle Hürmüz Boğazı noktasındaki mesele girişik bir hal almış. Karşılıklı olarak birbirlerini yeri geldiğinde tehditler, yeri geldiğinde takmisler yapılıyor. Bakalım süreç içerisinde bu nereye evrilecek doğrusu merak ediyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri yani Genelkurmay Başkanlığı da yine bir açıklama yaptı. Biz dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği her türlü saldırıya karşı hazırlıyız. Bakalım süreç bize neyi gösterecek hep beraber göreceğiz.
1: Harun Aykaç teşekkür ederiz. Biz de sizinle konuştuğumuz bu konuları az sonra konuğumuzla da biraz detaylandırmak istiyoruz. Eksik olmayın, kolaylıklar dileriz.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, saat 18.05'te başkent Ankara'da başlayan günün özeti programı şimdi farklı bir konukla devam ediyor. Doktor Mehmet Bozkuş, siyaset bilimci ve stratejist. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de size. Evet, biz bugün Mehmet Bozkuş'la biraz Gazze'den bahsedeceğiz. Sonra az evvel konuğumuzla konuştuğumuz gibi terörsüz Türkiye'ye de değinelim istiyoruz. Ve elbette Hakan Fidan'ın Libya ve Mısır diplomasisi ve vaktimiz kalırsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire açıklamaları var. Onları da yine Doktor Mehmet Bozkuş'la değerlendireceğiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Gazze'de gelinen aşamada ateşkes ve siyasi çözümden bahsediliyor ama bu çözüm sürecinin önünde acaba engeller var mı ve en büyük engel nedir diye soruyoruz Mehmet Bey.
2: Tabii bugün artık Mısır sonrası ateşkesin ikinci evresinin uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili önemli bir sorun var. Birinci aşaması uygulandı mı derseniz onda da zaten büyük bir problem var. Hala uygulandığı tam olarak teyit edilemedi. Dolayısıyla burada kurulan bir terör devletinden bahsediyoruz. Siyonist bir devletten bahsediyoruz. Ve uluslararası hukuka asla uymayan ve kendi teolojik anlayışı çerçevesinde hareket ederek kendi halkını konsolide eden ancak bölgedeki güç dinamiği çerçevesinde en güçlü yapı olarak kendi varlığını kabul ettirmek isteyen işgal, tehdit ve yayılmacı politikalarla da bunu perçinleyerek Batı'nın kirli işlerini yapan ki Alman Şansölyesi'nin açıklamasını da hatırladığımızda kurulmuş bir yapılanmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada önce

0: Adımı kim atacak sorusu çok çok önemli karşımıza çıkıyor. Ama baktığımız zaman ki bugün dünya Kushner'le Netanyahu bir araya geldi ve bu ikinci aşamanın nasıl olacağı ile ilgili 4 saatlik bir toplantı yaptılar. Burada yine taraflar birbirlerini suçlayarak sürece karşı uygulama noktasına kararsız olduklarını ortaya koyuyorlar ki uygulamayan tarafında baktığımız zaman Filistin tarafı değil ya veya Hamas tarafı değil, İsrail tarafı olduğu ve Gazze'de hala sarı hatta gelmediği gerçeğini gördüğümüzde ve ateşkese rağmen hala saldırılarına devam eden bir katil ve Siyonist devleti gördüğümüzde bu süreç bölge ülkelerinin alacağı ki Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın radikal adımlar atacağız noktasındaki yaklaşımı bir savaş çağrısı değildir ya da bir savaş açılma çağrısı da değildir. Bu stratejik kararlılık noktasındaki bir gri alan politikasıdır. Bu da devletin ortaya koyduğu yeni bölge ülkeleriyle beraber izlenecek politikanın yansımasının ifadesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Tabii şimdi bölge ülkelerdeniz, o zaman Türkiye, Mısır ve Katar'ın garantörlük rolü acaba sahadaki dengeleri gerçekten değiştirebilir mi?
0: Şimdi tabii ki bakın Sayın Fidan'ın radikal adımlar uyarısıyla beraber birçok soru akıllara geliyor. Tabii bu radikal adımlardan birinci adres neresi diye baktığımızda ki bu konuda bir makale kaleme almıştım. Ve birinci mesaj Siyonist Devleti. İkinci mesaj onun arkasında duran ve ona en çok desteği veren Washington'a. Dolayısıyla buradaki bu mesajın verilmesiyle beraber ortaya çıkan bir süreç var. Türkiye, Mısır, Katar üçgeni ne ifade ediyor? Tabii bu ülkenin Türkiye'nin askeri kapasitesine baktığımız zaman bir gerçeklik var ve
1: Tabii.
0: dünyada bugün en önemli ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla operasyonel yetkinliği en üst perdede olan bir silahlı kuvvetlere sahip. Ancak bu Türkiye'nin savaşçı anlamına gelmiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman Katar tabii ki hem sahip olduğu finansal güç ve hem de Amerika Birleşik Devletleri ile olan yakın ilişki temasındaki uygulayabileceği yaptırım güçlerini elinde bulundurması. Tabii burada Mısır'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Camp David sonrası yürütülen süreçlerden sonra bugün Mısır'da Siyonist Devlet'in yeni tehlikesinin farkına varması çok çok önemli. Region 4 dediğimiz dörtlü yapılanmayla yürütülen süreçte ki Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye denkleminde yürütülen süreç var. Ve bu süreçte bölgenin tüm sorunlarının konuşulduğu bir Region 4 yapılanmasından bahsediyoruz ki yani dört ülkenin katıldığı bir yapılanma gelecekte bölgenin güvenlikten ekonomiye, ekonomiden ticarete ve yaptırım güçlerini de bir arada tutuşabilecek, konsolide edebilecek bir öncü yapılanma. Şimdi unutmayalım ki İsrail'in en çok korktuğu nokta
1: Nedir?
0: bölge ülkelerinin bir güç mekanizması oluşturarak bir yaptırım selayetini İsrail'e karşı uygulamalıdır.
1: O
0: Peki
1: zaman Mustafa Bey, sözünüzü bölüyorum ama balla kesiyorum. Sizi destekleyecek bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü. İsrail'in yeniden geniş çaplı bir askeri operasyon yaptığında bu garantör ülkelerin elinde diplomatik, ekonomik ve siyasi bazı araçlar da var, değil mi?
0: Evet, tabii ki bakın şimdi Sayın Hakan Fidan'ın radikal adımlar ne olabilir noktasındaki sürece baktığımızda bir caydırıcılık merdiveninden bahsedebiliriz. Peki bu caydırıcılık merdivenini tarihsel bir örnekle sonra da sıraladığımızda neler karşı? 73 Arap-İsrail Savaşı'nı hatırlarsanız Arap dünyası İsrail'e karşı yaptırım gücü olarak petrolü kullandı. O zaman ekonomiler çıkmaza girdi. Ve gelinen noktada bir denge ve ahenk sağlandı. Ancak o denge ve ahenk yine kağıt üstünde kalarak
1: O zaman da
0: bozulduğunu
1: Amerika
0: ifade
1: varlığı
0: etmiştir. Evet,
1: vardı
0: tabii
1: ve
0: ki
1: o
0: Amerikan
1: zamanki
0: varlığı
1: yani
0: da var.
1: oradaki
0: Değişen
1: ilişkiler
0: hiçbir şey yok.
1: nasıldı?
0: Değişen hiçbir şey
1: Öyle
0: yok.
1: mi?
0: Tabii ki Amerika ile İsrail arasında 1917 Balfour Deklarasyonu'ndan sonra İngiltere'nin desteklediği bir Siyonist devletin kurulma sürecinden sonra 1956'da görev devir teslimiyle beraber Siyonist anlayışın Amerika'daki lobi ve yaptırım gücüne ulaşmasıyla beraber değişen bir güç dinamiğinde denge var. Ama akıl aynı akıl. Devletler arası ilişkilerde de değişen bir şey yok. Sahne önündeki kavga devletler arası ilişkilerle karıştırılmaması gereken bir süreç olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii biraz önceki söylediğiniz soruya gelince Yasemin Hanım, bu

Bu radikal caydırıcılık noktasında atılacak adımlar çok çok önemli. Bakın, ortak diplomatik ultimatom verilmesi, bu çok önemli. Bu ortak diplomatik ultimatomun verilmesi, İsrail'e ortak bir takvim sunulması ve aynı zamanda Türkiye, Mısır, Katar ayrı açıklamalar yapmak yerine anlaşmanın belirli şartlarıyla ilgili hükümleri hatırlatarak bir diplomatik ultimatomla yapılması gerekenleri hatırlatma ve yapılmaması gerektiği noktasında da nelerle karşılaşabileceğini ifade edecek diplomatik bir masa sürecinden bahsediyoruz ki bu çok çok önemli. Çünkü bunun arkasından operasyonel yetkinliklerin de sahaya yansımalarını görebileceğimiz bir süreci beraberinde getirecektir ve uluslararası hukuk perspektifinde değerlendirdiğimiz. Diğer bir önemli nokta ise bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın özellikle İsrail'e karşı yaptırım gücünü pek de kullanmadıkları gerçeğidir. İşte biraz önceki söylediğim enerji jeopoliti üzerinden bölge ülkelerinin ki değişen dünya 21. yüzyılda yeni bir süreç daha var ki güce dayalı güç dinamiğinde bölgemizin karar coğrafyası olması. Ve bölgemizdeki karar coğrafyasında Türkiye'nin etkin uluslararası küresel bağlantı üreten gücünün Türkiye'nin vazgeçilmez bir ülke ve stratejik konum nedeniyle ulaştığı bir merkez ülke konumuna gelmesi ve bunun yanında ne Rusya'nın ne Çin'in ne Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kaybetme riskinin olmadığı gerçeğidir. İşte bu süreç tabi burada İsrail'e baskı derecesini farklı bir perspektiften ortaya koyuyor ki Başkan Trump bunun çok çok farkında. Gelinen süreçte Başkan Trump'ın yaklaşımlarına baktığımız zaman Biden Polos'u, yani Biden döneminde Yunanistan'a ben bir Biden Polos'um diyen bir Amerikan devlet başkanından Türkiye ile ilişkileri aklı selim yürütme gayreti içinde olan bir Trump'a gelindiğini hatırlatmakta fayda var. Tabii diğer bir önemli nokta ise uluslararası hukuk cephesinin genişletilmesi. Hem Adalet Divanı'nda hem Ceza Mahkemesi'nde hem de Birleşmiş Milletler'de bu bölgedeki güç dinamiği oluşturan ülkelerin kararlı adımlarla toplu hareket etmesi ve ortaya koyacakları politik yaklaşımlar. Diğer bir önemli nokta ise ekonomik ve ticari baskı. İşte burası çok çok daha önemli. Çünkü bugün derinliği olmayan bir Siyonist devletten bahsediyoruz. Yani toprak bütünlüğüne baktığımız zaman derinliği olmayan bir yapılanmadır. Ve derinliği olmayan yapılanmanın ticari ayağı daha çok denizden. Çünkü karadan baktığımız zaman etrafında kendisine dost olarak görebileceği bir ülke yaklaşımı yok. Dolayısıyla bir tarafta Lübnan'ın topraklarını işgal ederken, üst tarafta Suriye'yi tehdit ederken, aşağıda Mısır'ı tehdit ederken Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaptığı bir anlaşma var ve Yunanistan ve arkalarında Fransa'nın olduğu gerçeğini görmüyor. Doğu Akdeniz'deki yaptırım gücünü kıyı şeridine sahip olan ülkeler uyguladığı zaman nefes alacak durumda olmayacak bir İsrail konjektürü ortaya çıkıyor ki hem ekonomik olarak hem ticari olarak hem de insani noktadaki bu yaptırımlar Siyonist devletin tamamen terbiye edilme noktasındaki önemli bir silah olarak yerini alıyor. Diğer bir önemli nokta ise İslam ve Arap dünyasındaki geniş koalisyon yapılanması ki Mısır'ın, Türkiye'nin ve Katar'ın buradaki üstleneceği görev çok çok önemli. Türkiye'nin ulaştığı İslam dünyasında güç noktası, Mısır'ın Arap coğrafyasındaki etkisi, Katar'ın finansal gücüyle birleştiği zaman çok büyük bir dinamizmi ortaya çıkartacak. İşte İsrail bunun da farkında ve dolayısıyla oluşabilecek olan bir koalisyonun risklerini görmekte. Diğer bir önemli nokta ise Gazze için uluslararası denetim ve garantörlük mekanizmasının oluşması ki burada bu üç saydığım ülke veya bölgenin diğer ülkelerinin yer alması İsrail için yine Gazze'de veya başka bir süreçte bugün Batı Şeria'yı da işgal ediyor, Lübnan'ı da işgal ediyor, Suriye'yi de işgal ediyor. Yaptığı tüm hareketler karşısında bu ülkelerin cevap verebilecek bir gücü uluslararası yasal çerçevede sahip olmalarını sağlayacak önemli bir süreç. Tabii diğer bir önemli nokta da Doğu Akdeniz'deki stratejik caydırıcılık diye bahsetmiştik. Bu stratejik caydırıcılık Mısır, Türkiye, Suriye, Lübnan bileşkesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buraya aldığımızda önemli bir deniz gücünün ortaya çıkması ve yine hareket edemez hale gelen bir İsrail ortaya çıkartacaktır. Ve hepsinden daha önemlisi baktığımız zaman yeni oluşacak güvenlik mimarisi. Mekke anlaşması çerçevesinde ortaya çıkan yeni bir güvenlik mimarisi var. Bunun haricinde ortaya çıkabilecek olan yeni güvenlik mimarisi

0: baktığım zaman Lübnan, Mısır, Suriye, Irak ve Türkiye denkleminde arada sıkışmış olan bir Siyonist devleti göreceğiz ki bu da onun yine çıkış noktasını tamamen kilitleyecektir. Tabii burada hepsinden daha önemlisi tüm bölge ülkelerinin alacağı yeni bir güvenlik mimarisi. İşte bunların hepsini sıraladığımız zaman bir caydırıcılık merdiveninde radikal adımlar olarak bunları değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, bir başka konu başlığımızsa elbet Gazze'den sonra herhalde kendi en önemli, memleketin en önemli konusu terörsüz Türkiye. Acaba çerçeve yasa ve Suriye konusunda bunu eklediğimizde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın ne olduğunu bir soralım biz önce Mehmet hocamıza ve bundan sonraki en kritik aşamanın da hangisi olduğunu merak ediyoruz hocam.
0: Tabii burada bu yasa 7595 sayılı kanun haline geldiğini, resmi gazetede yayınlandığını gördüğümüzde geldiğini görüyoruz. Gelinen aşamaya baktığımız zaman tabii bunun 3 aşaması var. Bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Pes ettirilmiş bir terör örgütü var. Unutmayalım ki Türkiye 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinden bir tanesini kapatıyor. Bakın, o dönemde 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinde ana hedefi olan ülke Devlet-i Aliye'ydi. Ve bugün o Devlet-i Aliye'nin devamı olan Türkiye kurulduğu günden bugüne Koçkiri isyanı da dahil olmak üzere, Asala da dahil olmak üzere, FETÖ de dahil olmak üzere ve tüm terör örgütleri DAEŞ KHPC'sine kadar dahil olmak üzere baktığımız zaman bu cephenin kullanılan proksileriydi, vekil aktörleriydi. Ve bu vekil aktörlere karşı Türkiye kademeli olarak mücadele noktasında önemli bir süreç işletti. Ve bugün 86 milyon insanın bir arada yaşadığı Türkiye'de 43 milyon aşan bir insan yapılanmasının birbiriyle akraba olduğu süreçte başarılı olamayacakları görenlerin farklı bir alan ve perspektif ortaya çıkarttıklarını görmekteyiz. İşte bu süreçte Türkiye bölgedeki tüm süreci de takip ederek proxy aktörlerin hareket kabiliyetinin kısıtlanması noktasında terörsüz Türkiye, terörsüz bölge noktasına geldi. Pes etmiş bir terör örgütü, feshedilmeye doğru giden bir terör örgütü ve mulga olacak olan bir terör örgütü yapılanmasından bahsediyoruz. Yani tamamen yok olacak. Peki buradaki bugünkü gelinen aşama ne? Baktığımız zaman tasfiye, tespit ve hukuki süreç ve 6 aylık bir zaman dilimi. Unutmayalım ki tasfiye silahları bıraktıktan sonra tamamen KCK'nın tüm unsurlarının yani 4 ülke ve tüm yapılanmalarının KCK'nın sadece silahlı yapılanmasından bahsetmiyoruz. 440'ı aşan bir terör örgütüne destek veren sivil toplum yapılanması var. Finansal ayağı var. İdeolojisi var. Misyonu var. Avrupa'da diasporası var. Bunların tamamen ortadan kaldıkça bir süreçle karşı karşıyayız ki ve bu süreçte tasfiye yani tamamen yok oldu. Tespit edildi ve bireysel olarak terör örgütü mensupları gelecekler. Biz bu süreçten yaralanmak istiyoruz diye müracaat edecekler. Müracaat etmedikleri zaman da yine Türkiye'nin terörle mücadeledeki tavizsiz politikaları devam ediyor ve etmekte. Ve Türkiye yine terörle mücadelede hem temkinli hem teyakkuzlu hem de en üst perdeden mücadele noktasında varlığını hem sahada hem masada sürdürüyor. Dolayısıyla bugün terörsüz Türkiye ile beraber terörsüz bölgenin oluşması bakın ne anlama geliyor. Şimdi enerji jeopolitiği Basra Körfezi'ndeki yaşanılan sıkıntı nedeniyle karaya kaydı. Ve huzurlu bir Suriye, toprak bütünlüğü savunulmuş bir Suriye demek yayılmacı biraz önce bahsettiğimiz terörist devletin yani İsrail'in yayılmasının sonlanması anlamına geliyor. Peki kalkınmış bir Suriye ne demek? Ekonomik olarak, ticari olarak en yakın komşusu olan 911 kilometre sınırı olan bir Türkiye ile ticari boyutuyla da beraber büyük bir ekonomik kalkınma demek. Peki diğer bir önemli nokta Irak'a geldiğimizde terör örgütünün bu iki ülkede çok stratejik yapılanması var. Diğeri de İran'da PEJAK'la biliyorsunuz. Irak'taki yapılanması PCDK, buradaki yapılanması da SDG baktığımız zaman. Burada da PEJAK'ı görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Irak'ta Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak'ın huzurlu hale gelmesi ve vekil aktörlerin tamamen sahadan çıkartılması ne demek? Cetvelle çizilmiş, cetvelle terbiye edilen yönetimlerin

0: artık kendi kararlarını ve kaderlerini tayin etme hakkına sahip yönetimlerin oluşması demektir ki işte bu süreç vekil aktörleri burayı karıştırarak buranın zenginliklerini kullanılanın da artık bu süreçte etkisiz hale gelmesi anlamına. Bakın Basra petrolleri yaklaşık 110 milyar varillik bir rezervleri var. Ve bu süreç Irak'ın yeni açıkladığı bir noktada Suriye ve Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına artık ulaştırılması planlanıyor. Çünkü Basra'daki yaşanılan sıkıntı nedeniyle. Peki 110 milyar varillik petrolün günlük 2,5 milyon varillik petrolden boru hatlarından ulaştırılması var. Tam 110 yıl bu sürecin çalışması demek. Ve Türkiye'nin 110 yıl bu süreçte etkin bir güç konumunda enerjiyi yöneten ülke konumu anlamına gelmesi. Peki bunu bundan önce kim yönetiyordu? İşte bu bölgeyi karıştıranlar yönetiyordu. Ama artık terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyle beraber Türkiye hem huzuru hem barışı yani barışı derken Türkiye topraklarını kastetmiyorum. Bu toprakları yani Irak ve Suriye'deki toprakları kastediyorum. Burada huzurun, barışın ve çıkar odaklı odakların da yapılanmasına son verilmesi anlamına geliyor.
1: Evet, Mustafa Hocam çok güzel anlattınız. Aslında pek çok şey
0: Evet.
1: konuşacaktık ama detaylı bir konuşmayla en azından aklımızdaki bu konulardaki soru işaretleri giderilmiş oldu. Teşekkür
0: Biz
1: ederiz.
0: teşekkür
1: Doktor
0: ederiz.
1: Mehmet Bozkuş bizimle birlikteydi. Siyaset bilimci, stratejist Ali İhsan Yıldız'la çalıştık Teknik Masa'da. Bir de üstün daha var bugün yayınımızda ve ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takeuchi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Türkiye ve Suriye fosfat alanında mutabakat zaptı imzaladı. Sivas'ta kene tutunması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Bursa ve Bolu'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınıyla mücadele ise sürüyor. Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması Siirt'te başladı. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takeuchi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasındaki çatışmanın çözümünün tek yolunun müzakere olduğunu söyledi. Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Japonya ilişkilerini başta savunma, sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takeuchi'ye Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini de iletti. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiğini belirtti. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz dedi. Duran, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Temel ihtiyaçlara erişimin olmadığını ve insani yardım çalışanlarının bile hedef alındığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ağır bir insanlık dramına şahitlik ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Suriye enerji alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonraki adım olarak çok kapsamlı ticaret projelerine işaret etti.
2: İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor. Birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Madenler önemli kaynaklar. Ve bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra inşallah önümüzdeki yine günlerde ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeye hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar bunun ilk adımı. Benzer şekilde özellikle Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 24 yılda hastanelerin %80'inin yenilendiğini söyledi. Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti verebilen bir altyapıya kavuşulduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, Gaziantep'teki Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu.
3: Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Sağlık altyapımızı modern ve son teknoloji cihazlarla donattık. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. Ülkemiz 24 bini aşkın yatak kapasitesiyle 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz 95 yoğun ve bakım ve palyatif yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesine kadar gelişmiş imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhteşem bir yapıdır.
1: Hacettepe Üniversitesi'nde geliştirilen yerli teknolojiyle hastaların MR ve tomografi görüntülerinden beynin 3 boyutlu dijital ikizi oluşturuluyor. Cerrahlar bu model üzerinden riskli ameliyatların provasını sanal ortamda yapabiliyor. Teknoloji bugüne kadar 200'den fazla hastanın cerrahi planlamasında kullanıldı. Merkezde bu yöntemle özellikle karmaşık tümör ve damar tıkanıkların damar hastalıklarında daha güvenli ve hassas cerrahi hedefleniyor. Sivas'ta kene tutulması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Çevre illerden sevk edilen hastalarla birlikte kentte bu yıl ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar yurdun iç ve doğu kesimlerinde kene riskinin yaz sonuna kadar devam edeceğine dikkati çekiyor. Kene yapışmasına karşı arazide alınacak basit önlemlerin hayat kurtardığı, vücuda tutunan kenenin ise araya bariyer konularak çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Bursa Mudanya'da orman dışı arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Bolu'da ise Kızılağıl köyünde başlayan yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması Siirt'te başladı. Organizasyonda gençler geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla derece elde etmek için mücadele edecek. Yarışma 3 Eylül'e kadar sürecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopter ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. ...2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Sınıf mevcudunun dengeli şekilde dağılımı, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve okulların tam kapasiteyle kullanılabilmesi için öğrenci kayıt işlemleri yalnızca e-okul üzerinden yapılacak. Bu kapsamda velilerin okul kayıt ücreti ödemesi söz konusu olmayacak. Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı gün kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Geçen yıl verimli bir av sezonu geçiren Karadenizli balıkçılar yeni sezondan da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifine de son şekli verilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın 7 ayında sektörün ihracatının %10 artışla 17,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Artışın süreceğinin de sinyalini verdi. Bakan Bolat İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında hitap etti.
0: Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar. Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda %10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum ve tabii ki bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz. Ama şu da bir gerçek. Türkiye dünyada tek tekstil giyimde 7. tedarikçi, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Tabii Türkiye dünya ihracatından da %3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek.
1: Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Reklam Kurulu 2026'nın 8 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceledi. Mevzuata aykırı bulunan uygulamalara 220 milyon liraya yakın para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza memurları kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için 7/24 sahada. 7 ayda birçok ürün grubunda yaklaşık 72 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Böylece araçlardan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürünün yasa dışı ticareti engellendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada 4. yargı reformu stratejisi doğrultusunda açılan yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla ilgili hazırlanan rehberin yayımlandığını duyurdu. Bu bürolarda uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edileceğini ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin yakından takip edileceğini söyledi. Alo Adalet 135 hattı üzerinden vatandaşlardan gelen başvuruların etkin şekilde değerlendirileceğini belirtti. Bakan Gürlek teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımızla yargı bilimleri arasındaki bağı güçlendirecek, gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğenleri suç duyurusunda bulunarak ölüm nedeninin araştırılmasını istedi. Savcı ve olay yeri inceleme görevlilerinin katılımıyla mezarı açıldı, DNA örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni inceleme sonrası ortaya çıkacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Dün yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El Avvar işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına alındı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim büyüyor. Washington yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdullah Yeseye'yi yaptırım listesine aldı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uygulanan kişilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerin yetkililerini soruşturma ve yargılama girişimlerine katıldığını öne sürdü. Trump yönetimi gerekirse mahkemeye karşı ek adımlar atılacağı mesajını verdi. Mahkeme yaptırımları yargı bağımsızlığına açık saldırı olarak niteledi. Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına tepki verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, mahkemenin hayati görevini yerine getirmesi için bağımsız ve dış baskınlardan uzak hareket edebilmesi gerektiğini vurguladı. Japonya'da Washington'a tepkili. Tokyo yönetimi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Akane'nin yaptırım listesine alınmasını son derece üzücü olarak niteledi. Mahkeme 21 Kasım 2024'te soykırımcı Netanyahu ve İsrail'in eski savunma bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Trump yönetimi bu kararın ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımları artırmış ve müttefik ülkelere mahkemeden çekilme çağrısında bulunmuştu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışma sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Karşılıklı 103 asker iade edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Türkiye ve Suriye fosfat alanında mutabakat zaptı imzaladı. Sivas'ta kene tutunması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Kentte bu yıl kene sebebiyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Bursa ve Bolu'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınıyla mücadele ise sürüyor. Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması Siirt'te başladı. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor yarın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Sidiki Şerif'le yollar ayrıldı. Fransız futbolcu Coventry City ile sözleşme imzaladı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin basın mensuplarıyla buluştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin konuğu olan deneyimli teknik adam Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Atınç Nuka'nın yeni adresi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu. Son olarak Bandırma Spor forması giyen savunma oyuncusu İstanbul ekibiyle anlaştı.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz Giresun kıyıları dışında Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Niğde, Nevşehir, Muş 16, İstanbul, Sinop, Diyarbakır 21, İzmir, Sivas, Gümüşhane 12 ve Ardahan 9 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeniçağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometresi arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak

sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran Devletlu'nun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu mikrofon başında, spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Radyolarınızın başında bizleri dinleyen, önce sağlık diyen tüm dostlarımıza stüdyomuzdan esenlikler dileyerek başlıyoruz programımıza. Hocam hoş geldiniz TRT stüdyolarına bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bugün çağımızın en yaygın otoimmün hastalıklarından birini, Hashimoto hastalığını ele alıyoruz. Son yıllarda daha sık duyar olduk adını ne yazık ki. Bununla ilgili konuşacağız. Uzman konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Sağ olsun bizlere osteoporozu konuşmuştuk kendisiyle. Yine konuk oldu. Kendisi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ceyla Değertekin. Sayın Değertekin, bu hafta da hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Ve her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza dönüyoruz ve soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmelerini sevgili dinleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Birazdan konuşacağımız konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Hashimoto ile ilgili. Ben işte önce bir form dolduruluyor. Hastalıklarınız neler falandır diye. Hashimoto'yu doldurmayan yok neredeyse. Yani o kadar çok sık rastlanmaya başlandı ki çok fazla geliyorlar. Bazıları bu kadar yaygın olduğundan çok bilinçli değil. Hocam benim Hashimoto'm da var diyorlar. Ben de diyorum ki Hashimoto'sun olmayan zaten dövüyorlar diyorum yani. Herkesin neredeyse var diyorum. Şimdi birincisi çocuklarda şeker tüketimiyle ilgili bir araştırma. İlk 2 yaşta şeker tüketimi, çünkü bebeklikte yaptığınız şeyler ileride nasıl sonuçlara yol açar? Biraz işte geçtiğimiz programda gençlikle ilgili konuşmuştuk. Gençlikteki egzersizin yaşlılıkta. Bu da ilk 2 yaşta yüksek şeker tüketiminin erişkin dönemde hipertansiyon ve kalp hastalıkları riskini artırdığı gözlenmiş. Yani ilk 2 yaştaki şeker tüketimi ne demek? Anne sütünün dışında böyle saçma sapan gıda, ek gıdalar falan tüketiyor çocuklar. Yani ek gıdaya ne kadar fazla ileride dönemlerde geçersen ve anne sütünü ne kadar fazla verirsen, bu o kadar önemli demek. Bunu bilmemiz lazım. Bir diğeri, K2 vitamininin kalp damarlarında kireçlenmeyi yavaşlatabileceğine dair bir araştırma. 2-3 yıl önce de bu tür bir araştırma vardı. Yani yine Haziran'da yayınlanmış bu da. Şimdi K2 takviyesi, işte D3 K2 diye zaten genellikle piyasada bu tür şeyler falan var. Çünkü işte D vitamini, kalsiyum, K2, bunlar vücutta bir denge içerisinde. Hocam çok çok daha iyi bilir. Yani kalsiyum, evet, damarda istemeyiz ama kemikte isteriz. Aldığımız kalsiyumun kemiğe mi damara mı gideceğini nereden biliriz? İşte K2 vitamini burada işe yarıyor. Benim bildiğim kadarıyla K2 vitaminiyle beraber D aldığında damara değil de kalsiyumun daha çok kemik, yani olması gereken yerlere gittiğine dairdi. Özellikle kalp damar hastalığı riski yüksek kişilerde yapılan araştırmalarda K2'nin damar duvarındaki kalsiyum birikimini yavaşlatabileceği

iyi gösterilmiş. Yani kalsiyum, K2, D bunları beraberce düşünüp yapmak lazım. Son bir araştırmada ürolitin A diye bir madde var. Ürolitin A. Bunun en çok nerede var? Narda var.

0: olması lazım. Şu anda bağırsak duvarı, o irritable bağırsak hastalığı çok fazlalaştı. Diğer bağırsak, geçirgen bağırsak sendromu çok fazlalaştı. Yani bu da en çok, en sık neden kaynaklandı? Çok sık antibiyotik kullanmaktan. Yani bağırsak florası ne kadar kötüyse bağırsak geçirgenliğiniz o kadar iyi demektir. Ürolitin ağneyi sağlıyor. Bu bağırsak duvarını tamir eden bir mekanizma. Benimle ilgisine estetik hekim olarak bağırsak duvarı sağlam olan kişilerde akne az görülür. Roza az görülür. Egzama az görülür. Egzamalı hastalarda, rozalı hastalarda, akneli hastaların çoğunda da bağırsak geçirgenliğinde sorun vardır. Gaz vardır, konstipasyon dediğimiz kabızlık vardır. Yani bu tür bağırsak sorunlarıyla cilt sorunları beraber gider. Ne yapacakmışız? Ceviz yiyecekmişiz, nar yiyecekmişiz, çilek yiyecekmişiz. Çileği çok severim, narı da çok severim. Aslında ceviz de çok severim. Yani sevilmeyecek şeyler değil ve sağ, yani onun, bu ürolitin ağının dışında zaten bir sürü bir şeyler daha vardır onlarda. O yüzden bunlarla beraber cilt sağlığında, bağırsak sağlığında güzelleştirmek lazım.
1: Ne güzel, iyi haber verdiniz hocam, ceviz ve nar sevenlere. Evet, gelelim asıl konumuza, Hashimoto hastalığını. Öncelikle soralım mı hocam, bilmeyenler için nedir Hashimoto acaba, Sayın Değerteki?
2: Teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Hashimoto hastalığı artık her gün konuştuğumuz bir hastalık oldu yani. Hocamın da dediği gibi yani adeta olmayanı dövüyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Böyle biraz da ürkütücü bir adı mı var nedir? Ya da böyle insanlarda bir şey hisse, benim Hashimoto'm var falan diye bir korku yaratıyor böyle herkeste.
0: Çok karizmatik bir isim var hocam.
2: Herhalde evet,
0: Hashimoto.
2: ismi şeyden geliyor. İlk defa bunu tanımlayan Japon araştırmacıdan geliyor aslında, onun soyadı Hashimoto.
0: Ahmet hastalığı olsaydı mesela, Türk bulsaydı,
2: Ha.
0: Ahmet Mehmet hastalığı olsa, çok mesela esrarengiz bir hastalık olarak
2: Olmazdı.
0: Japon, mesela Kawasaki. Gerçi Kawasaki
2: O da
0: hastalığı
2: havalı
0: var.
2: hocam.
0: O da havalı. Mesela bazı havalı şeyler var. Yani Japonların işte oradaki telaffuzlar çok daha farklı çıktığı için çok daha karizmatik hastalıklarmış gibi geliyor.
1: Taşikardi gibi değil mi hocam? Çok havalıydı bir ara.
2: Öyle mi?
1: Taşikardi, evet, bende taşikardi var demek çok havalı sayılırdı.
0: Taşikardi, evet, taşikardi de havalı. Taşikardi zaten kalp, yani ben herkeste olabilir ara sıra. Taşikardi bir hastalık değil, bir belirti. Kalp hızının fazla olması taşikardi. Bir belirti yani. Bunun 100 tane nedeni olabilir. Mesela kahve içersiniz, taşikardiniz olabilir. Ama yani mesela Behçet hastalığı. Behçet hastalığı çok iyi bir hastalık değil ama Behçet güzel bir isim. Türk kişi bulduğu için Behçet hastalığı denmiş rahmetli.
2: Hı. Hulusi Behçet,
0: Evet,
2: evet.
0: Hulusi Behçet, saygılı da analım burada. Ama mesela
2: Veya
0: Kawasaki
2: Hashimoto
0: evet,
2: deyince değil mi? Etki
0: evet.
2: farklı oluyor.
0: Biraz daha farklı oluyor ama çok korkulmamız gereken bir hastalık
2: Hayır
0: hocam.
2: hocam, onu özellikle söylemek istedim. Çünkü yani bu isimle birlikte korkarak hastalar geliyorlar hani nedir falan diye. Aslında önce bir ne olduğuna bakalım. Şimdi Hashimoto hastalığı, biz çok Hashimoto lafını kullanmıyoruz da, kronik lenfosik tiroidit yani tıbbi adıyla daha çok bunu kullanıyoruz ama ben Hashimoto olarak devam edeyim bundan sonra. Otoimmün bir hastalık. Otoimmün ne demek? Hani çok sık duyuyoruz otoimmün kavramını. Yani bağışıklık sisteminin normalde yabancı dokulara, mikroplara karşı reaksiyon vermesi gerekirken kendi vücudundaki öz dokulara karşı bir negatif reaksiyon vermesi demek. Burada negatif reaksiyon verilen doku tiroid dokusu oluyor. İşte Hashimoto böyle bir hastalık. Yani vücudun bağışıklık sisteminin genetik kod vesilesiyle ve çevresel bazı faktörlerle birlikte yanlışlıkla kendi tiroid bezine saldırıyor olmasından kaynaklanan bir durum. Şimdi bu saldırı genelde 30'lu 40'lı yaşlar civarında aşikar hale geliyor, genetik kodlu olmasına rağmen. Ama bu ortaya çıktıktan sonra bu saldırıyı vücut aslında tamir ediyor büyük ölçüde, günlük bazda. Ama öyle bir noktada, yani bu saldırı ya çok şiddetli olursa, ya çok uzun sürerse veya bu tamir süreçleri yeterince desteklenemezse, o zaman tiroid bezinde bir hormon üretme kapasitesinde bir azalma ortaya çıkıyor. Yani tiroid bezinin hormon düzeyleri, hormon üretimi azalıyor, yavaşlıyor. Biz buna tıbbi olarak hipotiroidi diyoruz. Aslında dolayısıyla hastalar Hashimoto'nun kendisinden değil ama Hashimoto hastalığının ortaya çıkarttığı tiroid bezi yavaşlamasından, yani hipotiroididen şikayet duyar hale geliyorlar. Çünkü tiroid bezi vücudun ana motor hormon bezlerinden bir tanesi. Yani metabolik hızımızın nasıl olacağı, vücut ısımızın ne olacağı, kalbimizin ne hızla çarpacağı falan gibi birçok bağırsaklarımızın ne hızla çalışacağı gibi birçok parametreyi belirleyen bir rol.

0: var tiroidin. Tek bir işe yaramıyor yani tiroid beze.
1: Orada hocam tiroid bezi mesela diyabet falan pankreas falan çok gündeme geliyor da yani arabanın gaz pedalı olarak düşünebiliriz. Yani büyümeyle de ilgili çocuklukta çok etkileri var. Gerçekten yani bence biraz daha ihmal edilmiş. Çok önemli
0: Çok
1: bir
0: güzel bir
1: hormon, tiroid
0: benzetme
1: hormon.
0: yaptınız. Çok güzel bir benzetme. Gerçekten öyle. Yani dolayısıyla hani aynen de oradan devam edeyim. Gaz pedalına basmıyor musunuz ama arabayı da belli bir tempoda trafikte sürmeye çalışıyor musunuz gibi bir durum ama araba gitmiyor. Yani şimdi öyle olduğu zaman yani tiroid bezi az çalıştığında hasta ne gibi şikayetler hissetmeye
1: Hocam
0: başlıyor?
1: otobanda sağa çekip sağdan yavaş
0: Ha,
1: yavaş yürümek.
0: aynen.
1: Yani kimisi sol şeritten gaza basıyor. O da tehlikeli. Ona ne diyoruz? Hipertiroidi. Yani sol şeritten kaptırmış gidiyorsa hipertiroidi. Sağ şeritten kamyon gibi giden bir otomobilse, kamyon gibi giden otomobilse, kamyon zaten öyle gitmesi lazım. Ama öyleyse de ona da hipotiroidi. Yani ortadan gitmek lazım. Vücut her zaman dengeyi sever.
0: Çok güzel bir benzetme yaptınız. Daha çok böyle halsizlik, yorgunluk, günlük hayatın temposuna adapte olamama, hafıza problemleri, hatırlayamama, üşüme, kabızlık, uyku artışı, cilt kuruluğu, saç dökülmesi falan gibi birçok şikayet yaşıyorlar hipotiroidisi gelişen kişiler. Dolayısıyla burada yani Hashimoto'yu ikiye ayırmak lazım. Birincisi yani evet otoimmün bir hastalık var, bir tahribat, bir saldırı var. Bu noktada tiroid fonksiyon testleri henüz bozulmamış olabilir. Çünkü vücut zaten bununla başa çıkmaktadır. Bu tamiri günlük bazda gerçekleştirmektedir. Ama belli bir süre sonra tiroid bezi yavaşladığında ortaya biraz önce sizin de anlattığınız hipotiroidi yani tiroid bezinin yavaş çalışması senaryosu çıkar. İşte o zaman kişiler bundan bir şikayet hissederek doktora gelmeye başlıyorlar. Biz de zaten işe bu zamanda müdahale etmeye başlıyoruz. Yaptığımız müdahalede tiroidin vücuda yetemeyen hormon düzeylerini dışarıdan sentetik hormon takviyesiyle tamamlamak aslında yaptığımız şey Hashimoto'da bu.
2: Genetik yatkınlık önemli midir diyelim anne babamızda var. Bizde de bu hastalık ortaya çıkabilir mi?
0: Genetik kuvvetli burada. Tabii ben genetik dediğimde hastalar bazen diyorlar ki ya benim annemde babamda yok ama genetik dediğimiz kavram aslında genlerimizle miras taşıdığımız şeylerdir. Yani her zaman genlerimize taşıdığımız şey açığa çıkmayabilir. Anne babanızda açığa çıkmamış olabilir. Çünkü burada işin bir kısmı genetik, bir kısmı da henüz tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz çevresel faktörler. Mesela bazı virüsler, aşırı stres, aşırı iyoda maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibi bunlar teorik yani ispatlanmış şeyler değil ama bazı tetikleyiciler genlerinizde taşıdığınız bu yatkınlığın açığa çıkmasına sebep oluyor. Yani vücut bu sefer bağışıklık sistemi bir şekilde kendine karşı çalışmaya başlıyor. Hashimoto tiroiditinde olduğu gibi. Ek bir bilgisi, otoimmün hastalıklar genelde birlikte görülen hastalıklardır. Yani otoimmün bir hastalık taşıyorsanız, Hashimoto olsun, bir başka otoimmün hastalık barındırma ihtimaliniz de yüksektir. Mesela bunlar ise çölyak hastalığı da var. Tip 1 diyabet de var. Vitiligo da var. İltihaplı romatizmalar da var. O yüzden bu hastalıkları taşıyan kişilerde bizim Hashimoto'yu görme ihtimalimiz de daha yüksek oluyor. Dolayısıyla genetik önemli.
1: Son zamanlarda otoimmün hastalıkların arttığını gözlemlediniz mi hocam?
0: Evet hocam kesinlikle öyle. Otoimmün hastalıklar artıyor. Tabii burada artış acaba çevre çünkü çok negatif bir çevresel ortamda yaşıyoruz artık. Gittikçe de kötüye gidiyor. Kimyasal bozucular vesilesiyle. Ama acaba bizim farkındalığımız mı arttı? Tanı koyma ihtimalimiz mi arttı? Yoksa gerçekten insidansı mı arttı? Bunu bilmiyorum
1: Benim iki
0: ben.
1: senaryom var. Yani bilimsel araştırmalardan da gördüğüm kadarıyla iki senaryom var. Bir, bağışıklığı kuvvetlendirelim saçmalığı. Ben buna
0: Doğru.
1: saçmalık diyorum.
0: Çok doğru.
1: Yani bağışıklık her zaman dengede olması lazım. Bağışıklık çünkü bağışıklık hücrelerini diyelim kuvvetlendirdiniz. Zarar verdiniz. Yani içerideki askerleri kendi elemanlarını öldürmeye zorladınız. Yani vücudumuzda gereksiz bir şekilde oradaki askerlere bir şeyler silah verirsek o problem çıkarır. Yani güçlendirmemek lazım. Dengede tutmak lazım. İkincisi de Covid sonrası arttığını görüyorum. Bak Covid aşıları demiyorum. Özellikle Covid diyorum. Çünkü Covid dendiğinde herkesin Covid aşısı bunları artırdı mı geliyor. Covid diyorum. Covid'den sonra da artırdığına dair ilk Covid zamanında bir Cerrahpaşa'nın bir araştırması vardı. Hashimoto tiroidi ile ilgili biraz artış sağlandığı ile ilgili o da şimdi aklıma geldi. O tür bir şeyler var. Ama bu muhtemelen yani multifaktöriyel dediğimiz hepsi bir de karışık olabilir. Ama bu özellikle bağışıklık kuvvetlendirme saçmalığı otoimmün hastalıklara yol açtığını özellikle bence araştırmalarda beni destekliyor. Vurgulamamız lazım diye düşünüyorum.
0: Çok doğru bir yere temas ettiniz.

0: Hocam gerçekten kimse olaya böyle bakmıyor. Bağışıklık sistemi, tehlikeli bir silahtır. Aynen dediğiniz gibi gereksiz yere silahlandırmamak gerekiyor. Nereye saldıracağını bilemeyebilir çünkü. Ama Covid'den sonra aynen dediğiniz gibi üstelik Türkiye'den de yapılan çok değerli dünya literatürüne yayınlanmış çalışmalar var. Otoimmün tiroid hastalıkları, Hashimoto da bunların içerisinde, Graves hastalığı da bunların içerisinde. Bunların sıklıklarının arttığı ile ilgili. Çünkü Türkiye hem tiroid hastalıklarının iyi bilindiği, iyi manipüle edildiği bir bölge olduğu için bizim hekimler olarak farkındalığımız yüksek, insidansımız da yüksek. Dünya literatürüne bu konuda çok katkıda bulunmuş yazılarımız var. Covid sonrasında bu işin arttığı da doğru.
1: Çünkü hekimlerin de hakikaten tiroide özel bir ilgisi var, Türk hekimlerinin.
0: Evet.
1: Bir hastalık geldiğinde bir TSH'na falan da bir baktır deriz. Bir
0: Tabii.
1: T3, T4 bir TSH'na baktır diye. Ben bir hemoglobin A1C'yi önemserim. Diyabetle ilgili, insülin direnciyle ilgili falan. Bir de mesela TSH'sını önemserim. Bir baktır derim. Estetik olmasına rağmen birçoğunda laboratuvar bulgularına bakarım.
0: Hashimoto hastalığı daha çok kadınlarda mı görülür?
2: Evet, çünkü otoimmün hastalıkların tamamı kadınlarda daha çok görülür. Yani sadece Hashimoto özgü değil, bu da otoimmün bir hastalık olduğu için kadınlarda çok daha yüksek. Bunun sebebi çok iyi bilinmiyor ama yani hem östrojenin bu anlamda bir negatif etkisi var, hem de X kromozomla yani kadın olmanın getirdiği genetik faktörlerden mütevellit. Evet, otoimmün hastalıklar biraz az görülüyor.
0: Hep kadınlar dezavantajlı hocam.
1: Yok, kalp
0: Osteoporozda da
1: hayır efendim.
0: konuşuyoruz, menopozu konuşuyoruz.
1: Kalp
0: Neden böyle?
1: hastalıkları.
0: Erkekler mi daha
1: Evet. 50
0: dezavantajlı?
1: yaşında yani mesela kadınlar menopoza girene kadar kalp hastalıkları konusunda avantaj yok. Evet, kalp hastalıkları da en çok öndüren hastalıklar. Yani bize en ağırını zaten yüklemişler hanımefendi. Yani sizle eşitliğimiz 60 yaşından sonra falan başlıyor kalp hastalıklarında. Östrojen çekilmesinden bir 5-10 yıl sonra eşit hale geliyoruz. Ama sonra sizde daha fazla arttığına dair de araştırmalar var. Osteoporozu geçtiğimiz programda konuşurken işte osteoporoz kadın hastalığı, kalp hastalıkları erkek hastalığı diye yanlış bir algı var. Bu böyle olmaması lazım. Mesela kalp hastalıkları araştırmalarında kadınlar geri planda hep tutulmuştur. Bilimsel araştırmalarda da dahil olmak üzere. Bu da son zamanlarda, son 10 yıldır bilim camiasının bir eksikliği olarak düşünülüyor. Ama evet, otoimmün hastalıklar konusunda biraz
0: Şanssızız biraz.
1: haksız
0: Peki merak ediyorum,
1: haklısınız.
0: Haşima tamamen iyileşen bir hastalık mıdır?
2: Şöyle bakmak lazım olaya. Yani bu genetik kodlu ve çevresel uyarılarla açığa çıkan bu otoimmün yanlış yanıtın düzeltilmesi mümkün değil. Yani bizim tedaviden anladığımız Hashimoto'nun ortadan kaldırılması değil. Ama bu tahribat sonucu ortaya çıkan hormon eksikliğini biz son derece başarılı bir şekilde yerine koyabiliyoruz. Bu anlamda tamamen tedavi etmiyoruz ama son derece iyi bir şekilde yönetebiliyoruz.
1: Hocam peki Hashimoto veya tiroidle iyot. Bu
2: Evet.
1: ikisi mesela son zamanlarda iyot içenler falan var. İyot, Lugol solüsyonu içenler
2: Aynen.
1: falan var. Bu konu çok şehir efsaneleri falan da muhtemelen vardır ama yani bunun Hashimoto veya tiroid hastalıklarıyla iyot arasında ne gibi ilişki var? Almalı mıyız? Almamalı mıyız? Ne yapmalıyız?
2: Hocam şöyle, tiroidle iyot arasında böyle U şeklinde bir ilişki var. Bilmem anlatabildim mi? Yani hani azı da zarar, fazlası da zarar. Çok orta bir yol bulmak gerekiyor bununla ilgili. Azı neden zarar? Yani eğer iyot yetersizliğimiz söz konusuysa, iyot tiroid hormonunun üretimi için temel ham madde. Yani iyot olmazsa tiroid hormonu üretemiyoruz. Dolayısıyla eğer beslenme tarzımız itibariyle iyottan fakir bir beslenmeye sahipsek, o zaman tiroid hormonu üretmekte sıkıntı yaşarız. Hani nasıl olabilir böyle bir şey?
1: Hangi beslenme tarzı? Mesela bölgeler Karadeniz'de farklı veya Anadolu Anadolu'da
2: Şöyle,
1: farklı mı?
2: Türkiye bu coğrafya ile ilgili bir şey hocam. Yani iyot belli coğrafyalarda toprakta bulunan bir şey olduğu için belli coğrafyalarda doğal olarak daha zengindir. Bazı coğrafyalarda biraz daha fakirdir. Türkiye iyodun toprak olarak biraz daha fakir olduğu bir coğrafya. Dolayısıyla iyodun bir şekilde takviye edilmesi lazım. Bu takviyenin de şu anda hani ulusal sağlık politikası itibariyle yolu tuzların iyotlanması. Dolayısıyla şu fabrikadan aldığımız rafine tuzlar iyotlanmış tuzlardır ve bunun amacı da iyot eksikliğinin önlenmesidir. Çünkü iyot eksikliği tüm dünyada tiroid hormonlarının az çalışması, az üretilmesi nedeniyle önlenebilir zeka geriliğinin en önemli sebeplerinden biridir gelişmemiş toplumlar için böyle. Ya, Türkiye artık iyotla ilgili problemini neredeyse çözmüş durumda. Ve buradaki rolü de oynayan şey bu iyotlanmış tuzlar. Ama son zamanlarda siz de biliyorsunuz böyle bir şey trendi var, işte kaya tuzu, Himalaya tuzu kullanalım vesaire. Hani rafine tuz doğal değil, fabrikasyon tarzında bir uzaklaşma olmaya başladı.
0: Tabii bu iyot davranışını biraz değiştirdi. İyot alımını biraz değiştirdi Türk toplumunda. Çünkü kaya tuzu dediğiniz şey, Himalaya tuzu dediğiniz şey iyotlanmış değil. Dolayısıyla iyot eksiği noktasına gelmeye başladık yavaş yavaş. Bu istemediğimiz bir şey tiroid açısından. Ha, karşılığında işte damla mı alalım, Lugol solüsyonu mu alalım, iyodu
1: Yani
0: alalım mı?
1: şunu bir
0: Hı.
1: açıkla, bir daha tekrar
0: Tabii.
1: üzerinden geçeyim hocam. Çünkü kaya tuzu iyidir, iyotlu tuz kötüdür, o rafine tuz kötüdür diye mi insanlarda bir algı var?
0: Aynen.
1: Her şeyin doğalı iyi değildir. Mesela kaya tuzu, eğer denizin derinliklerinden bir takım şeyler, radyoaktif maddeler içeren kaya tuzları bile var. Tamam. Diğer konularda mesela zengin bir takım besin de var, mineraller de var. Ama radyoaktif bir mineral de alabilirsiniz kaya tuzu alıyorken. Doğal olan iyidir, yanlış. Yani bu, yani doğal olan zehir de doğal bir şekilde olabilir. Yani o anlamda iyot ve biz sodyum almak isteriz. Yani tuzdan kasıt sodyumdur. Sodyum, potasyum. Yani hücreleri neredeyse hemen hemen çalışma mekanizmalarının %90'ı sodyum içeri, potasyum dışarı falan şeklindedir. Yani bunları almadığınız zaman, çünkü kaya tuzunun sodyum içeriği, iyot içeriğini benim çok bilgim yok. Ama sodyum içeriğinin çok iyi olmadığını biliyorum. Ama diğer metallerle ilgili, ağır metalleri de barındırdığına dair de zaten birçok araştırma var. Yani o yüzden iyotlu, mesela rafine una ben karşıyım arkadaş, ama rafine tuza karşı değilim. Rafine tuz iyi bir şeydir. Sodyum alırsın, iyodunu alırsın. Kaya tuzunda ne alacağım belli değil. Buyurun
0: Çok
1: hocam.
0: önemli bir uyarı yaptınız hocam. Gerçekten çok yerinde bir uyarıydı. Kesinlikle katılıyorum ve bizim son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin iyot yeterli yetersizlik statüsü anlamında aldığımız yolun tamamı da bu rafine tuzlarla olmuş oldu bugüne kadar. Ama şimdi dediğim gibi son zamanlarda bu doğal trendi yüzünden işte her doğalı aynı kefeye koymamak lazım, değişmeye başladı. Ha, şimdi bir de aksi bir trend var son zamanlarda. Böyle iyodun faydaları ile ilgili orada da bir aşırıya kaçma durumu söz konusu. Aynen D vitaminlerinde olduğu gibi. Orada da normalde vücutta esasında vücudun içine içilmemesi gereken, yani cilt yüzeyi için kullanılması gereken Lugol gibi dezenfektan rolü olan bazı şeylere, ki bir damlasında çok yüksek miktarda iyot içeriyor, vücuda böyle damla damla almak gibi bir trend ortaya çıkmaya başladı. Şimdi iyodu bu kadar çok aldığınız zaman da tiroid bezi bu sefer olması gerekenden fazla hormon üretebiliyor. Bazı yatkın kişilerle de olması gerekenden az da üretebiliyor. Yani normal çalışmakta olan ve hayatının geri kalanını normal geçirecek bir tiroid bezi az veya çok çalışır duruma gelebiliyor bu Lugol'lerle birlikte. Biz çok sık görüyoruz bunu poliklinikte. Bazen hiç anlam veremiyoruz. Nereden çıktı bu tiroid testlerindeki bozukluk? Bu işte zehirli guatr ortaya çıkmış, tiroidi yavaş çalışıyor. Nereden çıktı bu dediğimiz şeylerin altından genelde hep bu yüksek doz iyot kullanımları çıkıyor.
1: Orada mekanizma şey mi hocam, anlamak için soruyorum. Mesela testosteron, çocuklar testosteron ilacı kullanıyorlar. İleride testosteronları azalıyor. Çünkü dışarıdan testosteron alınca vücut diyor ki senin çok fazla üretmene gerek yok. Dışarıda var.
0: Evet.
1: Dışarıdan geliyor. O yüzden testosteron üretimini azaltıyor. İyotta da öyle bir şey mi
0: Evet,
1: var?
0: adaptif, yani vücut her zaman mevcut durumu statüyü korumak ister. Yani dışarıdan çok verdiğiniz şeye, bir dakika ben buna alışık değilim, bununla başa çıkmak için bir takım mekanizmalar geliştireyim ki bu dışarıdan gelen fazlalık bana zarar vermesin diye düşünür mesela. Veya bazen bazı hastalıklar yatıyorsa altında zaten hastalık olduğundan dolayı, aa ne güzel bir sürü iyot geldi, ben de zaten iyot gelsin de çok çalışayım diye bekliyordum deyip daha da fazla çalışmaya başlar. İşte otonomiye yatkın tiroid bezlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla farklı yanıtlar görebiliyoruz. Ama bunların hepsi esasında vücudun kendi dinamiklerini korumaya çalışması ile ilgili durumlar.
2: Hocam siz iyot iyot diyorsunuz, denizler deyince aklıma hemen şu geliyor. Sadece iyot değil, magnezyum, fosfor, hep balık yesek sanki, değil mi? İçinde her şey var gibi, çok faydalı derler ya.
1: 10 numara 5 yıldız olur. Deniz ürünleri, etin kırmızısını da seviyorum. Bir tavuk çok sevmiyorum. Yani tavuk da çok güzeldir bu arada. Benim orada anormalliğime bakmasın dinleyiciler. Ama hep balık yeseniz zaten çok çok daha iyi olur zaten. D vitamini de alırsın balıktan. Yani omega 3 de alırsın. Bir sürü takviye almana gerek kalmaz. Ya bakıyorum, takviyelere yatırılan paralar kuru yemişle balığa yatırılsa. Şimdi hocam kuru yemiş pahalı diyorlar. Ya arkadaş, senin aldığın buzdolabındaki kolalar ucuz mu? Veya o şekerli o bisküviler, bilmem saçma sapan şeyler ucuz mu?
2: Bir de protein barlar var.
1: Tamamen saçmalık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hep protein protein, son 5-10 yıldır protein saçmalığı böyle bir

0: biz de denge, hocam bu program denge programı. Ne proteini överiz, ne şekeri yeriz, bir şeyi şeytanlaştırmayız, hepsinin denge içinde olmasını sağlarız. Ama son zamanlarda ben lifli gıdalar, yani geleceğin beslenmesini tamamen lifli gıdalar üzerinden. Lifli gıdalarda dediğimiz arkadaş işte siz meyvede, sebzede var.
1: Evet.
0: Kahvede var, kahve sever olarak söylüyorum. Kahvenin lif oranını duyduğumda çok şaşırmıştım
1: Evet.
0: çünkü. Onlar da var, onlardan almak lazım. Ama iyot kullanımı var değil mi Hashimoto tiroidinde veya böyle bir Hashimoto varsa nasıl bir tedavi
1: Şöyle
0: beslenmenin
1: yani iyot
0: dışında?
1: konusunda normalde biz biraz önce bahsettiğim husustan devam edeyim. Yani biz Türk toplumu olarak biraz da tuzlu yemeği seven bir toplumuz. Yani o yüzden normalde hani ortalama 5 gram falan hani günlük tuz almamız gerek. Türkiye'nin ortalaması 15 gramlarda. Neredeyse önerilenin 3 katı. Yani dolayısıyla biz eğer rafine tuz tüketiyorsak bazen hastalar şeyi soruyorlar. İşte tuzlarda ışık görüyor, bozuluyormuş, içinde iyot kalmıyormuş falan. Hani öyle de alınıyor mu? İşte biz zaten 3 kat fazlasını alıyoruz ya. Biz normalde almamız gereken iyodu tuzla alıyoruz zaten. Ama eğer biraz önce konuştuğumuz gibi hayat tercihleri itibariyle eğer iyotsuz tuz kullanıyorsak vesaire o zaman iyot almanın bir mantığı olabilir. Onun da dozu belli zaten. 150 mikrogramdır. Piyasada böyle damlalar var. Bir damlası 150 mikrogram olan. Eğer hani bu şekilde bir yol izlenecekse dozu bu. Kesinlikle konsantre iyot solüsyonları değil. Onların çünkü zararlı olduğunu vurgulamak istiyorum özellikle.
2: Sayın Değertekin, son 2 dakikamız son olarak Hashimoto hastası biri şu anda bizleri dinliyorsa ona ne tavsiye edersiniz? Son mesajınız ne olur?
1: Öncelikle korkmamasını rica ediyorum. Çünkü bu hastalıkla ilgili korku bazen hastalığın kendisinden daha büyük oluyor. Hashimoto korkulacak bir hastalık değil. Ama yönetilmesi gereken ve takip edilmesi gereken bir hastalık. Bu noktada eğer hormon düzeylerinizde bir problem yoksa takibe gitmeyi ihmal etmeyeceksiniz. Hormon kullanıyorsanız da bu hormon kullanımı vücut için gerekli ve geri dönüşü olmayan bir kullanımdır çoğu zaman. O zaman da kullanmakta olduğunuz ilacı da sabahları düzenli ve ihmal etmeden almak gerekiyor. Çünkü bu şey gibi değil. Yani böyle hani arada bir ağrı kesici almak falan gibi değil. İhmale geldiği zaman bu sefer fonksiyonlara ve vücuda ve hayat kalitesine yansıyor bu düzensizlik. O yüzden ilaç kullanmamız gerekiyorsa da bu konuda bir disiplin göstermemiz lazım.
2: Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yani Hashimoto hocamın dediği gibi öyle neredeyse çok fazla kişide görülen bir hastalık haline geldi. Yani tiroid hormonu gerçekten vücut için anormal, önemli. Yani biraz daha geri kaldığımızı düşünüyorum tıp camiası olarak orada. Öyle bir konu. Ama beslenmeyle yani tedavi eden doktorun yazdıkları ilaçlarla bunu yönetmeleri lazım. Çok zor bir hastalık değil.
2: Hashimoto hastalığı nedir, ne değildir? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Hepsini uzman konuğumuz sayesinde konuştuk. Siz değerli dinleyicilerimize faydalı olmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ceyla Değertekin'e. Bu hafta da bizlerle beraberdi. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Sağ olun, var olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
2: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi umuyoruz. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin ruhunu anlamanın en güzel yollarından biri, o yıllarda dillerden düşmeyen şarkıları yeniden dinlemektir. Kimi zaman bir albüm kapağı, kimi zaman unutulmayan bir klip, kimi zaman da ilk notasıyla hafızalara kazınan bir melodi. Bugün 90'lı yılların iz bırakan şarkıları eşliğinde yeniden o yıllara uzanıyoruz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Programımıza Türk pop müziğinin en güçlü bestecilerinden biriyle başlıyoruz. Bazı besteciler yalnızca şarkı yazmaz, duyguları notalara dönüştürür. Kayahan da yıllar boyunca bunu başaran isimlerden biri oldu. 1991 yılında yayınlanan Son Şarkılarım albümü, sanatçının en çok ilgi gören çalışmalarından biri olarak müzik tarihimizdeki yerini aldı. Albümün sevilen şarkılarından biriyle başlıyoruz. Atın beni denizlere.

dinleyicinin kendi hikayesini şarkıların içinde bulmasına imkan verdi. Şimdi sanatçının konser repertuarından uzun yıllar eksilmeyen eserlerinden biri geliyor. Kara Saplantı.

Kayahan'ın ardından 90'lı yılların genç kuşağına yön veren isimlerden biriyle devam ediyoruz. İlk albümler bazen sanatçının geleceğine dair güçlü ipuçları verir. Mustafa Sandal'ın 1994 yılında yayımlanan ilk albümü de bunlardan biriydi. Hareketli ritimleri, modern düzenlemeleri ve kendine özgü yorumuyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İlk yıllarının en dikkat çeken çalışmalarından biri geliyor. Araba.

Mustafa Sandal'ın müziğinde ritim kadar romantik anlatımda önemli bir yer tuttu. Ay'a benzer yayınlandığı dönemde yalnızca radyolarda değil, konserlerde de dinleyicilerin hep birlikte söylediği şarkılar arasında yer aldı. Şimdi bu unutulmayan yorumla devam ediyoruz. Ay'a benzer.

90'ların hareketli atmosferinden biraz uzaklaşıyor, güçlü bir yorumla yolculuğumuza devam ediyoruz. Levent Yüksel, sesi ilk dinleyişte tanınan ender yorumculardan biri. Müzik eğitiminden gelen birikimi ve yorumundaki doğallık onu 90'lı yılların en saygın erkek vokalleri arasına taşıdı. Şimdi duygusu yüksek şarkılarından biri geliyor. Bir daha.

şarkılar ilk yayınlandığı günün ötesine geçer, yıllar sonra bile aynı etkiyle dinlenir. Levent Yüksel'in Beni Bırakın yorumu da güçlü vokali ve yalın anlatımıyla bu eserlerden biri olmayı sürdürüyor. Sırada Beni Bırakın var.

dönemin güçlü kadın seslerinden biriyle devam ediyoruz. Hazal arabesk etkilerini pop müzikle buluşturan yorumuyla 90'lı yılların dikkat çeken sanatçılar arasında yer aldı. Özellikle duygusal eserleri geniş bir dinleyici kitlesi tarafından benimsendi. Şimdi hafızalarda yer eden şarkılarından biri geliyor. Elden Yar Olmaz.

Şimdi 90'lı yılların sonunda kendine özgü yorumuyla dikkat çeken bir isim geliyor. Göksel. İlk albümü Yollar'la müzik dünyasına sakin ama güçlü bir giriş yaptı Göksel. Pop müziğe farklı bir yorum kazandıran sanatçı, sade vokali ve içten anlatımıyla kısa sürede kendine özgü bir dinleyici kitlesi oluşturdu. İlk albümünden sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz. Sabır.

Göksel'in şarkılarında gösterişten uzak ama etkileyici bir anlatım dikkat çeker. Uzun uzun yollar, melodisi kadar samimi sözleriyle de yıllar içinde dinleyicinin en çok benimsediği eserlerden biri oldu. Şimdi bu güzel yorum geliyor. Uzun uzun yollar.

90'lı yılların ikinci yarısında Türk pop müziği yeni bir enerji kazandı. Bu değişimin en önemli temsilcilerinden biri de Kenan Doğulu'ydu. Dansı, sahne performansı ve modern düzenlemeleriyle genç kuşağın en çok ilgi gösterdiği sanatçılar arasında yer aldı. İlk olarak yüksek temposuyla hafızalarda yer eden bir şarkı geliyor. Sımsıkı, sıkı sıkı.

Kenandoğlu hareketli şarkılarının yanında duygusal eserleriyle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Vurgunum Sana, sanatçının romantik yönünü yansıtan en sevilen çalışmalarından biri olarak yıllardır dinlenmeye devam ediyor. Birlikte dinleyelim.

Ve şimdi programımızı 90'lı yılların simge isimlerinden biriyle tamamlıyoruz. Bir klip düşünün. Daha ilk görüntüsüyle hangi şarkı olduğunu hatırlatıyor. Mirkelam'ın Her Gece için çekilen klibi de tam olarak böyleydi. İstanbul sokaklarında sabaha karşı çekilen koşu sahneleri yalnızca şarkının değil, Türk pop müziğinin de en unutulmaz görüntüler arasında yer aldı. O günden sonra Mirkelam, koşan adam olarak anılmaya başladı. Programımızı bu unutulmaz eserle noktalıyoruz.

dönemin unutulmayan sesleri, hafızalara kazınan klipleri ve bugün de ilk günkü heyecanını koruyan şarkılarıyla hazırladığımız 90'lar rüzgarı burada sona eriyor. Sevgili dinleyiciler, Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu programda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka bölümde 90'lı yılların başka melodileri ve bambaşka hikayeleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla... Kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
0: Turkuaz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgi paylaştı. Bayraktaroğlu önce Suudi mevkidaşıyla ardından ABD, Katar ve Uman Genelkurmay Başkanlarıyla görüştü. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları rehberi yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek rehberin vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağı güçlendireceğini söyledi. Devlet koruması altında ve koruyucu ailelerde yetişen öğrenciler YKS'de büyük başarıya imza attı. 7'si ilk 10 bine giren 258 öğrenci tercih ettikleri üniversitelere yerleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversitelere yerleşen devlet koruması altında ve koruyucu ailelerde yetişen öğrencileri tebrik etti. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan ve oğlu tutuklandı. Gaziantep'e giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu milletvekilini ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül saldırıyı kınadıklarını söyledi. Bursa Mudanya'da orman dışı arazide başlayan yangın ekiplerin saatler süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bolu'nun Kızıldağ köyünde ve Bilecik'in İnhisar ilçesi ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yükselen alevler yoğun müdahale sonrası söndürüldü. Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında ağır yaralanan Mutlu Özcan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 35 yaşındaki besici Mutlu Özcan 30 Temmuz'da Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Mutaflar mahallesindeki yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş, savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Basra ve Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor. Yurdun pek çok yerinde sıcaklık artacak. İstanbul'da termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde tedbir alınması gerektiğini vurguluyor. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlik fiyatlanıyor. Petrol fiyatları 90 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Gram altın dün 150 lira birden geriledi. Bugünse 6700 liranın üzerine yerleşti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışma sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Efendim merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil bu haftada çok değerli bir ismi ağırlamanın onurunu, gururunu yaşıyoruz efendim. Çünkü hem Türkiye'de hem de dünyada tarım ve gıda sektörlerine ilişkin geleceğe yönelik ufuk, vizyon açıcı değerlendirmeleri yapabileceğimiz ülkemizdeki sayılı isimlerden biri sağ olsun bu hafta bizleri kırmadı efendim. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi, Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül hocamla birlikteyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Umut Bey teşekkür ederim. Sizinle program yapmak benim için bir şeref. Çok sağ olun.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Efendim, Dünya Gazetesi'ndeki yazılarınızı ve tabii ki süremiz ve programlarımız el verdiğince katıldığınız konferansları takip etme şansını yakalıyoruz. Şans diyorum gerçekten. Türk tarım sektörüyle küresel ölçekte de sadece Türk de değil ilgilenen herkesin burada çok naçizane bir gazeteci tavsiyesi olarak alsın değerli dinleyicilerimiz eğer lütfederlerse lütfen Profesör Doktor Sayın Aykut Gül hocamın yazılarını takip edin. Özellikle son dönemde Dünya Gazetesi'nde stratejik düşünce köşesinde çok güzel yazılar var. Zor zamanların güvenli limanı, planlı üretimde daha güçlü Türkiye, COP31 ile ilgili yazılarını mutlaka okuyunuz ama ben özellikle bu programda kıymetli hocamdan rica ettim ki zor zamanların güvenli limanı başlığını taşıyan yazısından hareketle yaklaşık bir işte 25 dakika bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kıymetli hocam, yazınızda çok güzel vurgulamışsınız. Bölgemiz ateş altında demişsiniz ve yani her gün yeni krizler var ve sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bu kadarı da fazla dediğimiz insanlık dışı uygulamalar var. Politikalar güdülüyor ne yazık ki. Tabii bunların hepsini tarım ve gıda dışında konuşmaya vaktimiz müsait değil. Ben hani öyle bir soru da formüle etsem siz harika anlatırsınız buna eminim ama ben özellikle tabii ki Toprağın Sözü programında sizin tırnak içerisinde küresel ölçekteki bütün sorunlara yol açmak şeklinde ifade ettiğiniz, mazlumların yanında olmak açısından bunu önerdiğiniz bu konuyu, bu yol açmayı tarım ve gıda açısından değerlendirmenizi rica edeceğim ben. Şimdi diyorsunuz ki bir alt başlık olarak üretmek değil, iletmek sorun. Bunu biraz naçizane çizmeye çalıştığım küresel çerçevede yine sizin yazınızdan hareketle tabii ki haddimi aşmayayım çizmeye çalıştığım bu çerçevede biraz daha söze döker misiniz kıymetli hocam?
1: Umut Bey teşekkür ederim. Gerçekten ülkemizin bulunduğu bölge itibariyle baktığımızda etrafımız gerçekten bir ateş çemberi halinde ve Türkiye'de bir böyle çölde vaha gibi yeşil olarak kendini koruma çabası içerisinde. Bugüne kadar da bu şükürler olsun başarıldı. Ama gerçekten o bıçak sırtı gidebilmek ne kadar gidebilirsiniz? Bu konuda gerçekten çok ciddi olarak dış politikanızın iyi yönetilmesi lazım. Ve bu anlamda da özellikle zor zamanların güvenli limanını yazdıktan sonra dahi gerçekten çok ciddi gelişmeler oldu. Yani bir baktık işte Cumhurbaşkanımızın daha önceden hiç ipucunu almadığımız bölgesel çapta baktığımızda bir Mekke anlaşmasıyla karşımıza çıktığını ve tüm dünyanın gündemine oturduğunu görüyoruz. Şimdi bu olaylarda genelde hani şöyle bir şey var. Yani Hürmüz'den başlayan işte Ukrayna, Rusya'ya kadar devam eden süreçte genelde neler konuşuluyor? İşte ekonomi, finans anlamında işte petrol, altın, finans piyasaları, ondan sonra enflasyon, Amerikan verileri, ABD'nin verileri, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın nasıl davrandığı vesaire. Bunlar hep gündem olurken aslına bakarsanız işin özünde gıda güvencesi yatıyor. Gıda güvencesi giderek daha değerli hale geliyor. Yani bunun tüm ülkeler açısından en büyük problem olacağı, olduğunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Hürmüz ile gelen hani Amerika'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan bu süreçte Aslında hani Hürmüz dar boğazı diye de çok fazla ifade edilmeye başlandı. Bu sürecin bize anlattığı çok şey var.

0: Yani Hürmüz gerçekten önemli bir boğaz. Ama biz orada hep Hürmüz deyince aklımıza petrol, doğalgaz geldi. Fakat diğer taraftan da işte gıda güvencesi anlamında mesela gübrenin oradan dışarıya, dış dünyaya ulaştırılamaması çok büyük bir problemdi. Ve dolayısıyla gübre olmadan tarımsal üretimde ciddi bir verimlilik kaybı olabileceği endişesi o zaman konuşuldu. Ve biz şükürler olsun ülke olarak stoklarımızın iyi olmasından dolayı bunu biraz daha en az zararla atlatabildik. Yani dolayısıyla o bölgeye baktığımızda da bölgeden çıkan özellikle de enerjiye bağlı olan enerji ve türevleri işte gübreye kadar baktığımızda Hürmüz'den bunun çıkması tamam ama diğer taraftan da bölge ülkelerinin en az %70 kadar gıdaya dışarıya bağımlılıklarının olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bunu da iyi anlamak gerekiyor. Şimdi bu Hürmüz'ün üzerinden 6-7 ay geçti. Aslına bakarsanız gıda fiyatları biraz sonra bazı örnekleri vereceğim. Ciddi anlamda yükselişler meydana geldi ve hala devam ediyor. Şimdi Hürmüz'den sonra Babülmendep, işte
1: Evet.
0: Yemen, Kızıldeniz'i etkileyen o süreç içerisinde orada zaman zaman tıkanıklıklar meydana geldi. Şimdi Babülmendep dediğiniz zaman bu netice itibariyle Kızıldeniz, Süveyş kanalı bu kısım etkileniyor. Şimdi burası etkilendiği zaman sadece Hürmüz'den çıkamayan gübre ya da enerji değil ama aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki en önemli trafiği sağlayan bu Süveyş kanalı. Burası ciddi bir tehdit altına girdi ve bu özellikle de lojistik anlamda temini zorlaştırdı. Şimdi bu
1: Anladım.
0: şu anlama geliyor. Siz Süveyş kanalını kullanamadığınız zaman aşağıdan Afrika'nın altından Ümit burnundan dolaşarak artı 2 hafta koyuyorsunuz lojistik hatta. Şimdi burada kopan tedarik zincirlerinde sıkıntı var. Hani sizin söylediğiniz üretmek değil, iletmek sorun. Yani bugün baktığımızda ülkemizde de ciddi anlamda bu yıl özellikle üretimde gerçekten ciddi bir patlama yaşıyoruz. Rekorlar kırılıyor. Dünyada da üretim anlamında fena değil ama fiyatlar hala yükseliyor. Neden? Çünkü lojistik hatlarda sıkıntı var. Dediğimiz gibi Hürmüz dedik, öbür taraftan Babülmendep dedik. En son belki Cebeli Tarık bile bundan sonra artık o faslı göçmenlerin işte İspanya üzerine İsrail tarafından provoke edilip yönlendirilmesi ve artık o zincirde de bir kırılma yaşanabileceği endişesi doğurdu. Ve sonrasında da biz yine Ukrayna-Rusya savaşı maalesef işte zaman zaman işte barış girişimleri falan olsa da giderek artıyor. Ve dolayısıyla özellikle de Ukrayna ve Rusya'nın buradaki önemine dikkat çekmek gerekiyor. Gıda anlamında daha önceden bir tahıl koridoru gelişimiyle
1: Yani tabii.
0: ciddi anlamda biliyorsunuz 33 milyon ton oradan bizim inisiyatifimizle İstanbul'daki o merkezdeki kontrolle İstanbul Müşterek Koordinasyon Merkezi üzerinden nereye gitti? Biz aslında onu daha çok Afrika'ya diye bekledik ama
1: Oralara
0: zannediyorum
1: gitmedi değil mi efendim? Çok gitmedi
0: %12'si Afrika'ya giderken
1: yani.
0: %40'ı Avrupa'ya gitmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ama yine de en azından oradaki Afrika'da ciddi bir açlığın önlenmesi bakımından çok ciddi bir girişim oldu ve bugünlerde de yine böyle bir girişim. Herkes yönünü Türkiye'ye dönmüş durumda. Türkiye'den böyle bir şey bekleniyor. Yani Türkiye öyle bir konumda ki adını gerçekten daha önce de ben yazılarımda ifade etmeye çalıştım. Tam bir merkez ülke
1: Ülke.
0: konumuna yerleşmiş durumda.
1: Kıymetli
0: Yani
1: hocam, işte o yüzden
0: evet.
1: naçizane ben tüm yazılarınızı tavsiye ettim değerli dinleyenlerimize. Çünkü bunları bir bütün halinde okuduğunuzda gerçekten katma değeri artıyor. Kıymetli hocam, lütfederseniz şimdi Hürmüz'den, Babülmendep'ten, Karadeniz'den, Kızıldeniz'den, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan, tahıl koridorundan bahsettiniz. Çok genel bir soru formüle etmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Şimdi bunların hepsini bir tecrübe olarak da bir değerlendirirseniz. Tüm bu tecrübelerden hareketle gıda ve tarım ürünlerinin savaş ve yaptırımlardan mümkün olduğunca ayrı tutulduğu kalıcı ve uluslararası mekanizmalara ihtiyaç var mı ve böyle bir sistem gerçekten kurulabilir mi? Ne dersiniz hocam?
0: Güzel bir soru Umut Bey, çok sağ olun. Asıl krizimiz orada aslında. Yani bu tür savaşlarda birinci derecede yapılmak istenen öncelikle

0: insanların açlıkla terbiye edilmesi, altyapının, gıda altyapısının, tarımsal altyapının yok edilmesi. Mesela Gazze'de bunu en son yaşadık. Yani İsrail'in orada Gazze'de yaptığı şey tarımsal altyapıyı, tüm sulama yatırımlarını, sulama altyapısını, su kuyularını yok etmekti ilk etapta. İkinci etapta da şehirdeki fırınları vurmaktı hatırlarsanız. Ve hala bu trajedi maalesef belli ölçüde devam ediyor. Mesela Golan Tepeleri, daha ben hatırlarım gençliğimden beri Golan Tepeleri haberlerde yer alır. Ama Golan'ın önemi neydi? Suydu. Su demek tarımsal üretim demekti. Dolayısıyla biz bu tür uluslararası şeylerde, sıkıntılarda baktığımız zaman hemen gıda ve su ön plana çıkıyor. Şimdi bizim hani tekrar Hürmüz'e dönecek olursak,
1: Lütfen.
0: mesela su çok konuşulmuyor. İran'ın bir su arıtma tesisi vuruldu. İran dedi ki ben bunu not ettim. Sizin de su arıtma tesisleriniz var. Benim de bunları artık bundan sonra vurma hakkım ortaya çıkıyor. Şimdi su gıda içerisinde belki de en önde geleni. Neden? Çünkü gıdada belki bir ayda aç kalabilirsiniz, hayatınızı devam ettirebilirsiniz ama susuz olarak en fazla birkaç gün. Şimdi Körfez'deki ülkelerin suya bağımlılığı %70 ila 95 aralığında su arıtma tesisleri. Su arıtma tesisi bombaladığınız zaman belki bir ya da birkaç tane şehir bir anda susuzluğa mahkum olabiliyor. Özellikle mesela Riyad'ı ben örnek vereyim, 500 kilometre mesafeden arıtılmış su borularla transfer edilerek geliyor. Şimdi böyle bir yerde siz böyle bir girişimin olduğunu su arıtma tesisine karşı düşünebiliyor musunuz? Yani milyonlarca nüfusun barındığı bir başkentteki böyle bir trajediyi düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu gerçekten bir nükleer bomba kadar etkili olan önemli bir silah diye düşünüyorum. Şimdi burada mesela Ukrayna Rusya'da da Rusya neden Ukrayna limanlarını bloke ediyor? Çünkü Ukrayna'nın işte tahıl ihracatını başta tahıl olmak üzere yağlı tohumlar da var bunun içerisinde tabii ki. Bunu ihracatı engellemek. Yani bir yandan işte ekonomisine darbe vurmak ama diğer taraftan da özellikle bazı ülkelere bu anlamda terbiye etmiş olabilmek. Şimdi baktığımızda burada bizim özellikle Rusya dünyada üretimde birinci, Ukrayna beşinci sırada ama iki ülke dünya ihracatının üçte birine sahip. Ve buna bağlı olarak da küresel buğday fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık olarak %50'ye yakın artmış görünüyor. Pirinç %45, şeker %10, ayçiçeği %28, soya %15, mısır %21 yükselmiş durumda. Bunların büyük çoğunluğu şöyle genelde baktığımız zaman üretimden kaynaklanan değil, daha çok ulaştıramamak. Çünkü
1: Evet.
0: biliyorsunuz hani arz diyoruz ya, gıda arz güvenliği.
1: Evet.
0: Arz dediğimiz şeyin içerisinde birinci kademe üretimdir. Ürettiğiniz şeyi siz pazara sunamadığınız zaman, tezgaha koyamadığınız ya da market raflarına getiremediğiniz zaman onun adı arz olmuyor. Yani siz tarlanızda ürettiğiniz ürünü alıp depoya koydunuz. Bu bir üretimdir elinizde ama arz değildir. Arz edebilmek için bunu pazarlara sizin ulaştırabilmeniz gerekiyor. Bugün özellikle yapılmak istenen, yani biz daha çok petrolü, doğalgazı konuşuyoruz ama diğer tüm ticareti felç eden bir yapı söz konusu. Yani Hürmüz'den, Babülmendebe, oradan yukarıda Ukrayna-Rusya savaşıyla gelen süreç ve en son bizim doğumuza da yine bu sarktı maalesef ki. Biliyorsunuz Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki İran gemisini vurması dolayısıyla bizim o tarafta
1: Evet.
0: çevrelendi. Ve son zamanlarda mesela Yunanistan'ın adalara 150 bin civarında yedek asker yığması gündemde yine. Batı tarafımızda da yine aynı şekilde. Yani dört bir tarafımızda gerçekten çok sıkı bir ablukaya doğru giden bir süreci belki de yaşıyoruz. O nedenle de benim daha önce de ifade ettiğim stratejik rezerv yönetimi çok önem kazanıyor. Bizim mutlaka buradaki rezervlerimizi artırabilmemiz gerekiyor.
1: Söylediğiniz gibi yani Türkiye için de stratejik gıda rezervleri yazınızda da söz ettiniz çok önemli ve hani anlattığınız, çizdiğiniz tablo hani biraz küresel gelişmelere de baktığımızda bu çatışmaların yayılma ihtimalinin de arttığını bize gösteriyor. Dolayısıyla lütfederseniz efendim ülkemiz için hangi ürünlerde ne ölçüde rezerv tutulmalı sorusunun yanında bir de şunu da eklemek isterim efendim sizin insicamınızı çok bozmamak için. Bu rezerv politikaları bazı dönemlerde piyasanın işleyişini de bozar. Siz çok iyi bilirsiniz. Şimdi bizim Türkiye olarak hem

0: rezerv tutmalıyız, hem de bu piyasanın işleyişini bozmadan bunu yapmalıyız. Yani çok ciddi bir yönetim becerisi sadece teoride değil, pratikte de gerekiyor diyeyim. Sözü size bırakayım efendim.
1: Evet. Ya bu rezerv yönetimine belki çok daha geniş olarak ayrıca bir konuşmamız lazım. Ama ben şunu vurgulayayım özellikle. Stratejik stok merkezi olması Türkiye'nin Dünya Gıda Programı tarafından da önerilmiş durumda. Yani biz gerçekten sadece kendimize değil, tabii önce oksijen maskesini kendimize takacağız. Kendimize yeterli olacağız. Ondan sonra da mazlum ülkelere gerektiğinde onların açlığını giderebilmek anlamında bizim mutlaka destek olmamız lazım. Burada piyasayı regüle eden, bizim özellikle de tahıl açısından baktığımızda Toprak Mahsulleri Ofisimiz bugüne kadar son derece başarılı bir görev yerine getirdi. Ama bundan sonrasında biz sadece piyasayı regüle etmek değil, yarın ülkemize karşı gelişebilecek her türlü abluka ya da başka bir takım girişimler karşısında rezervlerimizi mutlaka daha yüksek tutmamız lazım. Burada da özellikle de dayanıklı olanlarda, tahıllarda başta buğday olmak üzere. Yani bizim kalkıp da böyle kritik dönemlerde Allah korusun inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Ama yani kivi, muz bunları belki bulamayabilirsiniz ama akşam evinize ekmek götürmek durumundasınız. O nedenledir ki bizim hani üretim planlamasındaki o 13 artı 1 dediğimiz o ürünlerin mutlaka stratejik rezervlerine bizim başta dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ben özellikle hani bu koridor meselesini tamamlamak adına zannediyorum süremiz de azalıyor. İsterseniz dünyada bu savaşlardan dolayı küresel sistem bu boğazları özellikle tıkarken Türkiye bunun karşısında ne yapıyor? Mesela son olarak ben o boğazlar meselesinde şunu da önemli anlamında şunu söyleyeyim.
0: Buyurun efendim.
1: Ben-Gurion kanalı özellikle de şeyden baktığımız zaman Akabe'den Gazze'ye giden yani İsrail'in özellikle Gazze üzerindeki bu tür emelleri biraz da o yönde olduğuna yönelik işaretler de var. Çünkü Süveyş'e alternatif Akabe üzerinden Gazze ve Akdeniz'e açılan bir kanal projesi. Bu da hala hesap olarak duruyor bir tarafta. Hani ben bu kanalların, koridorların önemini vurgulamak anlamında söylüyorum. Ama diğer taraftan Türkiye tam tersi yani bu Batı ülkelerinin yaptığı boğazları, kanalları tıkamak yerine Türkiye yeni yollar açıyor. Mesela Irak ile imzaladığımız kalkınma yolu projesi son derece değerli. Basra Körfezi'nden Türkiye üzerinden Avrupa'ya nefes aldırma söz konusu. Bunun ben çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani burada özellikle de demir yolları yatırımları şu anda karayolu belli ölçüde var. Bakanımızın da açıkladığı kadarıyla bir an önce hızlı bir şekilde Fao limanından 1200 kilometrelik Irak koridoruyla Türkiye'deki otoyol ağına girecek ve Avrupa'ya geçişi sağlayacak. Böyle bir yol çok çok değerli. Gerçekten imzaların atılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri mesela orta koridor yine Çin'den Avrupa'ya gidecek olan. Bu çok değerli Zengezur koridoru. Yine Sarp hattı Karadeniz, Hazar Denizi'nden Karadeniz'e ve oradan yine bizim üzerimizden Avrupa'ya gidecek olan bir başka hat. Ve son olarak da yeni Hicaz Demiryolu. Yani eski Osmanlı'da işte Suudi Arabistan Mekke'ye kadar giden bu yol, bu demiryolu artık Süveyş kanalına ve diğer taraftan da Basra'yı, Hürmüz'ü bypass edip aşağıda hemen Umman denizine açılacak, bağlantı sağlayacak olan bir yol. Dolayısıyla burada Türkiye gerçekten bir merkez ülke rolüne soyunmuş durumda. Enerji ve gıda, sadece enerji görmemek lazım, enerjiyi de gıdayı da. Bakın her ikisi, Umut Bey, her ikisi de arz ve talep esneklikleri düşük olan ürünler.
0: Ürünler, evet.
1: Yani bu şu demektir, mesela arzında %10'luk bir azalma meydana geldiğinde fiyatlarda belki %30, 40, 50'lik artışlar meydana geliyor. Dalgalanma çok şiddetli oluyor. O nedenle bunlar da çok hassas olmak lazım. O nedenle sadece üretmek değil, aynı zamanda stoklar, aynı zamanda da bunu iletebileceğiniz yolların mutlaka açılabilmesi
0: Taşınması
1: ve
0: gerekiyor.
1: bunun yönetilebilmesi çok değerli diye düşünüyorum.
0: Kıymetli hocam, yüksek müsaadenizle son iki sorum kaldı tabii eklemeleriniz olmazsa. İlki şu, şimdi o kadar güzel anlattınız ki yani haddim değil, hiç kesmedim, bölmedim. Siz anlatırken de ciddi anlamda o bölgede yaşananların ülkemizi etkilerini düşünürken özellikle bu kriz dönemlerinde

0: ülkemizin de yaptığı gibi tüm ülkelerin ihracat kısıtlamalarına ve korumacı politikalara yöneldiğini zaten görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda ülkemizin tabii ki hem üreticiyi de korumak zorundayız ama bir yandan da tüketicinin de uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak zorundayız ve bir yandan da dış ticareti sürdürmek hatta arttırmak zorundayız. Şimdi bu denge çok tartışılıyor biliyorsunuz. Kıymetli hocam, şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin hem üreticiyi korumak, hem tüketicinin uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak, hem de dış ticareti sürdürmek çok önemli. Bu aradaki dengeyi nasıl kurmak gerekir?
1: Evet Umut Bey, buradaki o meselenin çözümü birinci planda tarımsal üretim planlaması ki 2 yıldır bitkisel üretimde başarıyla sürdürülüyor ve bunun da aslında etki analizleri bakanlığımızda yapılmaya başlandı. Birçok olumlu sonuçları var. Bunun daha iyi gitmesi yönünde de tabii ki revizyonlar zaman içerisinde yapılıyor. Yeni yeni düzenlemeler geliyor. Hayvancılıkta 3. yılda. Fakat bazen şu hataya düşüyoruz. Yani biz planlı üretimi yaptık ama hala şu ürünlerde sıkıntı yaşanıyor. Şimdi siz katsayı ortaya koydunuz. Hangi ürünlerin üretimini artırmak istiyorsanız o katsayılar yoluyla o ürünün desteklenme miktarlarını artırabiliyorsunuz ve bunu sahadaki biz karşılığını görebiliyoruz. Ancak zaman zaman tabii ki tarım açık hava fabrikası üretimde dalgalanmalar meydana gelebiliyor iklime bağlı olarak. Yani bazen hiç yağmur almadığı için, bazen de fazla yağış düştüğü için, öyle değil mi? Mesela en son soğanda yaşadığımız gibi bu tür dalgalanmalar meydana gelebiliyor. O zaman bizim bundan sonraki aşamada mutlaka yapmamız gereken şey şu. Erken uyarı sisteminin gıdada özellikle çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum ki biz Cumhurbaşkanlığı Tarım Gıda Politikaları Kurulu'nda da buna yönelik olarak raporlar hazırladık. Yani inşallah onlar da uygulamaya geçerse çok değerli olacak. Burada sadece iklimi gözlemlemek değil, mesela El Niño'nun dünyadaki etkileri sizi El Niño vurmayabilir ama sonuçta onun etkileri dalga dalga size de gelecektir. Bunları görebilmek, ondan sonra buna karşı tedbirler alabilmek ve özellikle de hani bir yandan tarımın açık hava fabrikası olması, doğadan etkilenmesi, diğer taraftan da tarım ürünleri piyasalarının diğerlerinden çok farklı olması, esnekliklerin çok düşük olması. Dolayısıyla küçücük bir işte taşı attığınız zaman kocaman dalgalar, şeyler, çemberler meydana getiriyor suda. Dolayısıyla bunu bizim çok iyi bilmemiz, anlamamız ve erken tedbir alabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak bizim hani şeylerimiz de var, önerilerimiz de var. İleriki programlarda inşallah onların da
0: İnşallah,
1: detaylarına
0: inşallah.
1: gireriz.
0: Kıymetli hocam, son 2-3 dakikam adettendir bilirsiniz. Bir genel değerlendirme de rica edeceğim tabii ki. Bir soru da formüle ettim bunun için. Ardından yavaş yavaş çok değerli dinleyenlerimizin kulaklarından, huzurlarından ayrılacağız. Şimdi efendim yazınızda az önce de söylediniz, ülkemizi giderek güçlenen bir merkez ülke olarak tarif ediyorsunuz. Şimdi coğrafi konum tamam çok önemli ama tek başına merkez ülke rolü için yeterli değilse, Türkiye'nin bu avantajını daha kalıcı, ekonomik ve diplomatik güce dönüştürmesi için satır başları halinde hangi alanlarda kapasitesini arttırması gerekiyor?
1: Şöyle ifade edeyim. Tabii ki stratejik konumumuz çok değerli. Yani birçok tehditleri içerdiği gibi birçok fırsatları da beraberinde getiriyor. Fakat sadece konum değil, bizim aynı zamanda tarihimizden gelen kültürel değerlerimiz, kardeşlik hukuku, bununla ilgili olarak bizim Afrika'daki yumuşak gücümüz, Türk Cumhuriyetlerindeki yumuşak gücümüz, yine İslam dünyasındaki yumuşak gücümüz, bunun mutlaka çok iyi kullanılması gerekiyor ve şu ana kadar da oldukça başarılı gittiğini, özellikle bu Mekke anlaşması ve onun dışında bizim diğer ülkelerle yapmış olduğumuz bağlantılar bunlar gösteriyor diye düşünüyorum. Yani bundan sonra yapılacak olan şey sadece hani sert gücümüz değil, birçok ülkede baktığımızda Somali, Sudan vesaire, Libya sürekli olarak bakıyoruz. Büyük ataklar var. Yani bir bakıyorsunuz Dışişleri Bakanımız işte Libya'da ya da bir başka ülkede görüşmeler yapıyor. Yani sert gücümüzü biz orada elbette ki konuşlandıracağız, kullanacağız. Özellikle de savunma sanayi burada çok değerli. Fakat yumuşak gücümüzü de özellikle de hani tarihten gelen yakınlığımız olan coğrafyalarla ilgili olarak mesela Suriye'de yine böyledir. Biz altyapısına çok büyük destek

0: umuduyla çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağolunuz, var olunuz.
1: İnşallah. Ben teşekkür ederim Umut Bey davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Estağfurullah. Değerli dinleyenlerimiz, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül hocamla birlikteydik efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dalgalar vurur Karadeniz'in kıyısına. Sis iner usulca yüksek yaylalara. Dağlar yeşili göğe emanet eder. Dereler türküler söyler taşlara. Trabzon'dur burası. Karadeniz'in kalbinde yaşayan destan. Bugün Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yeşilin binbir tonunu aynı anda görebileceğimiz, tarih boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası olmuş kadim bir şehirdeyiz. Limanlarıyla dünyaya açılan, yaylalarıyla doğayı kucaklayan, yüzyıllardır Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olmayı sürdüren Trabzon'u birlikte keşfedeceğiz. Trabzon'un adı yaklaşık 2500 yıl öncesine uzanan köklü bir geçmişe dayanır. Antik çağda bölgede koloniler kuran milletli denizciler şehre Yunanca Trapezus adını vermiştir. Trapezus kelimesi Yunanca'da masa ya da düz platform anlamına gelen trapeza sözcüğünden türemiştir. Şehrin denize doğru uzanan düz kayalıklar üzerinde kurulmuş olması nedeniyle bu ismin verildiği kabul edilir. Roma ve Bizans dönemlerinde de Trapezus adı kullanılmaya devam etmiş, yüzyıllar

içinde farklı dillerin etkisiyle bu isim değişime uğramıştır. Türklerin bölgeye yerleşmesinden sonra halk arasında Trabzon olarak söylenmeye başlanmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Trabzon, Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alır. Doğusunda Rize, batısında Giresun, güneyinde Gümüşhane ve Bayburt bulunurken kuzeyinde Karadeniz'in engin suları uzanır. Denizle yüksek dağların birbirine çok yakın olduğu ender şehirlerden biri olan Trabzon, bu özelliği sayesinde eşsiz bir doğal görünüme sahiptir. Şehirde Karadeniz iklimi hakimdir. Yıl boyunca bol yağış alan Trabzon, yemyeşil ormanları, gür akan dereleri ve sislerin arasından yükselen yaylalarıyla tanınır. Zigana Dağları, Soğanlı Dağları ve Pontus Dağları şehrin doğal yapısını belirlerken, Altındere, Değirmendere ve Solaklı Deresi gibi akarsular bu bereketli coğrafyaya hayat verir. Verimli toprakları sayesinde fındık, çay, kivi ve çeşitli meyveler yetiştirilir, balıkçılıksa kıyı yaşamının önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürür. Trabzon ziyaretçilerini doğanın cömertçe sunduğu güzellikleriyle karşılar. Şehirde yapılacak bir yolculuk, kimi zaman deniz kıyısında başlar, kimi zaman sislerin arasına gizlenmiş bir yaylada devam eder. Her viraj, Karadeniz'in bambaşka bir yüzünü gösterir. Trabzon'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri hiç kuşkusuz Sümela Manastırı'dır. Altındere Vadisi Milli Parkı'nın Sarp kayalıklarına inşa edilen bu eşsiz yapı, yaklaşık 1600 yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Rivayete göre iki keşiş tarafından kurulan manastır, Bizans döneminde önemli bir din merkezi haline gelmiş, yüzyıllar boyunca Karadeniz'in en görkemli yapılarından biri olarak varlığını sürdürmüştür. Şehir merkezine gelindiğinde Trabzon'un simgelerinden biri olan Ayasofya Camii ziyaretçileri karşılar. 13. yüzyılda kilise olarak inşa edilen yapı Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmüş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Taş işçiliği, freskleri ve mimari ayrıntılarıyla Trabzon'un en önemli tarihi eserlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Trabzon'un tarih boyunca yönetim merkezi olan Trabzon Kalesi, şehrin en yüksek noktalarından birinde yükselir. Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar bölümlerinden oluşan kale, Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Şehrin kalbinde yer alan Atatürk Köşkü, Cumhuriyet tarihindeki yeriyle de dikkat çeker. Avrupa mimarisinden izler taşıyan bu zarif yapı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde konakladığı yer olmuş, bugünse müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Trabzon'un ilçeleri de en az şehir merkezi kadar zengindir. Özellikle Maçka, yemyeşil ormanları ve Altındere Vadisi ile doğa severlerin uğrak noktası olurken, Akçaabat yalnızca meşhur köftesiyle değil, sahil boyunca uzanan doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Karadeniz'in en etkileyici yaylalarından biri olan Hıdır Nebi Yaylası, yaz aylarında serin havası ve bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren manzarasıyla ziyaretçilerini büyüler. Aynı şekilde Şolma Yaylası, Karester Yaylası ve Sultan Murat Yaylası, Trabzon'un yüksek kesimlerinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alır. Trabzon'un doğal güzelliklerinden söz edilirken, son yıllarda büyük ilgi gören Uzun Göl'ü anmamak mümkün değildir. Çam ormanlarıyla çevrili göl, yamaçlardan süzülen sis ve ahşap evlerle birlikte adeta kartpostalları andıran bir görüntü oluşturur. Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Uzun Göl, yalnızca Trabzon'un değil, Türkiye'nin en tanınmış doğa turizmi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Doğanın en güzel armağanlarından biri olan Çal Mağarası ise dünyanın en uzun mağaraları arasında gösterilir. Trabzon denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri kuşkusuz Trabzon ekmeğidir.
Taş fırınlarda uzun süre pişirilen, kalın kabuklu ve kendine has aromaya sahip bu ekmek, günlerce tazeliğini korumasıyla bilinir. Şehrin mutfağı ise Karadeniz'in bereketini sofralara taşır. Akçaabat köftesi, kendine özgü hazırlanış biçimiyle Türkiye'nin en tanınmış yöresel lezzetlerinden biri olur. Tereyağında pişirilen kuymak ya da diğer adıyla mıhlama, uzayan peyniri ve mısır unuyla özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Kara lahana sarması, kara lahana çorbası, hamsili pilav ve Laz böreği de Trabzon mutfağının kuşaktan kuşağa aktarılan özel tatları arasında yer alır. Trabzon, aynı zamanda fındık üretiminin önemli merkezlerinden biridir. Bunun yanında çay üretimi de özellikle doğu ilçelerinde önemli bir geçim kaynağı olarak varlığını sürdürür. Şehrin el sanatları denildiğinde ilk akla gelenlerden biri kazaziye olur. İncecik gümüş tellerin büyük bir ustalıkla örülmesiyle yapılan bu geleneksel sanat yüzyıllardır Trabzon'da yaşatılmaktadır. Trabzon'un kültürel kimliğini tamamlayan en önemli unsurlardan biri de kemençedir. Karadeniz insanının sevinci de, hüznü de çoğu zaman kemençenin ezgilerine yansır. Trabzon'un tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim olmuştur. 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelen Şehzade Selim, genç yaşlarda devlet yönetiminde tecrübe kazanması amacıyla Trabzon'a sancakbeyi olarak gönderilmiştir. Yaklaşık 25 yıl boyunca Trabzon'da görev yapan Selim, bu süre içinde hem idari hem de askeri bakımdan önemli deneyimler edinmiştir. Trabzon, o dönemde Osmanlı Devleti'nin doğu sınırını koruyan stratejik şehirlerden biri durumundaydı. Gürcistan ve Safeviler yönünden gelebilecek tehlikelere karşı sınır güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyordu. Şehzade Selim, Trabzon'da bulunduğu yıllarda bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok askeri harekat düzenlemiş, doğu sınırlarının korunmasında etkin rol oynamıştır. Trabzon halkıyla yakın ilişkiler kuran Selim, şehirde idari düzenin güçlenmesine katkı sağlamış, ticaret yollarının güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmüştür. Bu yıllarda Trabzon Limanı, Kafkasya ve İran ticaretinin önemli duraklarından biri olmayı sürdürmüş, şehir ekonomik açıdan gelişmeye devam etmiştir. Trabzon'da geçirdiği uzun yıllar, Yavuz Sultan Selim'in askeri ve devlet yönetimi konusundaki tecrübelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu nedenle şehir, yalnızca onun görev yaptığı bir sancak değil, gelecekte Osmanlı tarihine yön verecek büyük bir hükümdarın yetiştiği önemli merkezlerden biri olarak kabul edilir. Bugün Trabzon'un tarihi dokusu anlatılırken, Yavuz Sultan Selim'in şehirde bıraktığı izler ve bu topraklarda kazandığı tecrübeler de saygıyla hatırlanmaya devam eder. Trabzon mutfağı denildiğinde akla çoğu zaman kuymak, akçaabat köftesi ya da hamsili pilav gelir. Ancak bu zengin mutfak kültürünün içinde geçmişte hemen her evde yapılan fakat günümüzde giderek daha az hazırlanan lezzetler de bulunur. Bunlardan biri de tomara kavurmasıdır. Tomara, Karadeniz'in yüksek yaylalarında kendiliğinden yetişen yabani bir ottur. İlkbaharın gelişiyle birlikte kadınlar sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkar, taze tomara otlarını özenle toplardı. Toplanan otlar temizlenir, haşlandıktan sonra tereyağı, soğan ve bazen mısır unu ya da yumurtayla kavrularak sofralardaki yerini alırdı. Bu yemek özellikle yayla yaşamının vazgeçilmez tatlarından biridir. Bugün daha çok kırsal mahallelerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan ailelerin sofralarında görülmektedir. Trabzon'un kültürel yaşamında önemli bir yere sahip etkinliklerin başında her yıl yaz aylarında düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali gelir. 1990'lı yıllardan bu yana düzenlenen festival yalnızca Trabzon'un

değil, Karadeniz bölgesinin de en köklü kültürel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Festival süresince Akçaabat ilçesi günlerce süren renkli etkinliklere ev sahipliği yapar. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen halk dansları toplulukları yöresel kıyafetleriyle sahne alır. Horon ekiplerinin gösterileri büyük ilgi görürken Karadeniz kemençesinin coşkulu ezgileri festival alanını doldurur. Festival boyunca konserler, sergiler, spor organizasyonları, fotoğraf yarışmaları ve kültürel söyleşiler düzenlenir. Trabzon mutfağına özgü lezzetler tanıtılır, el sanatları standlarında kazaziye, ahşap işlemeciliği ve yöresel ürünler ziyaretçilerle buluşturulur. Festival, Trabzon'un kültürel mirasını, halk oyunlarını, müziğini ve geleneklerini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürür. Sevgili dinleyiciler, bugün Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yeşilin sonsuz tonlarının buluştuğu şehirdeydik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten, önümüzdeki program bir başka şehirde yeniden buluşmak dileğiyle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 19 Ağustos 2026 ve günlerden çarşamba. İyi akşamlar tekrar herkese. Yıllardır dillerimizden düşmeyen, her dinlediğimizde bizi bambaşka yıllara, bambaşka sokaklara götüren o şarkılar vardır ya. Peki o satırların hangi yaşanmışlıklarla yazıldığını hiç düşündünüz mü dostlar? Bu akşam Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresinde melodilere gizlenmiş hatıraların, yarım kalmış sevdaların ve unutulmaz hikayelerin peşine düşüyoruz. Şarkıların arkasındaki o görünmez dünyayı birlikte aralamaya hazırsanız, yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Akşamın adresine hoş geldiniz. Haydi başlıyoruz.

Sezen Aksu'yu dinledik sevgili dostlar. 80'li yıllara gittik. Beni unutma dedi efendim söylediği güzel şarkıda. Facebook sayfamızdan da hatırlatmıştım. Bugün şarkıların hikayelerini, türkülerin hikayelerini konuşuyoruz. Varsa efendim Facebook sayfasından isteklerinizi, mesajlarınızı iletebilirsiniz. TRT Akşamın Adresi. Şimdi efendim yine güzel bir müzik sizler için hazırlıyoruz.

Ve efendim işte o en güzel an dostlardan gelen Facebook sayfamıza güzel mesajlar. Ahmetcan yazmış ilk olarak Ankara'dan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Ümit Besen İstanbul sokakları, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin diyor güzel bir fotoğrafla. Dinleyeceğiz efendim İstanbul sokaklarına, elbette İstanbul'u özleyenlere de armağan edeceğiz. İlkay Karabiber yazıyor. Burak Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm dostlara, teknik masaya selamlar, sevgiler. Radyo başındayız, program saatini bekliyoruz. Güzel bir yayın olması dileğiyle demiş. Ahmet Özhan'dan da bir isteği var. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Isparta gelen dost Bağlı köyünden asker arkadaşım Osman Akyol ve Isparta'daki dinleyicilere, teknik masa ve dostlara armağan olsun demiş. Elbette onu da dinleyeceğiz efendim, Ahmet Özhan'ı. Veysel Şahin Antalya'dan yazıyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Ahmet Turan Şan'dan bir türkü istemiş. Onu birazdan seçeceğim. Orman Beyliköy Tokat'tan selamlar gönderiyor. İlyas Aydın her zamanki kamu spotlarını paylaşmış. Eksik olmayın. Sağ olun İlyas Aydın. Sıradaki müziği de İlkay Karabiber, Mithat Kaykıl, Sedat Uzun, Mehmet Altan, Fevzi Akşen, Veysel Şahin, Musa Aytu, Ahmet Özçelik'e armağan edecek. Sevinç Altınordu, Adana'dan değerli radyo dostumuz. Her zaman olduğu gibi Adana beklemekte, iyi yayınlar diyor. Adana Karataş halkına da selamlar olsun Sevinç Altınordu. Ve Mersin'den Gürcan Üsbal, İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Bu akşam da Veysel Şahin, İlyas Aydın ve dinlemekte olan tüm dostlara

Arşivimizde varsa Yüksel Özkasap'tan Beyaz Atlı çalarsanız memnun olurum demişler. Bilmiyorum, bakacağız efendim Yüksel Özkasap'tan Beyaz Atlı arşivde var mı? Kayseri'den sevgili İsmet Köklü selam ve sevgiler, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler efendim. Ve İstanbul'dan değerli radyo dostumuz Fatih Tirsi, merhaba Burak Bey, sizi ve değerli dinleyicilerinizi bu akşam da Ankara'dan selamlıyorum demiş. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum, sevgilerimle diyor. Sevgiler Fatih Tirsi'ye de efendim. Şimdilik görebildiğim mesajlar bunlar efendim. O zaman ilk isteğimizle başlayalım Ankara'dan. Ahmetcan istemişti efendim. Ümit Besen'den İstanbul Sokakları, radyomuz çalışanları ve dinleyicilerine armağan ediyor, buyursunlar.

Ankara'dan sevgili Ahmetcan için de ilk isteğimizi dinledik dostlar. İstanbul sokakları, Ümit Besen söyledi. Çok eski yıllara geri döndük efendim. Ve dostlardan gelen diğer mesajlarla, isteklerle yolumuza devam edeceğiz elbette. Ahmet Özhan'dan bir şarkı istemişti sevgili İlkay Karabiber. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Isparta gelen dost Bağlı köyünden. Asker arkadaşı Osman Akyol ve Isparta'daki dinleyicilere armağan ediyor. Teknik masa ve dostlara armağan olsun ayrıca demiş. Avdan Köyü, Akören, Konya'dan İlkay Karabiber. Buyursunlar efendim ama Ahmet Özhan'la olunca Hatice Öney'i de anmadan geçmeyelim efendim. Kopenhag'a, Danimarka'ya da selamlar olsun.

Yeşil Gözlerinden muhabbet kaptı. Mehmet Özhan mikrofondaydı sevgili dostlar. Ve Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın Erol ve Gürcan Üsbal Türkan Tanrıverler için Ahmet Turan Şan'dan bir türkü rica etmiştim. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey demişti. Ben sizin için güzel bir türkü seçtim şimdi. Sevgili dostlar, Sivas yöremize ait Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık türküsünü seçtim. Şöyle, türkünün de elbette bir kısa hikayesi var. Küçük bir olaydan, özel bir olaydan ziyade uzaklarda yanan ama bir türlü ulaşılamayan o sevdaların türküsüdür efendim. Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık. Varamam sevdiğim yollar dolaşık derken de aradaki engelleri, yönünü yönüme döndüremedim derken de ne yapsa sevdiğinin gönlünü kazanamayan çaresiz bir aşığın sitemini anlatır. Buyursunlar efendim, Ahmet Turan Şan bizlerle.

Ahmet Uğran şu an mikrofondaydı sevgili dostlar efendim. Bu güzel türküyü de değerli radyo dostlarımıza armağan etmiştik Antalya'dan Veysel Şahin'in isteğiyle. Evet dostlar, sizlerden gelen güzel mesajlarla, isteklerle yolumuza devam ediyoruz. Evet, türkülerin, şarkıların hikayesi olan türküler, şarkılar demiştik bu akşam. Fatih Tirsi, Burak Bey, beni çok etkileyen hikayelerden biri Şafak Söktü Yine Sunam Uyanmaz türküsünün hikayesidir. Ayrılık ateşten bir ok, çiçekten harman olmaz gibi muhteşem eserlerin sahibi Fahri Kayhan, bu nefis türkünün başrol oyuncusu ve eser sahibidir. Fahri Bey, eşi Suna Hanım'a büyük bir aşk ve sevgiyle bağlıdır. Suna Hanım'ın sırtında olan bir ben, hamamda komşusu Neriman Hanım tarafından görülür. Neriman Hanım, bu ben konusunu eve gelince eşi Mustafa'ya anlatır. Bir gün kahvede çıkan bir tartışmada Mustafa, Fahri Kayhan'a, ben senin karının sırtında olan beni bile bilirim deyince Fahri Kayhan bunu nasıl bilebilir diye üzülür, eve gider ve eşi Suna Hanım'la sert bir tartışma yaşar. Suna Hanım bu üzüntüye dayanamayıp olayı anlatan bir not yazar ve hayatına son verir. Sabah kalkınca eşi Suna Hanım'ın kalkmadığını ve öldüğünü gören Fahri Kayhan bu ağıtı yakar. Şafak söktü yine Sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım Sunam, sesim duyulmaz. Uyan Sunam, uyan derin uykudan. Burak Bey, bu nefis türküyü arşivinizde varsa Şerife Hatun yorumuyla dinlemek isterim demişler. Olmaz mı efendim? Buyursunlar.

Bu güzel Erzurum türküsünü Şerife Hatun yorumuyla dinledik efendim. Hikayesini de sevgili Fatih Tirsi anlattı bize türkünün. Şafak söktü yine sunam uyanmaz dedi. Ve efendim Mersin'den Fatma Fatih dinleyicim bakalım neler söylemiş. Merhaba Burak Bey, Mersin yanıyor. Selam ve sevgiler. Neşet Ertaş, cahildim dünyanın rengine kandım. İstiyorum herkese armağanım olsun. Fatih Bey'e de armağan etmiş. Elbette efendim bu türkünün hikayesi de şöyledir. 1960'lı yıllarda Neşet Ertaş Ankara'da sahnede çalışmaktadır. Leyla adında bir kadına sevdalanır ancak babası Büyük Ozan Muharrem Ertaş bu evliliğe karşı çıkar. Leyla'yı aileye ve töreye uygun görmez. Neşet Ertaş babasını dinlemez ve Leyla ile evlenir. Bu karar yüzünden babayla oğlun arası uzun süre açılır. Evlilikleri zamanla ciddi sıkıntılarla sarsılır ve 10 yıl kadar sürdükten sonra 3 çocukla birlikte ayrılıkla noktalanır efendim Neşet Ertaş'ın evliliği. Hayatın zorlukları, yalnızlık ve babasının haklı çıkması Neşet Ertaş'ı derin bir iç hesaplaşmaya sürükler. Gençliğin ve toyluğun eseri efendim Ozan, gençliğin hevesiyle hayatın ve dünyanın ışıltısına kapılarak yaptığı yanlışları anlayınca kendine "Cahildim, dünyanın rengine daldım." der. Türkü hem hayatın aldatıcı pembeliğine karşın hem de yaşanan büyük pişmanlığın içsel bir itirafıdır dostlar. Buyursunlar efendim Fatma Fatih dinleyicim. Dinliyoruz.

Mersin'den Fatma Fatih'in isteğiydi efendim. Cahildim dünyanın rengine kaldım. Büyük ustadan Neşet Ertaş'tan dinledik bu güzel türküyü. Dostlardan gelen mesajlar, istekler de vardı. Tam olarak bulamadım, o yüzden biraz araştırdım ettim ama ne yazık ki olmadı. Yüksel Özkasap'tan bulamadım. Değerli radyo dostlarımızdan gelen bir istek vardı. Şöyle bir bakıyorum. Mersin'den Gürcan Üsbal istemişti. Yüksel Özkasap'tan Beyaz Atlı çalarsanız memnun olurum demişti. Bir Beyaz Atlı şarkısını Cem Karaca'dan buldum. Umarım hani doğrudur. Dinleyelim efendim.

Mersin'den Gürcan Üsbal için dinlettim efendim. Cem Karaca mikrofondaydı. Beyaz Atlı ile. Bu arada İlkay Karabiber, Burak Bey çok sağolunuz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şarkıyı dinledim. Programı takip ediyorum. Teknik Masa'ya, dostlara hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar Ankara'ya, saygılarımla diyor Akören Konya'dan. Güzel de iki çay ikramıyla. Ellerinize sağlık efendim. Ellerinize sağlık. Biraz da yanında yiyecek bir şeyler var galiba. Çayın. Sağ olun.

İlkay Karabiber. Fatma Fatih dinleyicimiz de teşekkür ederim. Hangimiz hata yapmadık ki, bizi biz yapan hatalarımız demiş sevgili Fatma Fatih. Evet, Neşet Usta'nın da o kadar üzülmesine gerek yoktu değil mi? Ben de aynı şeyi düşündüm aslında hikayeyi dinleyince. Bu arada Gürcan Usta Burak Bey zaten ilk Cem Karaca ile özdeşleşti fakat Yüksel Özkasap'tan farklı bir yorumla söylüyor. Hiç fark etmez, çok teşekkür ediyorum demişler. Evet, ben de çok sevdiğim bir sanatçıdır Yüksel Özkasap ama ne yazık ki bizim arşivde çok detaylı bir yer bulamıyor Yüksel Özkasap şarkıları, türküleri bulamıyoruz efendim. O yüzden artık bu şekilde sevmenize, beğenmenize sevindim efendim. Bu güzel türküyü de Cem Karaca yorumuyla dinlemiş olduk. Evet, dostlardan gelen güzel mesajlar, istekler de devam ediyordu. Ordu'dan sevgili Leyla Çabuk bakalım neler yazmış, şöyle bir bakıyorum. Selamlar gönderiyor, hoş geldin Murat Bey demiş. Hoş gördüm efendim, sağ olun, siz de hoş geldiniz. Gün gelir de beni unutursun şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Tabii ki bu şarkının da bir hikayesi var. Efendim, şair Yalçın Benlican, gençlik yıllarında birbirlerini çok seven ve hayatın getirdiği zorluklar, mesafeler ve engeller yüzünden ayrılmak zorunda kalan bir çifttir efendim. Şair ayrılırken sitemden ziyade hayatın acı bir gerçeğini dile getirir. Zaman her şeyi unutturur. Gün gelir de beni unutursun. Yıllar geçer, yollar ayrılır. Fakat geçen zamana rağmen kalpteki o sızı silinmez. Şair kehanetinin tutmadığını, ne kadar çabalasa da unutamadığını anladığı o olgunluk çağında bu şiiri kaleme alır. Gün geldi seni unuttum diyebilmek isterken kalbinin hala ilk gündeki gibi sızladığını fark eder ve o ünlü düzeler dökülür. Gün geldi seni unuttum desem de inanma. Bu içli ve samimi şiir, bestekar Selahattin Altınbaş'ın elinde Muhayyer Kürdi makamında o büyüleyici, insanı içine çeken melodileriyle buluşunca ortaya Yeşilçam filmlerine ilham veren unutulmaz bir klasik çıkıyor efendim. Mediha Demirkıran'dan dinleyelim, buyursunlar.

Meliha Demirkıran mikrofondaydı sevgili dostlar. Unutamam seni dedi, söylediği güzel şarkıda efendim Uşak makamında bu bir şarkıydı. Şekip Ayhan Özışık'ın bestesiyle dinledik efendim. Bestesini de dinledik efendim Meliha Demirkıran'ı. Evet dostlar, galiba sizlerden gelen şarkılar, istekler, türküler bugünlük bu kadardı ama biliyorsunuz dostlar bu akşam akşamın adresinde unutulmaz şarkıların gizli hikayelerine yolculuk yapıyoruz. Az önce Neşet Usta'nın o babasının da karşı çıktığı gençlik çağlarında yaptığı evlilik, sonrasında bir miktar pişman olduğu evlilikten bahsetmiştik. Daha sonra değerli usta bir başka evlilik yapar efendim Neşet Ertaş. İkinci evliliğini yapar ve daha sonra bu hanımefendiye güzel bir türkü yapar. Neşet Ertaş'ın hayatının ilerleyen dönemlerinde, ömrünün son demlerinde paylaştığı, eşi Seyhan Hanım'a yazdığı bir türküdür. Aşk ve sadakat beyanıdır. Hayatı boyunca büyük acılar, gurbetler ve kırgınlıklar yaşamıştır Büyük Ozan ve artık aradığı huzuru ve son durağını bulduğunu hisseder. Ahirim sensin, yani bu dünyadaki de ahiretteki de sonum, nihayetim sensin diyerek derin bir teslimiyet ve vefa gösterir eşine Seyhan Hanım'a. Buyursunlar efendim ama bu kez Orhan Hakalmaz'dan dinleyelim bu güzel türküyü.

Efendim bu akşam bir dostuma söz vermiştim. Didem Adak'tan bir şiir okuyacağım demiştim. Vaktimiz de çok azaldı ama o kısa zamanda bir miktar dizelerinden Didem Adak'ı paylaşmaya çalışayım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Hava dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi, yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım. İnsanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya. Ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarında çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardösüm bile olduğu içinde kaybolduğum insan kaybolmayı istemez mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye, çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen 3 yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. Ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya. İşte orada durum bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşk bilir yalnız. Evet dostlar, saatimiz 22:56'yı gösteriyor. Veda zamanı aslında tam da bitmemişti. Bir şiir, daha doğrusu bir şarkı, bir türkü daha vardı hikayesini anlatmak istediğim. Volkan Konak, Cerrahpaşa'yı, herkesin bir derdi var türküsünü yazmıştı babası için, çaresizlik içinde hastalanan, amansız hastalıkla boğuşan babasını Trabzon'dan İstanbul'a getirmişti. Ama ne çare, işte babasını kaybetmenin verdiği o büyük evlat acısını anlatmıştı bu güzel türküsünde. Bu akşam onunla vedalaşacağız dostlar. Çok ama çok teşekkürler. Şarkıların, türkülerin, o gizli dünyaların melodilerine saklanmış hikayelerin peşinde güzel bir yolculuk yaptık. Kimi zaman bir ağdın hüznüne ortak olduk. Kimi zaman zamansız bir sevdada kendi içimizden bir şeyler bulduk. Yayın kumanda masasında Lisan Yıldız, mikrofonda ben Burak Pekcan. Bu akşam sizlere veda ediyoruz. Yarın akşam haftanın son programı var. Cuma akşamı maç olduğu için yayınımız olmayacak. Sevgiyle kalın efendim.

0: Haber merkezince hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Balıkesir Sındırgı'da kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Teknofest Mavi Vatan yarın başlayacak. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bir siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye'nin dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürdüğünü kaydetti. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçtan yoksun olduğunu belirten Erdoğan, mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımını koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir ifadesini kullandı. Türkiye'nin nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elini oraya uzatmaya devam edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede İran'la ABD arasındaki çatışmanın çözümünün tek yolunun müzakere olduğunu söyledi. Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi'ye Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini de iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu söyledi. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunmayı sürdürecektir dedi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Ankara ile Lefkoşa arasındaki sarsılmaz bağın ortak geleceğin en güçlü dayanağı olduğunu belirtti.
1: Anavatan ve garantör Türkiye, milli davamız Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihi sorumluluk doğrultusunda daima Kıbrıs Türkü'nün, Kıbrıs halkı, Türk halkının yanında olacaktır. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunmayı, refah ve huzurunun ebediyen korunması için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurtlarında şanlı bayrağımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ ortak geleceğimizin en güçlü dayanağıdır. Bu birlik ve dayanışma ruhuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda egemen eşitliğe sahip bir devlet olarak hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgi paylaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ve Katar Genelkurmay Başkanı Kor General Jassim bin Muhammed El Mennai ile görüştü. Görüşmede ikili ilişki ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ve Suriye enerji alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonraki adım olarak çok kapsamlı ticaret projelerine işaret etti.
2: İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor. Birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Madenler önemli kaynaklar. Bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra inşallah önümüzdeki yine günlerde ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi,

0: endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar bunun ilk adımı. Benzer şekilde özellikle Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın 7 ayında sektörün ihracatının %10 artışla 17,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Artışın süreceğinin de sinyalini verdi. Bakan Bolat, İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında hitap etti.
2: Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar. Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda %10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum ve tabii ki bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz. Ama şu da bir gerçek, Türkiye dünyada tekstil giyimde 7. tedarikçi, Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Tabii Türkiye dünya ihracatından da %3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4. yargı reformu stratejisi doğrultusunda açılan yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla ilgili rehberin yayımlandığını duyurdu. Bu bürolarda uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edileceğini ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin yakından takip edileceğini söyledi. Alo Adalet 135 hattı üzerinden vatandaşlardan gelen başvurunun etkin şekilde değerlendirileceğini belirtti. Bakan Gürlek, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımızla yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek, gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 24 yılda hastanelerin %80'inin yenilendiğini söyledi. Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti verebilen bir altyapıya kavuşulduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, Gaziantep'teki Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu.
3: Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Sağlık altyapımızı modern ve son teknoloji cihazlarla donattık. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. Ülkemiz 24 bini aşkın yatak kapasitesiyle 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz 95 yoğun ve bakım ve palyatif yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesine kadar gelişmiş imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhteşem bir yapıdır.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Sınıf mevcudunun dengeli şekilde dağılımı, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve okulların tam kapasiteyle kullanılabilmesi için öğrenci kayıt işlemleri yalnızca e-okul üzerinden yapılacak. Bu kapsamda velilerin okul kayıt ücreti ödemesi söz konusu olmayacak. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti.

Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversitelere yerleşen devlet koruması altında ve koruyucu ailelerle yetişen öğrencileri tebrik etti. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerden 7'sinin ilk 10.000'e girdiğini, 258 öğrencinin de tercih ettikleri üniversitelere yerleştiğini belirtti. Bakan Göktaş, inanıyorum ki gençlerimiz edinecekleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendi hikayelerini yazarken ülkemizin yarınlarına da değer katacaklar dedi. Göktaş öğrencilere başarılarla dolu bir üniversite hayatı diledi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Bu ve benzeri girişimlerin Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyeceğini belirten Öncü Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz dedi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopter ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. İletişim Başkanlığı Ankara Güven Park'ta eylem yapan Ergazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir denildi. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlamanın gazi ünvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolü olduğu vurgulandı. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi. İletişim Başkanlığı son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı iddialarını yalanladı. Tüm adli ve idari süreçlerin elde edilen deliller çerçevesinde ve ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Asılsız ve manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan ve oğlu tutuklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen milletvekiline saldırıya tepki de geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Melih Meriç'i hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında bilgi aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül saldırıyı kınadıklarını söyledi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'la müzakereye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Trump, görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağı sorusuna belki bir noktada ancak şu anda bence iyi bir durumdayız yanıtını verdi. Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin sürdüğünü belirten Trump, Boğaz'ın tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olduğunu savundu. İran'ın zaman zaman insansız hava araçlarını vurmasını ise can sıkıcı durum olarak nitelendirdi. Trump, İran'ın nükleer silah kapasitesine de değindi. Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini tekrarladı. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Falih El Zeydi ile görüştü. Ziyaret Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi

trafiği yürütülüyor. Balıkesir Sındırgı'da kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Teknofest Mavi Vatan yarın başlayacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor yarın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Sidiki Şerif'le yollar ayrıldı. Fransız futbolcu Coventry City ile sözleşme imzaladı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyad'in basın mensuplarıyla buluştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin konuğu olan deneyimli teknik adam Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Atınç Nuka'nın yeni adresi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu. Son olarak Bandırma Spor forması giyen savunma oyuncusu İstanbul ekibiyle anlaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun kıyıları dışında Adana, Erzincan, Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Afyon, Karahisar, Uşak, Kayseri, Eskişehir, Niğde, Nevşehir, Karabük, Artvin, Elazığ, Muş 16, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Samsun, Ordu, Sinop ve Diyarbakır 21, İzmir, Adana, Mardin, Adıyaman 25, Sivas, Gümüşhane 12 ve Ardahan 9 derece.

0: İnebolu Abana Çatal Zeytin yolunun 25 ile 43. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle yine sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nde hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Dalgaları Beklerken 5. Bölüm. Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Rona Nurşen Girgin Koç, Altan Ali İpin, Nursel Serpil Çağran, Edip Nurtekin Odabaşı.
1: Alayoğulları çiftliğinin sahibi Rona Hanım, oğlu Altan ve gelini Nursel'le zor günler geçirmektedir. Çiftliğin biriken borçlarının ödenme zamanı gelmiştir. Yeni evlendiği karısını benimseyemeyen Altansa çiftlik işleriyle ilgilenmediği gibi, komşu çiftliği satın alan Cevdet Bey'in kızı Neslihan'a aşık olmuştur. Neslihan'ın kardeşi Harun da ayrıldığı nişanlısı Çiğdem tarafından rahatsız edilmektedir. O sıralarda Cevdet Bey'in dargın oldukları için yıllardır görmediği kardeşi Edip Bey, yerleşmek amacıyla kasabaya gelir.

0: Ekonomik durumunu düzeltmek için çiftliğin bir bölümünü satışa çıkaran Rona Hanım, karşısında alıcı olarak Edip Bey'i görünce öfkeye kapılır, çiftliği ona satmayacağını söyler. Annesiyle Edip Bey'in birbirini tanıdığını anlayan Altan, şaşkınlık içindedir.
1: Benimle Altan'ın yanında konuşacağını sanıyordum Rona.
2: Bunu nasıl düşünebilirsin?
1: Altan benim oğlum.
2: Oğlun olduğu şimdi mi aklına geldi Edip? Evlendikten sonra ortalıktan kaybolurken bunları düşünecektin. Bizi terk ettiğin zaman Altan 1 yaşındaydı. Ona hiç babalık etmedin. Şimdi karşıma geçmiş Altan'ın oğlun olduğunu söylüyorsun. Hayatımızı mahvetmek için mi buraya geldin?
1: Ha? Bana inan Rona. Bu bir rastlantı. Bu kasabaya arazi satın alıp çiftlik kurmak için geldim. Karşıma senin çıkacağını bilmiyordum.
2: Bizim için geldiğini hiçbir zaman düşünmedim. Yıllar önce terk ettiğin oğlun ve karına hayatında yer olmadığını biliyorum.
1: Beni yanlış tanıyorsun. Sizleri hiçbir zaman unutmadım.
2: 30 yıldır aklın neredeydi Edip?
1: Çok kötü günler geçirdim. Anlattığım zaman bana hak verirsin.
2: Seni dinlemek istemiyorum.
1: Beni hiçbir zaman dinlemedin Rona. İnan bana, burada olduğunuzu bilsem daha önce gelir.
2: Edip, Tanrı aşkına yalan söylemeyi bırak. Sen kimseyi düşünmeyecek kadar bencilsin.
1: Yıllar beni değiştirdi Rona. Artık eski Edip değilim.
2: Sana inanmıyorum. Altan'ı küçük bir bebekken terk ettin. 5 parasızdım. Çok zor günler geçiriyordum. Sonra boşanma talebin geldi. Seninle en son mahkemede karşılaştık. Hatırlarsan Altan'ı sormamıştın bile. Hatırlaması bile korkunç.
1: Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Yapmamalıydım.
2: Bu kadar yıldan sonra pişmanlık duymak neye yarar Edip? İkimizin de hayatını mahvettin.
1: Gördüğüm kadarıyla güzel bir hayatın. Evlendiğini duymuştum. Sanırım adı Kemal'di.
2: Altan'a o babalık etti. Altan da onu gerçek babası olarak biliyor. Şimdi merak ediyorum. Oğlunun yüzüne baktığın zaman neler hissediyorsun?
1: Çok acı çekiyorum.
2: Sen acı çekmezsin Edip. İnsanları acılarıyla baş başa bırakıp terk edersin. Uzun yıllar senden nefret ettim.
1: Ya şimdi?
2: Seni hayatımdan çıkardım Edip. Bunca yıldan sonra insanın nefret duygusu bile kayboluyor. Keşke seninle hiç karşılaşmasaydık.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsun.
2: Sana satacak arazim yok benim. Seni her gördüğümde tekrar eski günlere dönmek istemiyorum. Sen bize sadece mutsuzluk verdin.
1: Bu kadar acele karar verme. Biraz düşün. Ben Altan'ın babasıyım. Bu kadar yıldan sonra onu tekrar kaybetmek istemiyorum.
2: Sen Altan'ı 30 yıl önce kaybettin. Altan Kemal'in oğlu. Onun soyadını taşıyor.
1: Onun gerçek babası benim.
2: Artık çok geç. Bunu yıllar önce düşünecektin.
1: Bakalım Altan da senin gibi mi düşünüyor?
2: Sakın. Sakın. Sakın bunu yapma. Oğlumun dünyasını yıkmaya hakkın yok. Eğer Altan'la bu konuda konuşursan, inan bana, seni öldürürüm. Hadi şimdi git. Bir daha ne topraklarıma ne de hayatıma ayak basma.
1: Zor durumda olduğunu biliyorum buna. Çok yakında topraklarını almam için bana yalvaracaksın.
2: Bunu hiçbir zaman yapmayacağım. Bizler için sen öldün. Hayatının bir değeri varsa şansını zorlama. Sanırım ne demek istediğimi anlamışsındır.
1: Sert kadın oynamaktan bir türlü vazgeçemiyorsun değil mi Rona? Benim ne kadar sabırlı olduğumu bilirsin. Bekle ve gör. Hoşça kal sevgili eski karım.

0: Altan burada ne yapıyorsun?
1: Efendim?
2: Altan?
1: Ha?
2: Neden bu kadar dalgınsın?
1: Hayır, dalgın değilim.
2: Saatlerdir seni arıyorum.
1: Gördüğün gibi sahildeyim.
2: Kasabaya indiğini sandım.
1: Canım, kasabaya insem haber verirdim.
2: Arkadaşınla buluştuğunu sandım.
1: Arkadaşım da kimmiş?
2: Neslihan.
1: Benim Neslihan'la buluştuğumu mu sanıyorsun?
2: Buluştuğunuzu biliyorum.
1: Bu anlamsız kıskançlığı bırak Nursel. Zaten çok mutsuzum. Bir de senin kaprislerinle uğraşmayayım.
2: Beni istemediğini biliyorum. Bunu annenle konuştum. Babamın evine döneyim dedim. Ama annen izin vermedi.
1: Gerçekten isteseydin giderdin. Annemin ayrılmamıza karşı olduğunu bildiğin için böyle davranıyorsun.
2: Beni sevdiğini sanıyordum. Seninle onun için evlendim.
1: Ben de seni seviyordum.
2: Ya şimdi?
1: Bilmiyorum. Çok mutsuzum Nursel. Bu çiftlikte kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Hayallerimin hiçbirini gerçekleştiremedim.
2: Bunu beraber yapabiliriz.
1: Seninle beraber mi?
2: Annen yapabileceğimi söyledi.
1: Annen. Bıktım annemden. Yıllardır bunu yap Altan, onu yapma Altan. Yalnız kalmama bir türlü izin vermedi. Seninle evlenirsem belki annemden kurtulurum dedim ama yanılmışım.
2: Sana hiç karışmadığımı biliyorsun.
1: Bu neyi değiştirir? Evli olduğum halde yine yalnızım.
2: Ben de senin gibi yalnızım. Bütün günümü annenle beraber geçiriyorum. Lütfen izin ver babamın yanına döneyim.
1: Gerçekten gitmek istiyor musun?
2: Evet istiyorum. Sen bir başkasını severken seninle beraber olamam.
1: Başkasını sevmek mi?
2: Neslihan'ı sevdiğini biliyorum. Şimdi gidip annenle konuşacağım.
1: Bu işe annemi karıştırma. Gideceksen kimseye haber vermeden çek git.
2: Gitmemi istediğini bilmiyordum.
1: Şimdi öğrendin Nursel. Evlenmemiz bir hataydı. Umarım bundan sonra mutlu olursun.

0: Bir yere mi gidiyorsun Nursel? Aa, sen ağlıyorsun. Ne oldu anlat bana canım.
1: Hiçbir şey olmadı.
0: Altan'la kavga mı ettiniz? Bana her şeyi anlat. Böyle gitmene izin veremem. Sil bakayım gözyaşlarını. Ha? Hadi otur şöyle. Seni dinliyorum. Ha? Yavrum, ne oldu?
1: Altan ayrılmamızı istiyor.
0: Sen de Altan'ın bu isteğini kabul ettin, öyle mi?
1: Başka ne yapabilirim?
0: Direnebilirsin.
1: Buna gücüm yok.
0: Demek bu kadar çabuk pes edeceksin.
1: Altan beni istemiyor.
0: Ya sen?
1: Ben onu her zaman sevdim.
0: O zaman direnmelisin.
1: Bunun bir yararı olmaz. Altan bir başkasını seviyor.
0: Ah. Neslihan'ı sevdiğini sanıyorsan yanılıyorsun canım.
1: Demek size de anlattı.
0: Hayır, anlatmadı. Son günlerde sık sık tekne gezintisini yeni arkadaşlarıyla yaptığını biliyorum. Eğer bunun bir aşk olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun.
1: Başka ne olabilir ki?
0: Altan'ı sen de benim kadar iyi tanıyorsun. Her zaman hayalleriyle yolculuğa çıkmaya hazırdır.
1: Ne demek istediğinizi anlamadım.
0: Biliyorsun, Neslihan büyük şehirden geldi. Oldukça da güzel bir genç kız. Davranışlarıyla Altan'ı etkiledi. Ona karşı bir ilgi duyduğunu sanmıyorum. Oysa Altan için durum farklı. Neslihan'ın kendine karşı ilgi duyduğunu sanıyor. Biraz sabredersen her şey yine eskisi gibi olacak.
1: Altan'la evlendiğimiz günden beri hiçbir şey değişmedi. Sanki birbirimize iki yabancı gibiyiz.
0: Bunları seninle konuşmuştuk. Altan'ın dünyasını paylaşmanı söylemiştim.
1: Bunu yapmayı denedim. Ama Altan beni küçümsüyor.
0: Küçümsüyor mu?
1: Benim cahil olduğumu düşünüyor.
0: Ah, ikiniz de aynı liseyi bitirdiniz. Senden ne üstünlüğü varmış?
1: Bunu Altan'a sorun. Beni küçümsemesinden bıktım. Evlendiğimiz günden beri mutlu olmamamız için elinden geleni yapıyor. En doğrusu babamın evine geri dönmek.
0: Bunu yaparsan Altan'ı ebediyen kaybedersin.
1: Burada kalıp onurumun daha çok kırılmasını mı bekleyeyim?
0: Kocanı seviyorsan bunu yapmalısın. Neslihan'ı sevdiğine inanıyorsan mücadele etmelisin. Altan bavuluna doldurduğu yeni hayalleriyle yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Senin yerinde olsam onun bu yolculuğa çıkmasını engellemeye çalışırdım.
1: Ya engelleyemezsem?
0: O zaman Altan'ı terk edip eski yaşamına dönersin. Bunu yapabilecek gücün var mı?
1: Sizce denemeye değer mi?
0: Bence değer. Eğer birini seviyorsan sonuna kadar mücadele etmelisin.
1: Altan'ı sevdiğimi biliyorsunuz.
0: O zaman mücadele etmeye başla. Her zaman senin yanındayım kızım. Benim hayalperest oğlumu tekrar kazanmak için ikimiz de bunu yapmak zorundayız.

0: Saat 12'de gelirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kiminle konuşuyordun?
0: Edip Bey'le.
1: Ha, ne istiyormuş?
0: Beni öğle yemeğine davet
1: O
0: etti.
1: adamla görüşmeyeceksin.
0: Neden görüşmüyorum?
1: Nedeni yok. Görüşmeni istemiyorum.
0: Anne, lütfen söyler misin Edip Bey'le arandaki sır nedir?
1: Hiçbir sırrımız yok. Sadece görüşmeni istemiyorum.
0: Bak, bu kararına inanmıyorum. Ne kadar zor durumda olduğumuzu bildiğin halde çiftliği almak isteyen birine karşı çıkıyorsun. Bunun mutlaka başka bir nedeni olmalı.
1: Hiçbir nedeni yok.
0: O zaman çiftliği satmaktan vazgeçtin.
1: Hayır, vazgeçmedim. Ama Edip'e satmayı asla düşünmüyorum.
0: İkinizin arasında bir sır olmadığına beni inandıramazsın. Onunla ilk karşılaştığında gözlerindeki öfkeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Yoksa Edip Bey eski sevgilin miydi?
1: Benimle nasıl böyle konuşabilirsin?
0: Öfkelenme anne. Sadece düşüncemi söyledim.
1: Benimle daha saygılı konuşmalısın. Son zamanlarda hem karına hem de bana karşı çok kırıcı olmaya başladın. Böyle giderse aileni kaybedeceksin.
0: Sen buna aile mi diyorsun? Sevmediğim bir eş. Beni durmadan eleştiren bir anneyle nasıl bir aile olabiliriz? Beni hiçbir zaman anlayamayacaksın anne. Doğrular sadece senin doğrun. Benim hiçbir önemim yok. Çiftlikteki işçiler bile senin için daha değerli.
1: Buna sebep sensin.
0: Evet, her şeye sebep benim. Çiftliğin bu hale gelmesi de benim suçum. Karıma karşı da suçluyum. Sana itaat etmediğim için de affedilmez hatalar yapıyorum. Çünkü her şeyin en doğrusunu sen bilirsin. Biliyor musun anne? Bana emir vermenden, hayatımı yönlendirmenden bıktım.
1: Bıktıysan gidebilirsin.
0: Çiftlikte benim de hissem olduğunu unutuyorsun. Ama bir gün gideceğim. İnan bana bir daha yüzümü görmeyeceksin.
1: Bunu yapacağından eminim.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugünkü bölümümüzün başlığı, şehrin nefesi, trenle kentsel dokuyu anlamak. İnsanlık tarihi temelde mesafeleri alt etme mücadelesidir. Kentlerse bu mücadelenin taştan ve betondan yükselen anıtlarıdır. Her gün önünden geçtiğimiz o devasa beton yığınları, yüksek binalar ve labirent gibi uzayan caddeler size durağan gelebilir. Oysa şehir hareketle beslenen ve akışla var olan canlı bir organizmadır. Ve bu organizmanın kalbine indirilen en radikal, en sarsıcı neşter, rayların kentin dokusunu ilk kez yardığı o gündür. 19. yüzyıl. Sanayi devriminin isli, gürültülü ve devasa lokomotifleri şehrin kapısına dayandığında sadece yeni bir ulaşım aracı gelmemişti. Mekan, zaman ve insan ruhu yeniden şekilleniyordu. Bugün şehrin nefesinde, rayların üzerindeki o büyük kentsel dönüşümü, modernitenin çelik damarlarını konuşuyoruz. Hazırsanız şehri yeniden okumaya tam kalbinde

rayların tıkırtısından başlıyoruz. Binlerce yıl boyunca kent demek korunaklı bir kabuk demekti. Orta çağdan kalan o eski dünya şehirlerini hayal edin. Sınırları kalın surlarla çizilmiş, sokakları insan ölçeğinde, içine kapalı ve durağan. Tren bu durağanlığı yerle bir eden en acımasız müdahale oldu. Demir yolları kentin dokusuna sızarken adeta çelikten birer nehir gibi aktı. Tarihi kalıntıları, eski mahalleleri, asırlık mezarlıkları yarıp geçti. Şehir bu yeni ve acımasız gücün hızına uyum sağlamak için kendi kabuğunu kırmak, surlarını yıkmak ve çeperlerine doğru genişlemek zorunda kaldı. Bu bir uzlaşı değildi. Bu, modernitenin eski dünyaya karşı kazandığı mutlak bir zaferdi. Bugün bile tren hatlarının bir kentin neresinden geçtiğine bakarsanız, o kentin sanayileşme tarihini, işçi sınıfının ilk ayak izlerini ve kentsel rantın köklerini orada bulursunuz. Çünkü demir yolu şehri sadece yolcu taşımadı. Şehri sıfırdan, kendi kurallarına göre yeniden organize etti. Peki bu devasa güç şehre nereden giriş yapar? Modernitenin yeni tapınaklarından, yani garlardan. 19. yüzyılın mimarları tren garlarını sanayi çağının katedralleri olarak tasarladılar. Demirin ve camın o güne dek görülmemiş gücü göğe yükselen devasa tonozlarda birleşti. İçeri süzülen gün ışığı, lokomotiflerin isli dumanıyla birleştiğinde ortaya çıkan manzara adeta yeni bir çağın kutsanma töreniydi. Bir şehre uçakla giderseniz steril ve birbirinin aynısı olan terminal binaları karşılar sizi. Hangi ülkede olduğunuzu anlamak için tabelalara bakarsınız. Otoyollarsa şehri size ancak uzaktan, tecrit edilmiş bir camın arkasından gösterir. Ama tren öyle yapmaz. Tren sizi şehrin arka bahçesinden, sanayi bölgelerinin çıplaklığından geçirir ve doğrudan kentin tarihsel kalbine bırakır. Sirkeci'ye yanaşan bir trende Doğu Ekspresi'nin gizemini ve Bizans surlarının kokusunu duyarsınız. Haydarpaşa'nın merdivenlerinde durduğunuzda ise İstanbul'un o devasa kentsel dokusu yüzünüze sert bir rüzgar gibi çarpar. Garlar kentin en demokratik ama aynı zamanda en dramatik eşikleridir. Çünkü orada köylünün tahta bavuluyla burjuvanın şıklığı aynı peronun tozunda eşitlenir. Trenin getirdiği en büyük devrim sadece fiziksel mekanı değiştirmekle kalmadı. İnsan beyninin mekanı algılama biçimini de etkiledi. Hız, insanlığın hayatına ilk kez bu kadar sert bir şekilde girdi. Trenden önce at arabasıyla seyahat eden bir insan yol kenarındaki her taşı, her ağacı, her insanı inceler, coğrafyayla fiziksel bir bağ kurardı. Trenle birlikte yakınımızdaki nesneler birer çizgi haline gelerek flulaştı. Göz artık detayı yakalayamaz oldu. Onun yerine uzaktaki manzarayı, yani panoramayı izlemeye başladı. İşte bu, modern insanın şehre karşı geliştirdiği o mesafeli, gözlemci ama bir o kadar da yabancılaşmış tavrın ilk adımıydı. Tren penceresi şehri bir sinema şeridi gibi önümüzden akıtırken bizi o şehrin çamurundan ve gürültüsünden koruyan bir kalkana dönüştü. Bugün bir banyo treninde giderken yanından geçtiğimiz evlerin içindeki hayatları sadece birkaç saniyeliğine görüp geçmemiz modern kentsel yaşamın o parça parça fragmanter yapısının en net özetidir. Şehrin nefesinde şimdi rayların kentin toplumsal coğrafyasında açtığı o derin yaralara ve kurduğu köprülere daha yakından bakacağız. Dünya kentsel literatüründe çok çarpıcı bir tabir vardır. Rayların öte yakası. Bu ifade basit bir coğrafi yön tarifi değildir. Doğrudan sınıfsal, ekonomik ve sosyal bir dışlanmışlığın adıdır. Tren hatları şehri boylu boyunca bıçak gibi keserken arkasında aşılması güç fiziksel engeller bırakır. Çoğu endüstri kentinde fabrikaların dumanı ve gürültüsü nedeniyle rayların hemen arkasında kalan bölgeler işçi sınıfının, göçmenlerin ve yoksulların sığındığı tekinsiz alanlar olarak büyümüştür.

Rayların karşı yakası, parkları, geniş caddeleri ve korunaklı hayatlarıyla burjuvaziye aittir. Bir şehri gerçekten anlamak istiyorsanız, tren hattının üzerinden geçen bir köprünün tam ortasında durun. Sağa ve sola bakın. Bir tarafta göğe yükselen plazaları, diğer tarafta ise hayatta kalmaya çalışan dar sokakların karmaşasını göreceksiniz. Demiryolu, tarafsız bir ulaşım aksı değildir. O, toplumsal adaletsizliğin kentsel dokuya çelikle kazınmış en somut kanıtıdır. Fakat bu çelik sınırlar aynı zamanda kenti çeperlerine doğru esneten devasa bir sapan vazifesi de görür. Bugün sıkça kullandığımız banliyö kelimesi tam anlamıyla demiryolunun doğurduğu bir yaşam formudur. 20. yüzyılla birlikte şehir merkezleri yaşanmaz hale geldiğinde üst ve orta sınıf şehir dışı alanlarına doğru kaçtı. Bu kaçış insanlık tarihine yeni bir insan tipi armağan etti. Her gün aynı saatte trene binen, aynı istasyonda inen ve hayatını milimetrik bir zaman disiplinine göre ayarlayan banliyö yolcusuna. Artık hayatın ritmi doğanın döngüsüne göre değil, tren tarifelerine göre belirleniyordu. Kaçırılan bir tren, altüst olan bir gün demekti. Coğrafyacıların zaman-mekan sıkışması dediği o büyük teori en çıplak haliyle bu vagonlarda yaşanır. Tren mesafeleri kısalttı ama zamanı acımasızca hızlandırdı. Eskiden bir günlük yürüme mesafesinde olan bir köy, artık kentin yarım saatlik bir mahallesi haline gelmişti. Kentin nefesi, bu istasyonların kurduğu kılcal damarlar sayesinde en uç noktalara kadar yayılmaya başladı. Tren vagonları, kentsel planlamanın ötesinde insan ruhunun ve edebiyatın en korunaklı sığınağıdır. Neden mi? Çünkü bir tren vagonu, modern kentin içinde kurulmuş geçici ve zorunlu bir toplanma alanıdır. Birbirini hiç tanımayan, normal şartlarda asla yan yana gelmeyecek farklı sınıflardan insanlar, o dar kompartımanda saatlerce omuz omuza oturur. Bizim edebiyatımızda da banyo trenleri derin bir melankolinin sahnesidir. Sabahattin Ali'nin, Sait Faik'in satırlarında o vagonların tıkırtısı duyulur. Trendeki o sürekli, hafif sarsıntı, insanın içindeki konuşma arzusunu tetikler ya da onu kendi içine, derin bir sessizliğe gömer. Akşamüstü evlerine dönen yorgun insanların, vagon penceresinden dışarıda yanan sarı ev ışıklarını izlemesi boşuna değildir. O sarı ışıklar, kentsel dokunun sadece taştan ibaret olmadığını, her bir pencerenin arkasında benzersiz bir insan hikayesi gizlendiğini hatırlatır bize. Tren, bizi kentin kalabalığıyla en naif şekilde yüzleştiren yegane aynadır. Şimdi yüzeydeki o gürültülü dünyayı geride bırakıyor ve şehrin görünmeyen dehlizlerine, onun asıl yükünü taşıyan yeraltı kılcallarına iniyoruz. Metroları. Şehirlerin nüfusu milyonları aşıp yerüstü tamamen kilitlendiğinde insanoğlu modern metropol hayatta kalabilmek için yerin altına doğru kazmak zorundaydı. Metro ağları bir kentin görünmez ama en hayati organlarıdır. Bugün Londra'da, Tokyo'da, New York'ta ya da İstanbul'da metroyu sadece bir günlüğüne durdurursanız yerüstündeki o ışıltılı hayat tamamen felç olur, çöker. Sosyologlar bu istasyonları yok yerler olarak adlandırır. Kimsenin vakit geçirmek istemediği, hafızasız, aidiyetsiz, sadece içinden hızla geçilen gri alanlar. Gerçekten de öyledir. Soğuk beton duvarlar, yürüyen merdivenlerin mekanik gıcırtısı ve aceleci adımlar. Ama burası aynı zamanda kentin en dürüst, en çıplak yeridir. Yer üstünde birbirinin mahallesine adım atmayan, birbirinin dünyasından bir haber olan insanlar, yer altında o daracık vagonların içinde eşitlenir. Sınıfsal kibir, metro turnikelerinde son bulur. Herkes aynı tünelin karanlığından geçer. Metro, modern kentin hem en demokratik hem de o kalabalık içindeki en yalnız alanıdır. Ancak yerin altına inmek sadece bir ulaşım çözümü üretmek demek değildir. O, kentin kendi geçmişiyle, toprağın altında uyuyan hafızasıyla yüzleşmesidir. Yer altına doğru vurulan her kazma, tarihin katmanlarını birer birer aralar.

Bunun en sarsıcı örneğini İstanbul'da Marmaray ve metro kazılarında yaşadık. Geleceğin ulaşım hattını inşa etmek için toprağa kazan mühendisler karşılarında tam 8500 yıl öncesinin Neolitik insanını buldular. Bizans'ın o kayıp limanı, Theodosius Limanı, onlarca batık gemiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Şehir kendi geleceğini kurmak isterken kendi kökleriyle çarpıştı. İşte kentsel doku böyle derin, böyle muazzam bir hafıza katıdır. Rayları döşerken geleceğin hızını yakalamakla geçmişin mirasını korumak arasındaki o ince çizgi kentsel planlamanın en büyük ahlaki sınavıdır. Bugün Roma'da, Atina'da ve İstanbul'da metro istasyonları içinden tren geçen canlı birer tarih müzesine dönüşmektedir. Bugün Anadolu'daki pek çok şehirde neden bir istasyon caddesi olduğunu ve bu caddelerin neden hep kentin en geniş, en canlı ve en modern caddesi olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü o istasyon binaları taşra kentlerinin dünyaya ve moderniteye açılan ilk pencereleriydi. Garın etrafında yükselen hangarlar, un fabrikaları ve oteller o sessiz kasabaları birer kentsel cazibe merkezine dönüştürdü. Demiryolu, coğrafyaya dokunan sihirli bir fırçaydı. Rayların geçtiği yerler hızla kentleşip nefes alırken, hattın uzağında kalan kadim ticaret yolları ve eski şehirlerse tarihin sessizliğine gömüldü. İşte kentsel doku, bu tarihi hatların açtığı yaralar ve sunduğu imkanlarla büyüdü. Şimdi bu rayların günümüz şehirlerinde ayırdığı hayatlara, banliyölerin o sert toplumsal gerçekliğine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir şehrin haritasını cetveller çizer. Ama hafızasını rayların üzerinde yürüyen insanlar yazar. Az önce kentin tarihini konuştuk, şimdi ise biraz susacağız. Çünkü bazı şehirler konuşarak değil, dinleyerek anlaşılır. Her tren ardında biraz ayrılık bırakır. Her istasyon biraz bekleyiştir ve her ray iki şehirden önce iki kalbi birbirine bağlar. Şimdi programımızın yapımcısı Mehmet Kasar'ın kaleminden dökülen, demirin soğukluğuyla insanın sıcaklığını aynı mısralarda buluşturan bir şiir dinleyeceğiz. Kulaklarınızı rayların sesine, yüreğinizi ise kelimelerin sessizliğine bırakın. Geçip giden şehir. Demir yollar uzanır şehrin yorgun tenine. Ağır bir düdük düşer gecenin girdabına. Zaman süzülür gider ilk sirenin sesine. Ömür bir gölge gibi siner kent durağına. Bir niyazdır eski gar, peron sonsuz bir hasret. Bavullarda demlenir umutla harman kasvet. Beklemek bir yoldur ki gidiş kadar derindir. Vuslatın bu gölgesi ayrılıktan serindir. Sanma ki ray ötesi bir başka diyardır yar. Orada da aynı dert, aynı keder, aynı kar. Mekanlar değişse de ruhun çilesi baki, sükut tek bir acıdır, gözden süzülür sanki. Banliyö vagonunda omuz omuza yüzler, her bakış derin ömür, her susuş ketum sözler. Kader ilmek ilmek örerken bu gizli ağ, aynı ray üstünde izler, teğet geçer çağ. Pencerelerden akar sarı yanan odalar, perdelerin ardında mühürlenmiş vedalar. Gece usulca çöker akşamın omuzuna, şehir çekilir kendi yalnızlığına. Yeni kapı toprağa fısıldar kadim bir ses, taşın altında uyur bin yıllık hüzün nefes. Geçmişten geleceğe çekilen bir çizgiyle tarih, zaman ve insan birleşir bu ray ile. Büyüdükçe bu şehir göğe yükselir duvar. Betonların içinde küçülür canlar, sevdalar. Uzun akşamlardan bir tren sesi yükselir. Çocukluk kalbin en kuytu yerine geri gelir. Ve anlar insan zaman akıp gidince nihayet. İlk bakışta görünen soğuk demir değil elbet. Bir ucu

Bir ucu derin hasret, bir ucu kavuşmaktır. Ömür iki istasyon arasında akmaktır. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yolculuğumuzun son düzlüğündeyiz. Bugün rayların üzerinden geçerek kentin tarihine, toplumsal yaralarına ve yeraltı dehlizlerine daldık. Peki ya gelecek bizi nereye götürüyor? Bugün saatte yüzlerce kilometre hıza ulaşan yüksek hızlı trenler şehirler arasındaki o aşılmaz duvarları eritiyor. Eskiden iki farklı şehir demek, iki farklı kentsel kimlik, iki farklı idari sınır demekti. Bugünse mesafeler o kadar büküldü ki kentsel doku artık tek bir merkeze sığmıyor. Megalopolis dediğimiz birbirine raylarla sıkı sıkıya bağlı devasa mega bölgeler oluşuyor. İnsanlar bir şehirde uyanıp başka bir şehirde çalışıp akşam bir üçüncüsünde dinlenebiliyor. Sınırlar akışkanlaşıyor, mekanlar birbirinin içinde eriyor. Geleceğin dünyası rayların ve dijital ağların ulaştığı her yeri tek bir kentsel alan haline getirecek. Ancak bu baş döndürücü, bu çılgın hızın ortasında insan ruhunun hala o eski trenlerin insani ve dingin ritmine ihtiyacı var. Çünkü bir şehir ne kadar hızlı akarsa aksın, ne kadar teknolojik olursa olsun, içindeki insanın durup nefes alabildiği, pencereden dışarı bakıp hayal kurabildiği ve bir gar bankında birini beklerken kalbinin çarptığı an kadar yaşanabilirdir. Şehrin Nefesi, Trenle Kentsel Dokuyu Anlamak programının sonuna geldik. Bir sonraki tren yolculuğumuzda pencereden akan o gri binalara, eski garların yorgun taşlarına ve yanımızda oturan o yabancı yüze bu anlattıklarımızı hatırlayarak bakmanız dileğiyle. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu. Yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şehrinizin nefesini hissetmeyi unutmayın. Raylar sizi hep güzel kavuşmalara götürsün. Hoşçakalın.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kurbağaları bilirsiniz değil mi? Çocukların en çok dikkatini çeken bir hayvandır. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Şarkısını bilen çocuklar, kurbağa görünce kulağı var mı diye bakar. Kurbağanın kulağı yoktur ama sesleri duyarlar. Nasıl duyarlar? Kurbağanın dış kulağı yoktur fakat iç kulağı vardır. Akciğerlerini şişirdiklerinde incecik vücut duvarları ses dalgaları ile titreşir. Akciğerler bu dalgaları iç kulağa iletir ve böylece kurbağa sesleri duyar. İlginçtir, bir kurbağa diğer kurbağanın sesini dışarıdan gelen seslerden daha iyi duyuyormuş. Kurbağa derelerde yüzer, karada da zıplayarak gider. Kurbağa kelimesine Türkçe karşılık bulsak zıplak adı çok yakışırdı. Hem suda hem karada yaşayabilen kurbağa, üç odacıklı kalbi sayesinde karada ve suda solunum yapabilir. Anlıyoruz ki kurbağa bulunduğu yere uyum sağlayabiliyor. Bu şekildeki bir uyuma adapte olmak ya da adaptasyon deniliyor. 2001 yılında Adaptasyon adlı bir film çevrildi ve Türkiye'de Ters Yüz adıyla gösterime girdi. Nicolas Cage ve Meryl Streep'in rol aldığı filmde adaptasyonun, dikkat edilmezse insanı kendinden uzaklaştıran bir tehlike olabileceği anlatılıyor. Yaşadığınız hayatı fikirlerinize, dünyayı algılayışınıza göre biçimlendiremiyorsanız, başkalarının hayatına uyum sağlayarak hayatta kalmaya çalışırsınız teması işleniyor. Orkide Hırsızı adlı bir kitabın yazarının başarısızlıklarının anlatıldığı filmde bir orkidenin nasıl ortaya çıktığı şöyle betimleniyor. Orkideler onu polenleyen böceğe benzer. O böcek kendine benzeyen orkide gördüğünde üzerine konar ve yeniden polenlemek ister. Orkide ile böcek adeta ruh ikizidir. Ne çiçek ne de böcek yaptıkları şeyin ne kadar muazzam olduğunu anlayamaz. Ama yaptıkları işten dolayı dünyanın var olduğunu biliyorlar mı? Filmin bir sahnesinde geçen konuşma şöyle. Bitkileri neden sevdiğimi biliyor musun? Değişmiyorlar da ondan. Adaptasyon derin bir süreçtir. Dünyada başarılı olmanın yolunu bulmaktır. Ama bu bitkiler için daha kolay. Çünkü onların hafızaları yok. Sırada ne varsa ona geçiyorlar. Tanıdığım bazı insanlar da öyle. Adaptasyon utanç verici. Kendinden kaçmak gibi. Adaptasyon ya da uyarlamanın en sık görüldüğü alan sinemadır. Adaptasyon doğrudan doğruya sinema için yazılmamış bir metnin sinemaya uygun bir biçime getirilmesi demektir. Böyle bir uyarlama hem yerli hem yabancı filmlerde sık sık başvurulan bir yoldur. İlk tiyatro yazarlarımızdan ve ilk sinema rejisörlerinden Muhsin Ertuğrul, çektiği filmleri tiyatro eserlerinin adaptasyonuyla gerçekleştirmiştir. Araştırmacı Ensar Macit, Ertuğrul'un uyarlama anlayışı çeviriyle iç içe geçmiş yaratıcı bir yeniden üretim sürecidir derken, sinema eleştirmeni Nişat Özön, Muhsin Ertuğrul, tiyatro uyarlamalarındaki yanlışlarını birkaç katıyla beyaz perdeye aktarmaktan ileri geçemedi demektedir. Sinema uyarlamalarını eleştiren Nişat Özön, Türk Dili Dergisi'nde Marcel Pagnol, 1933'te sözlü film, tiyatroyu şerit üzerine basmak, aktarmak ve yaymak sanatıdır sözünü sanki bunlar için söylemişti diye yazmıştır. Romanlardan uyarlanan bazı sinema filmleri için seyirciler ve eleştirmeler kitap harikaydı, film berbattı cümlesini kurmuştur. Profesör Doktor Mustafa Sarı bir eleştirisinde şöyle yazdı. Sefiller romanının çekilen bütün uyarlamalarını izledim. Hiçbiri aslına sadık değildi. Asıl metnin en çarpıcı sözleri bile makaslanmış, yerine harcı alem sözler konmuştu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

başka sana görünmeli, ben de olmalı. Sevgi çaresizlikten doğmaz, adı o zaman sevgi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya,

Dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün İspanya'dan mektubumuz var. José Luis Corcuera'nın mektubu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kışı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bahar artık kendini hissettiriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu büyük keyifle dinlediğim radyolardan biri. Yayın kaliteniz çok yüksek, içerikleri de harika. Yayınlarınızı dinledikten sonra hem kültürümüzle hem de diğer birçok güncel konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Bu beni daha çok araştırmaya yöneltirken kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin

milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Sağlık Bakanlığı son 24 yılda hayata geçirdiği projelerle hastanelerin %80'ini yeniledi. Sağlık altyapısı yılda 1 milyar kez hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı. Gaziantep'te yeni sağlık yatırımlarına hizmete açan Bakan Kemal Memişoğlu, 13 yeni şehir hastanesinin inşaatının sürdüğünü vurguladı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben-Gvir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, Tahran güçlü bir konumda olmadığı sürece görüşmelerin sonuç vermeyeceğini savundu. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nisar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fali El-Seydi ile görüştü. Ziyaret, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçları ile düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Haberleri sunduk.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor.

Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ekmek bizim kültürümüzde yalnız sofraya konulan bir yiyecek değildir. O, emeğin, alın terinin, bereketin ve paylaşmanın önemli bir simgesidir. Büyüklerimiz yerde bir ekmek parçası gördüğünde onu öpüp başına koyar, yüksek bir yere kaldırırdı. Çünkü ekmeğe gösterilen saygı, aslında o nimeti veren Allah'a, soframıza ulaştıran emeğe duyulan saygıydı. Tarlaya tohumu atan çiftçiden, ekmeği pişiren fırıncıya kadar nice insanın alın teri vardır bir lokma ekmekte. Bu yüzden Türk kültüründe ekmek ziyan edilmez, çöpe atılmaz, bölüşülür, paylaşılır ve kıymeti bilinir. Bugün programımızda geçmişten günümüze Türklerde ekmeğe gösterilen saygıyı, ekmekle ilgili geleneklerimizi ve sofralarımızdaki bereket anlayışını sevgili Abdullah Kurbani hocamızla konuşacağız. Efendim, her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Türk elinden, tar telinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sağ olunuz, var olunuz.
1: Siz de sağ olun, sağ
0: Abdullah
1: olun.
0: hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sakine Hanım siz de tekrar hoş geldiniz. Efendim bugün sofralarımızın en sade ama en kıymetli konuğundan ekmekten söz edeceğiz. Bakalım Türk kültüründe ekmeğin nasıl bir yeri var? Türkiye'de ekmek nasıl tüketiliyor? Azerbaycan'da durum nasıl? Bunları ele alacağız. Efendim ekmek söylenişi kısa, anlamı ise büyük bir kelime. Belki her gün elimizi uzatıyor, soframıza koyuyor, bir parçasını koparıp yemeğimize katık ediyoruz. Fakat çoğu zaman

0: Bunun arkasındaki emeği, kültürü, hatırayı ve bereket anlayışını düşünmeden tüketiyoruz. Oysa ekmek, Türk kültüründe sadece karın doyuran bir yiyecek değil. Ekmek, alın teridir, emektir, nasiptir, berekettir. Bir evin geçimini sağlamak için çalışan insan, ekmek parası kazanıyorum der. Bir kimseye iş imkanı sunulduğunda, ekmek kapısı açıldı denilir. Dostluklarımızı ve bağlılıklarımızı anlatırken, ekmeğini yedik, suyunu içtik ifadesini kullanırız. Yani ekmek, dilimizde de hayatın, geçimin, vefanın ve paylaşmanın karşılığıdır. Bir lokma ekmeğin soframıza gelmesi aslında uzun ve zahmetli bir yolculuğun sonucudur. Önce toprak hazırlanır, tohum ekilir, yağmur beklenir, güneş beklenir. Buğday başak verir, olgunlaşır, biçilir, harmanlanır. Ardından değirmende öğütülerek una dönüşür. Un, su, maya ve tuzla yoğrulur. Hamur dinlendirilir, şekillendirilir ve fırının ateşinde pişirilir. Bütün bu aşamalardan sonra mis gibi kokusuyla soframızdaki yerini alır. Bu yüzden eski insanlar ekmeğe bakarken sadece bir yiyecek görmezdi. O ekmekte çiftçinin sabrını, değirmencinin emeğini, fırıncının alın terini ve toprağın bereketini görürdü. Anadolu'da ekmek yapmak uzun yıllar boyunca yalnız günlük bir iş değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma vesilesi olmuştur. Köylerde ve kasabalarda kadınlar bir araya gelir, kışlık yufkalar açar, sacın başında imece usulüyle ekmek pişirirdi. Biri hamuru yoğurur, biri bezeleri hazırlar, biri yufkayı açar, diğeri sacın üzerinde pişirirdi. Bu sırada sohbetler edilir, türküler söylenir, komşuların hali hatırı sorulurdu. Böylece ekmek yalnız mideyi değil, gönülleri de doyururdu. Türk mutfağında ekmeğin pek çok çeşidi var. Anadolu'nun farklı bölgelerinde iklime, tarım ürünlerine ve pişirme yöntemlerine göre birbirinden güzel ekmekler yapılır. Yufka ekmeği, tandır ekmeği, bazlama, lavaş, pide, somun, köy ekmeği, mısır ekmeği ve sac ekmeği bunlardan yalnızca birkaçı. Yufka ekmeği özellikle uzun süre saklanabilmesi sebebiyle Anadolu'nun pek çok yerinde tercih edilmiş. İncecik açılan hamurlar sac üzerinde pişirilir, kurutulur ve üst üste dizilerek muhafaza edilir. Yenileceği zaman hafifçe ıslatılarak yumuşatılır. Yufka, göçebe hayatın ve uzun kış hazırlıklarının izlerini taşıyan önemli ekmek çeşitlerimizden biridir. Efendim, tandır ekmeği ise tandır adı verilen özel ocaklarda pişirilir. Hamur, tandırın kızgın duvarına yapıştırılır, pişerken etrafa yayılan kokusu insanı çocukluğuna ve eski köy evlerine götürür. Bazlama ise daha kalın ve yumuşak bir ekmek. Sacda veya tavada pişirilir. Sıcakken üzerine tereyağı sürüldüğünde bambaşka bir lezzete kavuşur. Karadeniz'de mısır unundan yapılan ekmekler öne çıkarken, İç Anadolu'da tandır ve yufka ekmeği daha sık görülür. Ege'de otlu ve zeytinyağlı hamur işleri, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak lavaşlar sofraları süsler. Her bölgenin ekmeği farklı görünse de hepsinin ortak noktası emek, bereket ve paylaşmadır. Sevgili Abdullah Hocam, işte ekmek böyle. Türkiye'de ekmek tüketimi bir hayli fazla.
1: Evet.
0: Ekmeği seviyoruz.
1: Evet.
0: Hakikaten baktığımız zaman hamur işlerini yoğunlukla tüketiyoruz. İşte etin yanında ekmek tüketiyoruz genellikle. Ekmek
1: Doğrudur.
0: olmadan pek et ürünleri de
1: Et yenmiyor
0: tüketmiyoruz.
1: zaten.
0: İkisi birlikte çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Peki Azerbaycan'da durum nasıl? Azerbaycan'da ekmek çok tüketiliyor mu?
1: Çok tüketiliyor. Azerbaycan'da da ekmek çok tüketiliyor ve özellikle dediğiniz gibi etin yanında ekmek mutlaka olmalıdır. Yani olmadan mümkün değil. Yani Azerbaycan'da da çeşit çeşit ekmekler var. Mesela lavaş var. Başka ne diyeyim size? Sengek mesela İran'da daha çoktu. Sengek diyorlar.
0: Sengek.
1: Taşın üzerinde yapılıyor. O fırınlarda mesela gidiyorsunuz fırına, kendiniz gözünüzle görüyorsunuz. Taşın üzerine
0: Evet.
1: yufkayı böyle atıyorlar. Orada taşlar o yufkayı pişiriyor. Ona sengek diyorlar. Çünkü sengek taş demekti Farsçada.
0: Hakikaten taş
1: Evet.
0: fırında odun ateşinde yapılan,
1: Evet.
0: pişirilen ekmekler de bir hayli lezzetli oluyor.
1: Aynen. Onu sonra lavaş ekmekleri mesela böyle ince yaparlar. Ben görmüşüm onu. tandıra böyle eğilip ustalar şeyde yapıştırıyorlar tandıra.
0: Evet.
1: Hiçbir 2 dakika çekmeden hemen alıyor onu oradan. Hı-hı. Şöyle çıtır çıtır mı diyorsunuz?
0: Evet. Çıtır çıtır olur, evet.
1: Ha, çıtır çıtır oluyor. Ben çok severim onu.
2: Pofur pofur oluyor.
1: Ha?
2: Pofur pofur oluyor. Şişirip
0: evet.
2: kabarıyor.
1: Pofuru da var, çıtırı da var. Ben bunları seviyorum. Tereyağı üzerine hı-hı. sürüp yemeği.
0: Sıcak sıcak evet tereyağı süreceksiniz.
1: Evet, evet yani,
0: başka hiçbir şeye gerek yok.
1: Yani biz bu yakında bir geziye gittik. Eşimin ablası da çok güzel ekmekler pişiriyor. İsviçre'de yaşıyor. Yani burada ekmekten kaçtık yemedik ki kilo almayalım. Zaten mümkün değil ama orada cevizli ekmek yaptı bize.
0: Evet.
1: Yani gerçekten kokusu bile insanı vade ediyordu. Biraz yedik evet. Yani Azerbaycan'da ekmek mutlaka sofrada olacak. Ekmek olmazsa o sofranın tadı yoktur. Yani bizim kültürümüzde var da bu ekmek mutlaka.
0: Evet. Etin olmalı. Yanında mutlaka oluyor değil mi?
1: Etin yanında mutlaka olur.
0: Evet.
1: Ben yani etin yanında ekmek olmasa et yemem.
0: Mesela
1: mümkün değil.
0: Bizde ne var? Döner yanında mutlaka ekmek oluyor.
1: Evet. Evet. İşte, mümkün değil yani. Olmazsa
0: tabii
1: yiyemez.
0: Kıymalı pide, lahmacun. Bakın hep kıymayla etle hamur işinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir gıda.
1: Bakın ben ekmeği biraz bıraktım. Gerçekten biraz kilo aldım.
0: Kilo aldırıyor
1: benim,
0: evet.
1: Evet siz de biliyorsunuz. Bana hem zararı var biraz rahatsız ediyor beni. Yemiyorum dedim ama dün gene eşim annesi pide yapmışlar. Telefon açıyorlar getirelim mi? Arkadaş
0: evet.
1: Ben yemek istemiyorum beni zorlamayın. Ama getirdi gerçekten de çok güzel yani mümkün değil.
0: Evet.
1: Duramaz. Yani ekmeği kesmemek lazım. Yani yemek istemiyorsanız da günde hiç olmazsa bir dilim.
0: Evet, kontrollü.
1: Kontrollü.
0: O zaman kilo aldırmaz.
1: Aldırmaz. Yani ama tamamıyla kesmek de doğru değil. Bu bizim kültürümüzde ekmek mutlaka yenmesi lazım.
0: Kestiğinde, tam tahıllı, tam buğday olursa çok daha sağlıklı.
1: Evet, ben öyle almayı düşünüyorum. Yani benim eşim de güzel ekmek yapıyor.
0: Evet.
1: O demin bahsettiğiniz su, ne bileyim hamur, demin bir sürü şey,
2: maya.
1: Bizim evde sürekli ben görüyorum tezgahın üstünde gidiyor, yapıyor. Ta yukarıya kadar bütün dairede evin içi başlıyor ekmek kokmaya.
0: Evet.
1: Şimdi gelin yemeyin.
0: Hocam ağzımız sulandı, acıktı.
1: Ben de öyle.
0: Psikolojiyle alakalı.
2: Tam buğday olduğu için hani dışarıdan ekmek almayı tercih etmediğimiz için şimdi yoldan geldik fazla şey yapamıyorum ama evet evde yapıyoruz.
0: Hem daha sağlıklı.
2: Ha, kırmızı buğdaydan işte bazen buğday fazla olduğu için kara buğdaydan yapıyorum. Çeşit çeşit. Alerjiler olduğu için böyle ailede bizim yeğenimizin çok alerjisi olduğu için
0: evet.
2: Bu buğdaylarla bu tahıllarla çok iyi tanıştık. O sebeple evde yapıyoruz. Pideyi de dün evde yaptık. Evde yapılınca daha güzel oluyor. Yemiyorum dedi. Sonra diyor ki ikinciyi de diyor yerim diyor. Dedi
0: evet.
2: ki ekmeği bıraktım.
0: Bırakılmıyor zor.
1: Bırakılmıyor.
2: Yok, kolay değil.
0: Kültürümüzde var çünkü. Seviyoruz.
2: Ne yerseniz yiyin bıkabiliyorsunuz ama ekmek kokusundan asla.
0: Evet. Hele Ramazan'da. Hı-hı. O Ramazan pidesiz Ramazan geçmez. Değil mi? Bol susamlı,
1: evet.
0: Yumurtalı.
1: Mutlaka biz alıyoruz. Eşim aldırıyor bana. Onları buzdolabına donduruyor.
0: Buzdolabı dondurucu.
1: Donduruyor. Yani Ramazan'dan sonra da biz
2: Ramazan'a
1: devam
2: ediyoruz.
1: Devam ediyoruz.
0: Ne güzel.
1: İsterseniz bir müzik şey yapalım
0: evet,
1: mı?
0: Evet. Bir
1: burada?
0: Müzik arası evet. Verelim. Ardından bu sohbete evet. Devam ederiz inşallah.
1: Tamam.
0: Şimdi sırada hangi eser var?
1: Şimdi çok güzel bir eser var. Allah gözüm. Müziği Emin Sabitoğlu'nun, sözleri Nigar Refi Bey'in. Bu eser, bunun bir özelliği var. Belki Sakine sen anlatarsan. Bu eserin şöyle bir hikayesi var. Nigar Refi Bey'di, eşi Resul Rıza, o da şairdi. Rahmetli oluyor Resul Rıza. Nigar Refi Bey de hastanede olduğu için ona söylemiyorlar. Bu eserin hikayesi oldu. Sözlerinde ne geçiyor?
2: Ala gözlüm senden ayrı geceler, bir ilkimi yani yıl
1: bir
2: gibi,
1: yıl gibi
2: uzun olur neyleyim, bahçamızda kızıl güller yasemen, tezden açıp vaksız solur neyleyim.
1: Neyleyim
0: çok güzelmiş.
1: Yani eşini bekliyor hastanede aslında.
0: Evet.
1: Onun için yazıyor bu sözleri. Emin Sabitoğlu da bunu bestelemiş. Güzel bir eserdir. Bir seslendirelim.
0: O halde sizi dinliyoruz efendim. Evet. Buyursunlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza icraları için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Sağ olun.
0: Efendim, kültürümüzde ekmeğin yerini ve önemini konuşmaya devam ediyoruz. Abdullah Hocam, ekmek parası deriz,
1: Evet.
0: ekmek derdi deriz bazen. İşte ekmek teknesi deriz, ekmeğimizin peşindeyiz deriz.
1: Aynen.
0: Ne çok şey söyleriz ekmek üzerine, değil mi?
1: Evet. Ekmek aslanın ağzındadır mesela. Evet,
0: Öyle bir deyim
1: kazanma
0: var.
1: deyimler var. Alın teriyle kazanılan ekmek en tatlı ekmektir senin.
0: Elbette.
1: Ekmeğin taştan çıkarıyor derler.
0: Evet.
1: Ekmek elden, su gölden olmaz derler.
0: Evet. Unuttuğumuz ne kadar çok şey var ekmek üzerine.
1: Ekmeksiz derler.
0: Evet.
1: Ekmeğini paylaşan sevgiyi de paylaşır derler.
0: Çok güzel. Efendim, burada önemli olan sofranın zenginliği değil, tabii ki gönlün zenginliği. Bir ekmeği paylaşmak insanları birbirine yaklaştırıyor. Aynı sofraya oturmak, aynı ekmekten yemek, güvenin, dostluğun ve kardeşliğin de bir işareti. Bu nedenle Türkçe'de ekmek bölüşmek sözü, yalnız birlikte yemek yemeyi değil, hayatın zorluklarını ve güzelliklerini paylaşmayı da anlatıyor bize. Sevgili dinleyicilerimiz, ekmek düğünlerde, bayramlarda, yolculuklarda ve asker uğurlamalarında da karşımıza çıkıyor. Bazı bölgelerde gelin evden çıkarken arkasından ekmek atılması veya yeni kurulan eve ekmek götürülmesi bereket dileğinin bir ifadesi olarak görülür. Yeni bir eve taşınan komşuya ekmek, tuz ya da yiyecek götürmek, ocağınız tütsün, sofranız bereketli olsun demenin geleneksel yollarından biridir. Kimi yörelerde yolculuğa çıkacak kişinin yanında ekmek olur. Uzun yola gidenin aç kalmaması, kazasız belasız dönmesi ve rızkının bol olması dilenir. Asker uğurlamalarında yapılan ekmekler, annelerin dualarıyla birlikte evlatların çantalarına konulur. Böyle zamanlarda ekmek, sadece yiyecek değil, evin kokusunu, annenin duasını ve memleket hasretini taşıyan bir hatıraya dönüşür. Ne kadar çok manası varmış, değil mi Abdullah
1: Evet,
0: Hocam?
1: evet. Tuz
0: Evet.
1: çörek kesmek diyorlar bizde mesela. Derler, birisinden tuz çörek kesmişsin. Tuzun, ekmeğin değeri çok büyük değil. Yani artık onunla sen çok yakın olmuşsun. Ona tuz çörek kesen insana hiçbir zaman hayalet edemezsin. Kendi evinin adamı gibi de. Mesela biz çok turnelere gitmişiz. Bizi karşılayan da tuz çörekle karşılıyorlardı. Mesela Özbekistan'a ya Türkmenistan'a. Ya Azerbaycan'ın diyelim herhangi bir bölgesine turneyle konsere gittiğimizde yollarda durduruyorlardı. Ekmek ve tuz böyle ellerinde tutarlardı.
0: Evet.
1: Kalabalıkla geliyorlardı ve orada bize o ekmekten bir koparıyorduk. Tuza batırıp onu ağzımıza koyup yiyorduk. Yani sen artık benimle tuz şöyle kessin. Sen benim evimden, ailemden birisi gibi o anlamda.
0: Çok güzel manası.
1: Evet, öyle bir manası var.
0: Ekmek atasözlerimizde ve deyimlerimizde de önemli bir yere sahip. Az önce siz de ifade ettiniz. Ekmek aslanın ağzında sözü, geçim sağlamanın zorluğunu anlatıyor bize. İşte ekmeğini taştan çıkarmak, her türlü zorluğa rağmen çalışıp kazanç elde etmek
1: Evet.
0: anlamına geliyor. Ekmek kapısı insanın geçimini sağladığı işi ifade ediyor. Ekmeğine göz koymaksa bir insanın kazancına zarar vermeyi anlatıyor bize.
1: Evet. Mesela Azerbaycan'da diyorlar çöreğe hürmet olan evde bereket olar.
0: Evet.
1: Ekmeğe saygı olan evde bereket olar derler. Çörek kestiğin adama hıyanet etmezler derler. Azerbaycan'da böyle sözler var.
0: Siz bunu
1: Ekmeğini
0: anlatınca hatırıma geldi.
1: evet.
0: Rahmetli teyzemin eşi, rahmetli eniştem, sofradan
1: Allah rahmet
0: kalkmadan
1: eylesin.
0: önce ardında kalan bütün ekmek kırıntılarını parmağıyla toplar yerdi. Bu Allah'ın bize bir nimeti. Eğer biz bunu bırakırsak, çöpe atarsak bu nimet elden gider derdi. Ve
1: Evet.
0: o yüzden de hiç sıkıntı çekmediğini söylerdi.
1: Biz çocukluktan bize öyle öğretmişler yani büyüklerimiz. Sokakta yolda böyle ekmek gördüğümüzde onu alıp öpüp
0: Evet,
1: başımıza koyardık.
0: evet.
1: Bir kenara başka bir yer kaldırırız. Yani ayağı altından kaldırırız biz onu. Yani ekmeğe her zaman saygı ve hürmet
0: Evet.
1: olmuştur.

0: Buna rağmen çok ekmek israfı var. Maalesef bazen çöpe atılan ekmekleri
1: Oo,
0: görüyorum.
1: evet.
0: Bayatlamış, küflenmiş. Hatta
1: Evet.
0: bazen taze ekmekler atılıyor.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: gerçekten insan üzülüyor bunları görünce.
1: En azından onları hayvanlara verebilirler
0: Tabii.
1: diye.
0: Ekmeğini yemek, bazen bir kimsenin iyiliğini görmek, onun sofrasında bulunmak ve ona karşı vefa borcu hissetmek anlamına geliyor. Tuz ekmek hakkı. Biraz önce tuzdan bahsettiniz
1: Evet,
0: ya.
1: evet.
0: Tuz ekmek hakkı sözü de aynı sofrayı paylaşan insanlar arasındaki dostluğun ve sadakatin önemini vurguluyor.
1: Evet, her yerde aynıdır demek. Hem Azerbaycan'da, Türkiye'de,
0: Evet.
1: bütün Türk
0: Yani gördüğümüz
1: cumhuriyetlerde.
0: üzere ekmek dilimizin hemen hemen her köşesinde var ve tam da hayatımızın merkezinde.
1: Evet.
0: Ekmekle ilgili halk inanışları ve gelenekler de oldukça fazla, oldukça zengin. Sofraya ekmek ters konulmaz, üzerine eşya bırakılmaz. Ekmek bıçakla gelişi güzel parçalanmazdı. Bazı ailelerde ekmek elle bölünür, evin büyüğü tarafından sofradakilere dağıtılırdı. Hakikaten bazen Türk sinemasında, Türk dizilerinde görürüz. O ailenin büyüğü ekmeği böler ve aile efradına dağıtır.
1: Doğru.
0: Ekmeği bölmek sofradaki paylaşımın başlangıcı sayılırdı. Sofraya oturmadan önce eller yıkanır, yemeğe besmele ile başlanır, yemek sonunda şükredilirdi. Bu anlayış sofradaki nimetlerin kendiliğinden oluşmadığını, her lokmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini hatırlatırdı. Bunları unutuyoruz, yeniden hatırlamamız gerekiyor.
1: Yani bunları bizim çocuklarımıza öğretmemiz lazım. En başta okullarda bunları eğitim vermek lazım.
0: Evet. Abdullah hocam bazen işte doğaya çıkıyoruz. İşte kendimizi yeşilliklere atıyoruz. Hele bu yaz mevsiminde, değil mi? İnsan böyle ağır yemekler yemekten kaçınıyor. İşte böyle biraz daha kahvaltı türü olsun istiyor. Daha hafif oluyor çünkü. Bir ekmeğin yanında domates, salatalık, peynir, zeytin ne kadar güzel gidiyor. Yanına da bir de çay. Yine acıktık mı?
1: Acıktık. Yani bizde ben hatırlıyorum çocukluğumda çok böyle şeyler biz ekmekle domates bile yemiştik.
0: Evet.
1: O kadar
0: Doğada
1: güzel
0: çok
1: var.
0: güzel gidiyor çünkü.
1: Tuzluyorsun.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakin
1: Sağ
0: Hanım,
1: olun.
0: sesinize sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Ekmeğe dair sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pek çok şeyi konuştuk aslında ekmeğe dair. Bugünse her şeye daha kolay ulaşabildiğimiz için sevgili dinleyicilerimiz bazen elimizdekinin kıymetini unutabiliyoruz. Sofralara ihtiyacımızdan fazla ekmek koyuyor. Birkaç saat bekleyen ekmeği bayatladı diye çöpe atabiliyoruz maalesef. Oysa bayatlayan ekmek bozulmuş ekmek değil. Uygun şekilde saklanabilir, ısıtılabilir veya farklı yemeklerde değerlendirilebilir. Mesela bayat ekmekten ekmek tatlısı, papara, tirit, köfte, çorba ve çeşitli kahvaltılıklar yapılabilir. Fırında kızartılarak kıtır ekmek haline getirilebilir. Böylece hem israfın önüne geçilir hem de sofraya yeni bir lezzet kazandırılır. Çocuklarımıza ekmeğin değerini anlatmak da son derece önemli. Ancak bunu yalnız ekmeğini çöpe atma diyerek değil, ekmeğin sofraya geliş yolculuğunu anlatarak yapabiliriz. Bir buğday tanesinin toprağa düşmesinden sofraya gelmesine kadar geçen süreci bilen çocuk ekmeğe daha farklı bir gözle bakacak. Çocukları zaman zaman bir fırına götürmek, ekmek yapımını göstermek, hamur yoğurmayı öğretmek veya birlikte ekmek yapmak güzel bir eğitim olabilir. Çocuk kendi elleriyle hazırladığı ekmeğin nasıl emek istediğini gördüğünde nimetin değerini daha iyi anlayacaktır. Ekmeğe saygı aslında hayata ve emeğe saygıdır. Çünkü ekmek bize çalışmayı, sabretmeyi, paylaşmayı ve şükretmeyi öğretir. Buğday tohumu toprağa atılır atılmaz ekmeğe dönüşmez. Yağmuru, güneşi ve zamanı bekler. İnsan emeğiyle yoğrulur, ateşte pişer ve sofraya ulaşır. Bir bakıma ekmek, sabrın ve emeğin yenilebilir halidir. Ekmek aynı zamanda eşitliğin de bir simgesi. Zengin ya da fakir, genç ya da yaşlı, hemen herkesin sofrasında ekmek var. Sofradaki yemekler değişebilir ama ekmek çoğu zaman sofranın ortak paydasıdır. Bu nedenle ekmek, insanları birbirine bağlayan sade ama güçlü bir değerdir. Bir ekmeği paylaşmak bazen uzun cümlelerden daha anlamlı. Aç bir insana uzatılan ekmek, yalnız onun karnını doyurmaz, ona yalnız olmadığını da hissettirir. Komşuya gönderilen sıcak bir ekmek, selamın ve muhabbetin en güzel hallerinden biridir. İhtiyaç sahibine verilen bir somun ekmekse, insanlığın, merhametin ve dayanışmanın sessiz bir ifadesidir. Bugün şehir hayatında ekmek çoğunlukla marketten veya fırından hazır olarak alınsa da, ekmeğin etrafında oluşan kültürü yaşatmak hala bizim elimizde. Soframıza ihtiyacımız kadar ekmek koyabilir, artanları değerlendirebilir, ekmeği temiz ve uygun bir yerde saklayabiliriz. Çocuklarımıza nimet bilincini, paylaşmayı ve emeğe saygıyı öğretebiliriz. Ayrıca ekmeği satın alırken de bilinçli davranabiliriz. Her gün taze ekmek almak adına evdeki ekmekleri unutmak yerine önce elimizdeki ekmeği tüketebiliriz. Ekmeği dilimleyerek dondurabilir, ihtiyacımız kadarını çıkarıp ısıtabiliriz. Küçük görünen bu davranışlar büyük bir israfın önüne geçebilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, ekmek soframızın belki de en sessiz üyesi. Kendini göstermez, iddialı değildir, fakat yokluğu hemen hissedilir. Yanında hangi yemek olursa olsun ona eşlik eder. Çorbaya katık olur, yemeğin suyuna banılır, kahvaltıda çaya arkadaşlık eder. Kimi zaman dürüm olur, kimi zaman bir çocuğun elinde okul yolunda yenilen sade bir öğün. Ekmek her haliyle hayatımızın içindedir. Belki bugün sofraya oturduğumuzda ekmeğe biraz daha dikkatli bakabiliriz. Onu soframıza ulaştıran elleri düşünebiliriz. Toprağa süren çiftçiyi, buğdayı taşıyan işçiyi, gece herkes uyurken fırının başında çalışan ustayı hatırlayabiliriz. Bir lokmayı ağzımıza götürmeden önce sahip olduğumuz nimetler için içimizden bir teşekkür geçirebiliriz. Çünkü ekmeğe saygı, yalnız onu yere düşürmemek değildir. Ekmeğe gerçek saygı, onu israf etmemek, emeğin kıymetini bilmek, ihtiyacı olanla paylaşmak ve soframızdaki nimete şükretmektir. Büyüklerimizin ekmeği öpüp başına koymasındaki inceliği yeniden anlamaya ihtiyacımız var. O davranışın içinde yokluk günlerinin hatırası, alın terine duyulan hürmet ve nimete karşı derin bir teşekkür var. Unutmayalım ki bir ekmek bazen bir ailenin akşam yemeği, bir işçinin günlük kazancı, bir çiftçinin bir yıllık emeği, bir çocuğun sevinci ve bir ihtiyaç sahibinin duasıdır. Sofralarımızdan ekmek, gönüllerimizden paylaşma duygusu, hayatımızdan bereket hiç eksilmesin. Ekmeğimiz bol, kazancımız helal, soframız bereketli, muhabbetimiz her daim güzel olsun.
1: Amin.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Bugün dilimiz döndüğünce ekmeği konuşmaya gayret ettik. Ekmek hayatımızın her yerinde, kıymetini bilmek dileğiyle diyoruz.
1: Evet, ben şunu da ilave edeyim. Türk dünyasının neresine gidersek gidelim Mustafa Bey. İster Türkiye'de, ister Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da ya da Türkmenistan'da sofraya önce ekmek gelir. Çünkü ekmek yalnızca karnımızı doyuran bir nimet değildir. Dostluğun, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesidir. Belki
0: evet,
1: lehçelerimiz biraz farklıdır. Özbek farklı konuşur, Türkmen farklı
0: evet
1: konuşur. Ama ekmeğe gösterdiğimiz saygı hep aynıdır.
0: Evet. Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sakine Hanım, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kıymetli sanatçılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden programında bugün geçmişten günümüze Türklerde ekmeğe gösterilen saygıyı, ekmekle ilgili geleneklerimizi ve sofralarımızdaki bereket anlayışını konuştuk. Sevgili Abdullah Kurbani'ye kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi.

bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün oyuncu ve yönetmen olarak sahnede büyük emeği bulunan Rutkay Aziz'den söz edeceğiz. 1947 yılında dünyaya gelen Rutkay Aziz, Türk tiyatro ve sinema tarihinin en güçlü isimlerinden biri olarak sanat hayatını toplumsal duyarlılık ve epik tiyatro geleneği üzerine inşa eder. Sanatçı özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'deki politik tiyatro akımının öncü isimleri arasında yer alır. Tiyatroya olan ilgisi lise yıllarında Avusturya Lisesi'nde başlar ve Muhsin Ertuğrul'un teşvikiyle profesyonel boyut kazanır. Aziz, oyunculuğun yanı sıra yönetmen ve genel sanat yönetmeni kimlikleriyle de sahne üzerinde izler bırakır. Sanatçının tiyatro anlayışı Bertolt Brecht'in epik tiyatro kuramıyla büyük ölçüde benzerlik gösterir. Sahnelediği ve rol aldığı oyunlarda seyirciyi sadece duygusal bir serüvene çıkarmayı değil, onları toplumsal meseleler üzerinde düşünmeye sevk etmeyi amaçlar. Galile'nin Yaşamı, 403. Kilometre ve Sakıncalı Piyade gibi oyunlar Rutkay Aziz'in sanat anlayışının somut göstergeleridir. Rutkay Aziz, sahnede sesi ve fiziksel duruşuyla otoriter ama insancıl karakterleri canlandırmaktaki ustalığıyla tanınır. Tiyatro kariyerindeki başarısını sinema ve televizyon dünyasına da taşır. Özellikle Atıf Yılmaz ve Zeki Ökten gibi yönetmenlerle çalışarak Türk sinemasında entelektüel ve sorgulayan karakterlere hayat verir. Yerdemir, Gökbakır ve Sis gibi filmlerdeki performansları onun uluslararası alanda da tanınmasını sağlar. Sanatçı, oyunculuk tekniğinde her zaman sadelikten ve metnin özüne sadık kalmaktan yana bir tutum sergiler. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın Yıldızın Parladığı Anlar eserinde gayet güzel bir şekilde işlediği gibi hepimizin hayatında yıldızın parladığı anlar vardır. Kader tam aradığımız fırsatı ayağımıza kadar getirmiştir. Tek yapacağımız şey Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar eserinde söylediği gibi o ilk adımı atma cesaretini göstermektir. Böylece hayatın bize sunduğu değişimi yakalamaktır.

O fırsatı elde ederiz. Bir de hayatımızda yıldızımızın söndüğü anlar vardır. Canımızdan bezdiğimiz, şairin ifadesiyle cebimizdeki adreslerden umut kalmamıştır dediğimiz, bunalıp tıkandığımız, gidecek yer bulamadığımız bu anlarda yalnızlığın korkunç uçurumundan aşağı düşer gibi hissederiz. Ülkelerin, şehirlerin de ekonomik buhranlar yaşadığı dönemlerde insanları sarıp sarmalayan bu umutsuzluk hayatı sorgulamamıza neden olur. Yine Dostoyevski'nin ifadesiyle söylersek, ben tek başınayım, onlarsa hep birlikte diye düşündüğümüz yerdir burası. Sanki bizim dışımızda herkesin hayatı neşe ve mutluluk içinde geçmektedir de bir tek bizden esirgenmektedir huzur. Hayat oradadır, hemen karşınızda. Ama sizin elinizi uzatacak dermanınız kalmamıştır. 1930'ların Amerika'sında karlı bir New York akşamındayız. İflasın eşiğinde bir adam, Noel gecesi nehrin kenarında intihar etmeyi düşünmektedir. 1929 büyük ekonomi buhranını atlatmıştır Amerika. Steinbeck'in gazap üzümlerindeki acılarını sarmaya çalışmaktadır. Yeni dünyanın yıldızı olmaya doğru ilerleyen New York'ta lapa lapa kar yağan bir Aralık akşamında iyi yürekli bir adam intiharın eşiğine gelmiştir. Doğup büyüdüğü kasabanın insanlarına kendisini adayan George Bailey, güvenilir ve yardımsever bir adamdır. Büyük buhranı hasarsız atlatmış, baba mirası konut ve finans şirketi sayesinde kasabalının çoğunu ev sahibi yapmıştır. Yıllar sonra Şener Şen filmlerine konu olacak bankerlik mesleğini yapan kötü yürekli bir adam vardır kasabada. Banker Henry Potter. Bankerimiz iyilik meleği Bailey'nin şirketini bir şekilde batırıp insanları kendisine mahkum etmek ister ve bunu başarır. Çaresiz kalan Bailey bir yılbaşı gecesi intihara kalkışır. Fakat gökteki melekler buna izin vermez. Bir iyilik meleği yeryüzüne iner ve George Bailey'ye yaşadığı hayatın güzelliklerini gösterir. Kendisinin hiç doğmamış ve yaşamamış olduğu kasabadaki hayatı gösteren melek, Bailey'nin farkındalığını sağlar. Aslında şahane bir hayat yaşadığını gören Bailey, yaşama sevincine tekrar kavuşur. Filmin adı da bu yüzden Şahane Hayat'tır. Charles Dickens'ın Bir Noel Şarkısı hikayesiyle benzer temalar içeren film, 2007 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün tüm zamanların en iyi filmleri sıralamasında 20. sırada yer almıştır. 1946 yapımı Şahane Hayat, aynı zamanda yönetmen Frank Capra'nın en sevdiğim filmim diyerek gözdesi saydığı yapıtıdır. O yıllar Amerika'da geleneksel değerlerin modern zamanlara henüz yenilmediği zamanlardır. Aile kavramı kutsaldır. Dini ve milli bayramlarda hep birlikte eğlenmeye gidilir. Komşuluklar sıkıdır. Hemen herkesin küçük de olsa müstakil bahçeli bir evi vardır. İnsanları dört duvarın içine hapseden gökdelenler henüz şehrin semalarını işgal etmemiştir. Görünüşte basit ama özünde şahane hayatları vardır insanların. Ne yazık ki insanın yaşadığı hayatın kıymetini bilmesi için dışarıdan bir elin omzuna dokunması, bu da geçer yahu demesi ve ona hayatındaki güzellikleri göstermesi gerekir. Yönetmen Frank Capra, 21. asrın New York'unu anlatan Martin Scorsese'nin filmlerini, Stephen King'in ve Paul Auster'ın romanlarını görseydi, belki de gerçekten New York'un şahane zamanlarını yaşamışız derdi. Kim bilir? Şimdi o New York'ta insanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek ve mutlu olabilmek için rezonans kanunu gibi kitaplar okumak zorunda kalıyor. Şahane Hayat'tan 2 yıl sonra 1948'de

New York şehrinin ve insanlarının geniş betimlemelerinin yer aldığı bir başka film çıkar izleyici karşısına. New York Esrarı. Yönetmen Judy Dessin, New York şehrinin gündelik hayatını titizlikle verir filmde. Bu anlamda gelecek kuşaklara bir belgesel de sunmuştur diyebiliriz. Bir cinayetin peşinde olan iki dedektifin ve New York Polis Teşkilatı'nın çalışmalarını izlerken, aynı zamanda şehrin aynasına dönüşen kamera bizi New York'un içinde gezdirir. Metro sistemi, rıhtımlar, inşaat halinde bir gökdelen, binalar arasında kalmış boş arsalar, sokak satıcıları, at arabalarıyla dağıtım yapan sütçüler, pazarlar. Spor salonları, mahalle çocuklarının serinlemek için bozdukları yangın muslukları, gece çekimleri, havadan çekimler ve daha birçok detay belgesel tadında bir film sunar bizlere. ...19. asır New York tarihini merak edenler için 1954 yapımı The Matchmaker, Çöpçatan filmini tavsiye edebiliriz. Film, 1884 yılının New York'unda geçer. Varlıklı bir mağaza sahibinin evlenmek için çöpçatanlardan yardım istemesini konu alan film, o dönemin sosyal hayatından da renkler sunmaktadır. 20. asrın başlarındaki New York'u merak edenlerse kovboy filmlerinin dahi yönetmeni Sergio Leone'nin Once Upon a Time in America, Bir Zamanlar Amerika'da filmini izleyebilirler. Robert De Niro'nun başarılı performansıyla hafızalara kazınan film, 1900'lü yılların başındaki New York'tan manzaralar sunar. Bir insanın çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemini anlattığı için New York tarihinin geniş bir portresini de bu filmde yakalamak mümkündür. Biraz daha ilerleyip 1930'lu yılların New York'u için Angela'nın Külleri filmini bir yerlere not edebilirsiniz. Hollywood sineması, Amerika'nın yaşadığı sosyal problemlerle daima yakından ilgilenmiştir. Yine 1954 yılında çekilen On the Waterfront, Rıhtımlar Üzerinde filmi bunlara tipik bir örnek sayılabilir. Elia Kazan'ın yönettiği ve Marlon Brando'nun muhteşem bir oyunculuk sergilediği film, New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki rıhtımlarda yaygınlaşan yolsuzluk, kanunsuzluk ve haraç kesme olaylarını mercek altına alır. Filmi seyredenler hatırlayacaktır. Marlon Brando'nun Rod Steiger'la arabanın arka koltuğunda olduğu bir sahne vardır. Sinema eleştirmenleri bu sahneyi sinema tarihinin en başarılı oyunculukları arasında kabul eder. Kimilerine göre bu, Marlon Brando'nun doğaçlama yapmasına müsaade eden yönetmen Elia Kazan'ın başarısıdır. Kimilerine göre ise senaryoyu yaşıyormuş gibi oynayan Brando'nun. Her iki halde de ortaya seyredilmesi zevkli bir film çıktığı kesin. Bir ayrıntı daha verelim filmden. Filmde rıhtımlarda kanunsuzluk yapılmasına karşı çıkan iki cesur kişiden biri kasabanın rahibidir. Bu dikkate değer bir konu. Çünkü 1980'lere kadar Hollywood sineması New York'u anlatırken mutlaka din adamlarını da hayatın içinde gösterir. Kilise ile aile arasındaki bağ henüz bugünkü kadar kopuk değildir. Frank Capra'nın şahane hayatındaki New York kaybolmaya yüz tutmuş ama izleri hala silinmemiştir.

Zaman acımasız bir girdap mıdır, yoksa her şeyi unutturan şifalı bir gıda mı? Yıllar geçer, yollar genişler, binalar yükselir ve New York giderek büyür. Hem de büyük bir hızla büyür. Fakat bu arada suç oranı da artar. Tabii suçlularla işbirliği yapanların sayısı da. Polis teşkilatı rüşveti o denli abartır ki bu konuda kitaplar yazılır. New York giderek kanunsuzlar şehri olmaktadır. 1973 yapımı Serpico bu konuya parmak basan filmlerden birisidir. Al Pacino'nun kariyerinde önemli bir yer tutan film, New York Polis Teşkilatı'nda görevli bir polis memurunun gerçek hayat hikayesine dayanmaktadır. Rüşvet çarkına bulaşmak istemeyen Frank Serpico, yalnız kalma pahasına bu çarkla mücadele eder. Filmin tanıtım sloganı da zaten şöyledir: İş arkadaşlarının birçoğuna göre o yaşayan en tehlikeli insandı. Yani dürüst bir polisti. Bir başka film, Akbaba'nın Üç Günü, yine yozlaşan New York şehrinin tehlikelerine dikkat çeker. Robert Redford'un oynadığı, Sidney Pollack'ın da yönettiği film bir roman uygulamasıdır. James Grady'nin Akbaba'nın Altı Günü romanından uyarlanan film, Amerika'yı sarsan Vietnam Savaşı ve Watergate skandalının akabinde çekilmesiyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Kod adı Akbaba olan Joseph Turner, New York'un gösterişsiz binalarından birinde dünyada çıkan bütün roman, dergi ve gazeteleri okuyup taramakla görevlidir. CIA'in bu yan kuruluşu, Amerikan Kültürü ve Tarih Araştırmaları Derneği adıyla kendini kamufle edip açık kaynak istihbaratı yapmaktadır. Bir gün iş yerine döndüğünde bütün arkadaşlarının öldürüldüğünü gören Joseph'ın hayatı o günden sonra değişir. Olayların içine girdikçe CIA'in yasa dışı işleriyle ve yozlaşmış yapısıyla yüzleşir. Serpico'da işlenen kurumsal ve toplumsal yozlaşma artık sadece New York'u değil, bütün ülkeyi ilgilendirecek boyuttadır. Bir New York aşığı Woody Allen klasiklerinden biri, nostaljik bir New York hikayesi var sırada. İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin Amar Kordunu Bilenler, Woody Allen'ın New York hayranlığını anlatan Radyo Günleri filmine de bir göz atabilirler. Woody Allen'ın çocukluğunun New York'unu, İkinci Dünya Savaşı yıllarını anlatan film Brooklyn'de geçer. Radyonun krallık dönemidir. Ünlülerin dedikoduları, efsane sporcular, şarkıcılar, bilgi yarışmaları, müzikaller, radyo tiyatroları, hatta reklamlar gibi yüzlerce radyo programı insanların gerçeklerden kaçmalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü savaş

vardır. Aile bireylerinin radyoyla iç içe geçmiş yaşantılarını izlerken, araya serpiştirilmiş dönemin radyo programları da belgesele yakın bir tatla resme geçit yaparlar beyaz perdede. Bunlar arasında Orson Welles'in halkı sokaklara döken radyo piyesi Dünyalar Savaşı, The War of the Worlds de vardır. 1930'lu ve 40'lı yılların neredeyse tüm klasik şarkılarını da filmde bulmak mümkündür. Ne dersiniz? Beyaz perdenin büyülü atmosferinde o yılların New York'una uzanmak ister misiniz?

Woody Allen'ın Manhattan üçlemesinden bahsedip Paul Auster'ın New York üçlemesinden bahsetmeden olur mu? Şehirlerin serüvenlerini incelerken en yakın dostlarımız edebiyat, sinema ve müzik değil midir? Paul Auster, bir dönem okunması gereken yazarlar listelerinden hiç inmeyen bir isim. Deyim yerinde ise popüler bir kült haline geldi Auster'ı okumak. Bir anlamda modayı takip etmek gibi. Fakat yazara haksızlık yapmayalım. Okuyucu popüler kültürün kurbanı olabilir ama yazarın bununla ilgisi de olmayabilir. Usta bir yazar Paul Auster. New York üçlemesi yazarın üç kült kitabını bir araya getiriyor. Cam Kent, Hayaletler ve Kilitli Oda. Biraz Kafka, biraz polisiye tadında olan üçlemede yazar, okuyucuyu kilitli odalara, geçmişe ve geleceğe, tuzaklı sokaklara, çifte ve karanlık kişiliklere davet ediyor. Tabii zengin New York tasvirleri ve betimlemelerini de eklemek lazım. Ne de olsa büyük umutların şehri değil midir New York? Büyük umutların ve büyük hayal kırıklıklarının. Tüm umutların New York'ta hayat bulduğu bir başka filmimiz, bir çağdaş uyarlama, büyük umutlara değinmeden geçmeyelim. Charles Dickens'ın 1861'de yazdığı romanı günümüze uyarlayan Mitch Glazer, yönetense Alfonso Cuarón. Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro'yu buluşturan filmin hikayesi Florida'da başlayıp New York'ta son buluyor. Cuarón'un uyarlaması 1922'den bu yana 6. Büyük Umutlar uyarlamasıdır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Küçük bir kasabada başlayan çocukluk aşkı hayat boyu süren bir umuda dönüşür. Hiç ummadığımız bir anda yaptığımız bir iyilik hayatımızı mutluluğa boğacak sonuçlarda doğurabilir. Yaşlı kadınların küçük kızları üzerinde kurduğu baskıcı kimlikler çoğu zaman bir fayda vermez. Hayat karşısında duramayacağımız kadar güçlü akıp gider. Karşı koymaya çalışan kişi

akıntıya kapılıp gitmeyi nasıl olsa öğrenecektir. Duygusal olarak yaralı olan insanların çoğu hayata karşı kalın duvarlar örmek zorunda hisseder kendini. Sadece kendilerine yapsalar bunu iyi, çevresine de bu duvarları aşmaması için baskı yapar. İşte Bayan Dinsmore böyledir. Yıllar önce terk edilmişliğinin verdiği acıyı yeğeni Estella'dan çıkarır. Erkeklerden nefret eden ve onlardan uzak duran bir kız olmasını ister yeğeninin. Fakat ne çare? Hayat bildiğini okumaktan vazgeçmez. İnsan doğası baskı kurdukça aksini yapmaya bayılır. Nitekim Estella daha küçük çocukken Finnegan Bell'e aşık olur. Şartlar onları Florida'da ayırsa da New York'ta, insanlığın buluştuğu şehirde karşılaştıracaktır. Biz ne yaparsak, biz ne kadar plan yaparsak yapalım, bazı şeylerden kaçamıyoruz, değil mi? Sezai Karakoç'un enfes ifadesiyle, kaderin de üstünde bir kader vardır. Bugün bir kayıp olarak yaşadığınız bir olay, kader döngüsünde size bir mutluluk fırsatı olarak da dönebilir. Zaten hayatı şahane yapan da bu değil midir? Bilinmezi yaşamak, belirsizlikler içinde kendi yolunu bulmak. Estella ile Finn'in aşkı da böyledir. Gider gelir duygular, umutlar kırılır, bir süre sonra yeniden alevlenir. Yeniden küllenir, tam umutlar tükenecekken biri gelir üfler, kor ateş olup yakarız dünyayı. Ve aşk sabredene bütün güzelliklerini sunar. Sanki her şey her yerde aynı andadır. Burası New York'tur, zamanın en hızlı aktığı şehir. Burada hayat sizi beklemez. Size fırsatlar sunar ve o ilk adımı atacak cesareti bekler sizden. Kimsenin beklemeye tahammülü yoktur. Bir aile saadeti mi diliyorsunuz? Bir kariyer başarısı mı? Her şeyin parayla halledildiğine mi inanıyorsunuz? Güç mü istiyorsunuz? İktidar mı? İtibar mı? Ne olmak istediğiniz önemli değil. Bunu yapmaya, yaşamaya cesaretiniz var mı? Buna cevap vermelisiniz. New York artık Nicolas Cage ile Meg Ryan'ın melekler şehri değil. Leonardo DiCaprio'nun para avcısını, Judy Foster'ın içindeki yabancıyı ortaya çıkaran şehir. Her an her şeyin mümkün olduğu, durmaya hakkınız olmayan bir şehirdesiniz. Ya şimdi yaşarsınız ya da asla.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol dünyasının en trajik olaylarından biri olarak hatırlanan iki Escobar hikayesinden söz edeceğiz. İnsanlar aynı isimleri, sevinçleri, hatta hüzünleri paylaşabilir. Ancak bu kavramları kendi karakterleri ölçüsünde yaşamaları acı bir gerçektir. Bugün futbolun ortak paydasında buluşan, ancak hayatları bir trajediyle düğümlenen suç dünyasının ünlü ismi Pablo Escobar ve centilmen futbolcu Andre Escobar'ın ibret dolu hikayesine odaklanacağız. 1990'lı yılların Kolombiya'sında bu iki ismin kişisel bir bağı yoktur ama yaşamları bir noktada kesişir. Pablo Escobar'ın en büyük tutkusu futboldur. Sırf bu tutkusunu tatmin etmek amacıyla bir futbol takımı satın almış ve Andre Escobar'ı kendi takımına transfer etmiştir. Ancak Pablo'nun rakipleri de benzer yolu izleyip farklı takımlar satın alınca Kolombiya futbolu dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen garip, karanlık, mafyatik bir çekişmenin de içine doğru sürüklenir. Trajedi 1994 Dünya Kupası'nda zirveye ulaşır. Kolombiya'nın kupadan elenmesine neden olan o meşhur kendi kalesine gol anında topun başında Andre Escobar vardır. Pablo Escobar'ın bir yıl önceki ölümüyle ülkede ciddi manada kaos oluşmuş, suç dünyası kontrolden daha da çıkmıştır. Maçtan sonra hayat devam ediyor diyen Andre Escobar, ülkesine döndüğünde bir gece kulübü çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeder. Evet, futbol bir tutkudur. Fakat bu hikaye, bu trajedi bize bu tutkuya bazı kültürlerde insanların nereden baktığının her şeyi değiştirebileceğini de gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç fazlası varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için bir milli dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Roman İlsaha Koordinatörleri toplantısına katıldı. Bakan Çiftçi, kapımızda gönlümüzde sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır dedi. İletişim Başkanlığı Ankara Güven Park'ta eylem yapan Ergazililerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir denildi. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafikte ölüm ve yaralanmalara yol açtı. İstanbul, Sakarya ve Bolu'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin doğal zenginliklerini korumaya yönelik mücadele sürüyor. Nemrut Dağ Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu kişiye 1 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda ele geçirilen 16 çekirge ise yeniden doğaya bırakıldı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben Gvir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fali El-Seydi ile görüştü. Ziyaret, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde